0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayınlandı. Kanunun hayırları vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botswana'ya yeni büyükelçiler atandı. Kararlar resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelere de yeni rektör atamaları yapıldı. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Rafet Dalkıran'a devretti. Devir teslim törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kureş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kureş, itibar suikastına uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glover'ı duymadığını söyleyen Kureş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Rize'de Aydere ulaşımı kolaylaştıracak Çamlıhemşin Tüneli geçişi hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelin Aydar Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getireceğini söyledi. Yolumuz tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump düzenlediği basın toplantısında İran'a süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Filistinlileri öldürmeyi durdurması gerektiğinin altını çizdi. Heyet Filistinli gruplarının temsilcileriyle de bir araya geldi. Filistinli gruplar İsrail'in anlaşmayı ihlal ederek mutabakatı engellediğine vurgu yaptı. Spor. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tek maçla tamamlandı. Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Trendyol 1. Lig'de ise 2. haftanın perdesi kapandı. Batman Petrolspor evinde Bolu Spor'u tek golle geçti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Aziz Nesin'in oyun yazarlığından söz edeceğiz. Aziz Nesin, Türk edebiyatında mizah ustası kimliğiyle tanınsa da tiyatro yazarlığı toplumsal aksaklıkları sahneye taşıyan en güçlü damarlarından birini oluşturur. Nesin, oyunlarında sadece güldürmeyi değil, bireyin sistem içindeki sıkışmışlığını ve bürokrasinin absürt yanlarını göstermeyi hedefler. Tiyatro metinlerini genellikle epik ve geleneksel Türk tiyatrosu ögeleriyle harmanlar. Meddah ve karagöz geleneğinden gelen açık biçim özelliklerini modern tiyatronun eleştirel yapısıyla birleştirir. Yazarın oyunlarındaki temel izlek, toplumsal ahlakın çöküşü ve devlet mekanizmasının hantallığıdır. Toros canavarı ve Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz gibi eserlerinde sıradan insanın otorite karşısındaki çaresizliğini mizahi bir dille anlatır. Aziz Nesin'in oyun karakterleri genellikle tip özelliği gösterir. Bu karakterler üzerinden toplumsal sınıfların çatışmalarını ve değer yargılarındaki değişimleri gözler önüne serer. Dil kullanımı sade ve akıcıdır. Halkın konuşma dilindeki deyimler ve nükteler sahnede dinamik bir atmosfer yaratır. Aziz Nesin oyunlarını yazarken mizah ciddi bir iştir prensibiyle hareket eder. Onun tiyatrosunda gülme eylemi bir farkındalık yaratma aracıdır. Hadi Öldürsene Canikom gibi eserlerinde ise yalnızlık ve yaşlılık gibi daha bireysel ama yine toplumsal kökenli temalara odaklanır. Oyunları sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenir ve evrensel bir hiciv dili yakalar. Aziz Nesin, Türk tiyatrosuna kazandırdığı 50'den fazla oyunla dramaturjik açıdan zengin ve toplumsal gerçekçi bir miras da bırakır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Altay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: Odamda günlerce yalnızım. Ziyanı yok. Dünyada da yıllarca yalnız değil miydim?
1: Üzerinde uzun süre düşündüğüm bu iki cümleyi bir kitapta okumuştum. İki kısa cümle arasına sıkışmış küçücük bir teselli. Ziyanı yok. Ziyanı yok. İnsan bu iki kelimeyi ancak umudunu çoktan kaybettiği bir şey için söyler. Burada konuşan yalnızlıktan yakınan biri değil. Yalnızlığı eski bir tanıdık gibi, neredeyse bir ev arkadaşı gibi gören biri. Mahkum edildiği odada kapatılmış olmaya şaşırmayan biri. İkinci cümle ise birincisinden de ağır. Dünyada da yıllarca yalnız değil miydim? Soru gibi görünür ama aslında bir bilançodur. Bir ömrün dökümü yapılmış, kalemlerin toplamından hep aynı sonuç çıkmıştır. Yalnızlık. Kapatıldığı oda, o hesabın yalnızca son satırıdır. Bu satırların sahibini söylediğimizde her şey biraz daha ağırlaşacak. Konuşan bir böcek. Daha doğrusu bir sabah uyandığında kendini bir böceğe dönüşmüş olarak bulan bir adam. Franz Kafka bu adamı 1915'te yayımlanan Dönüşüm'de yarattı. 100 sayfayı bulmayan bu novella, dünya edebiyatının üzerine en çok yazılan, en çok tartışılan metinlerinden biri oldu. Kitap, içimize bıraktığı bir soruyla okuyucuları ürpertir. İnsan sevdiklerine ne kadar süre yük olabilir? Bir başka soruyla da yaralar. Görülmeyen biri aslında çoktan dönüşmüş sayılmaz mı? Şimdi kapıyı aralıyoruz. İçeride edebiyat tarihinin en tuhaf sabahı bizi bekliyor. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerden uyanır. Kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş bulur. Kitap bu kadar keskin başlar. Hazırlık yoktur, açıklama yoktur, uyarı yoktur. Başka bir yazar bu dönüşümü kitabın sonuna saklar, oraya kadar gerilim biriktirirdi. Kafka en büyük kozunu ilk cümlede harcar. Harcar ki okurun aklı ne oldu sorusuyla oyalanmasın. Onun derdi başkadır. Şimdi ne olacak? Rüya ihtimalini bile daha ilk sayfada reddeder. Rüya değildi. Asıl tuhaflık bundan sonra başlar. Gregor paniklemez. Çığlık atmaz, yardım çağırmaz, aynaya koşmaz. Saate bakar. Treni kaçırmıştır. Zırh gibi sertleşmiş sırtının, gözünün önünde çaresizce kımıldayan ince bacaklarının ortasında aklı pazarlayacağı kumaş numunelerindedir. Patronun azarını, yol masraflarını, yetişilecek müşterileri düşünür. Kabuğun içindeki memur zihni hiçbir şey olmamış gibi hala mesai hesabı yapmaktadır. O sabah mesleğine dair içinden geçirdikleri kitabın unutulmaz satırlar arasındadır.
0: Sürekli değişen, hiç kalıcı ve samimi olmayan insan ilişkileri. Şeytan görsün hepsinin yüzünü.
1: Sırtında böcek kabuğu, dilinde iş şikayeti. Kafka'nın ironisi buradadır. Kara, sessiz, düşündüren, utandıran bir anlatı. Okur sorar, bir insan böceğe nasıl dönüşür? Kitap soruyu ters çevirip iade eder. Nasıl olur da kimse yeterince şaşırmaz? Aile dehşete kapılır elbette. Ama kimse bu imkansız demez. Dönüşüm bir mucize gibi değil, bir aksaklık gibi karşılanır. Evin çarkında beklenmedik bir arıza. Sanki herkes böyle bir sabaha günün birinde uyanacaklarını içten içe bilmektedir. En çok da Gregor. Belki de bu yüzden şaşırmaz.

dönüşümünden önceki Gregor'a bakalım. Çünkü hikayenin anahtarı kabukta değil, kabuktan önceki hayattadır. Gregor bir kumaş pazarlamacısıdır. Sabah karanlığında binilen trenler, ucuz otel odaları, akılda kalmayan yüzler, sahte nezaketler. Yıllardır böyle bir hayatın içindedir. Babası yıllar önce iflas etmiş, geriye patrona ödenecek borçlar kalmıştır. O borcun bedelini ise tek başına oğul ödemektedir. Sevmediği işe her sabah gitmekte, 5 yıldır tek bir günü bile aksatmamaktadır. Evin kirası

da ondan sorulur. Sofranın düzeni ondan bilinir. Kız kardeşi Great'in konservatuvar hayali için kuruş kuruş para biriktiren de odur. Kendisi için istediği hiçbir şey yoktur. İstemeyi unutalı çok olmuştur. Peki, ailesi ona gerçekten değer veriyor mu? Sofrada oturacak bir sandalyesi, evde telaffuz edilen bir adı vardır. Akşamları eve geldiğinde kapı ona açılır, yemeği önüne konur. Ama bu sevgi midir, alışkanlık mıdır, yoksa üstü özenle örtülmüş bir hesap mıdır? Kafka bu soruyu baştan sormaz. Cevabını da hemen vermez. Kapı aralıklarından, sofra sessizliklerinden, küçük bakışlardan yavaş yavaş sezdirir. Dikkatle bakan okur şunu görür. Gregor daha dönüşmeden kabuğun içindedir. Evle iş arasında mekik dokuyan, kimseye açılmayan, kimsenin de merak etmediği bir hayat. Bundan daha sert bir kabuk mu olur? Kafka'nın fantastik buluşu belki de yalnızca bir perdeyi kaldırmaktan ibarettir. İçeride yıllardır ne birikmişse bir sabah onu dışarıya sızdırmak. Görünmeyen yalnızlığa görünür bir beden biçmek. Dönüşüm bu anlamda bir felaket değil, geç kalmış bir itiraftır.

0: O sabah evin kapısı çalınır. İş yerinden müdür gelmiştir. Koca firmada bir günlük gecikme bile affedilmez. Gregor bunu herkesten iyi bilir. Bütün gücünü toplar, kapıyı güçlükle aralar. Söylemek istediği o kadar çok şey vardır ki, ama ağzından çıkan artık insan sesi değildir. Gerisi kaos dolu bir sahnedir. Annesi olduğu yere yığılır, müdür kendini merdivenlere atar. Babası eline geçirdiği bastonla oğlunu odasına kovalar. Kapı kapanır. O kapı bir daha eskisi gibi Gregor'a açılmaz. İlk zamanlar kız kardeşi Grete ilgilenir onunla. Yemek bırakır, odayı havalandırır, hangi yiyeceği sevdiğini not eder. Şefkat vardır bu bakımda. Ama şefkat sürekli bakılan bir hastalık gibi zamanla angaryaya dönüşür. Bir gün anne ile kız böcek daha rahat sürünsün diye odadaki eşyaları çıkarmaya girişirler. Gregor için o eşyalar geçmişinin son tanıklarıdır. Hepsinden vazgeçer, tek bir varlığa sarılır. Duvarda asılı, dergiden kesilmiş kürk mantolu kadın resmine. Cama yapışır, gövdesiyle örter onu. Programımızın ilk bölümünü hatırlayanlara tanıdık gelecek bir görüntü. Kargaşada annesi bayılır, eve dönen baba olanları yanlış anlar, masadaki elmaları kapıp oğluna fırlatır. Elmalardan biri kabuğuna saplanır. Kabukta yara oluşur. Elma çürüdükçe yara derinleşir. Babaların açtığı bazı yaralar böyledir. Saplandığı yerde kalır. Sonra aile yeni bir düzen kurar. Yıllardır koltuğundan kalkmayan baba bir bankaya hademe olur, anne dikiş işleri alır, Grete tezgahtarlığa başlar. Eve kiracılar alınır, fazlalık eşyalar Gregor'un odasına taşınır. O da adeta hurdalığa döner. Kapı ardında kulak kesilen Gregor, bir akşam ailenin kenarda bir miktar parası olduğunu da öğrenir. Onu yıllarca şafak trenlerine bindiren yükün bir kısmı meğer yastık altında sessizce bekliyormuş. Gregor buna bile öfkelenmez. Öfke hakkını bilenlerin duygusudur. O hakkı olabileceğini çoktan unutmuştur.
1: Odamda günlerce yalnızım. Ziyanı yok. Dünyada yıllarca yalnız değil miydim?
0: Programımızın açılışındaki cümleler işte o odada söylenir. Bu kapatılmışlık hissi Gregor için yeni değildir. Yalnızca adresi değişmiştir. Eskiden otel odalarıydı, şimdi kendi odası. Kitabın en sinsi sorusu şudur: sevgi ne zaman biter? Gregor tüm evin yükünü taşırken evlattı. Taşıyamaz olunca kendisi bir yüke dönüştü. Bu aile aslında canavarlardan oluşmuyor. Meselenin ürkütücü yanı da bu. Onlar sıradan insanlardır. Sevgileri işe yaramanın gölgesinde filizlenmiş, o gölge çekilince

Bir akşam Great kiracılara keman çalar. Kapı aralığından süzülen o ses Gregor'u fazlasıyla heyecanlandırır. Öyle ki cesaret edip tozlu gövdesiyle salona doğru sürünür. Müziğe yaklaşmak, kız kardeşine yakınlaşmak ister. Kafka tam orada kitabın en yumuşak sorusunu bırakır önümüze. Müzik onu böylesine sarsıyorsa Gregor gerçekten bir böcek midir? Kiracılar böceği görür, kıyamet kopar, sözleşme oracıkta bozulur. O gece aile masaya oturur ve hükmü en çok emek vermiş olan Great verir. Ondan kurtulmalıyız. Asıl ağır olan gerekçesidir. Bu yaratık gerçekten Gregor olsaydı, insanların bir böcekle yaşayamayacağını çoktan anlar, kendiliğinden çeker giderdi. Gregor kapının ardından söylenenleri işitir. Karanlık odasına döner, sabaha karşı kule saati 3'ü vururken sessiz sedasız kabuğunda yok oluverir. Son düşüncesinde ne öfke vardır ne de sitem. Ailesini derin bir sevgiyle anar. Kız kardeşinin dileğini son nefesini vererek yerine getirir. Sabah onu hizmetçi bulur. Süpürgesiyle dürter, katılaşmış gövde kımıldamaz. Haber verildiğinde ailenin omuzlarından görünmez bir yük kalkar. Üçü birden o gün işten izin alır, tramvaya binip kent dışına güneşe çıkarlar. Yol boyunca gelecek konuşulur. Yeni bir ev, daha küçük, daha kullanışlı. Anne baba konuşmanın bir yerinde Great'e bakar, kızlarının serpilip güzelleştiğini, evlenecek çağa geldiğini fark ederler. Yolculuğun sonunda genç kız gerinerek ayağa kalkar. Kitap bu gerinmeyle biter. Dehşet Gregor'un ölümünde değildir. Ölümünden sonra eve dolan ferahlıktadır. Kafka canavarı böcekte aratmaz okuruna. Salondaki aydınlıkta, tramvaydaki bahar havasında buldurur.

1883Prag. Almanca konuşan Yahudi bir tüccar ailesinin ilk çocuğu dünyaya gelir. Baba Hermann gür sesli, iri yapılı, otoriter bir adamdır. Oğul Franz ince ruhlu, çekingen, duyguları bastırılmış, o nedenle sadece geceleri yazan biri. Çocukluk dönemi babasının gölgesinde geçer. Yıllar sonra Franz babasına hiç ulaşamayacak olan 100 sayfalık bir mektup yazacaktır. Babama mektup. Kafka'nın bütün eserleri bir bakıma gönderilememiş o mektubun dipnotlarıdır. Franz Kafka gündüzleri sigorta memurudur. İş kazası dosyaları, raporlar, koridorlar. Yazmak için ona kalan sadece gecedir. Dönüşümü 1912 sonbaharında birkaç haftada yazar. Metin 1915'te basılır. Sağlığında yayımlanan az sayıdaki eserinden biridir. Gregor'u nereden bu kadar iyi tanıdığı bellidir. Babasının çatısı altında kendini ömrünce kiracı hissetmiş bir oğul, o odayı yazarken aynaya bakmıştır. Baskı hazırlanırken yayıncısına tek bir ricası olur. Kapağa sakın böcek çizmeyin. Böcek gösterilmemeliydi. Gösterilirse küçülür, sıradanlaşırdı. İlk kapakta böcek yoktur. Aralık bir kapı, yüzünü elleriyle örtmüş bir adam vardır. Kafka dehşetin resmini değil, dehşete bakamamanın resmini seçmiştir.

Kafka'ya 1917'de verem teşhisi konur. 1924'te 40 yaşında gırtlağındaki hastalık yüzünden yemek bile yiyemez ve sonunda hayatını kaybeder. Dostu Max Brod'a vasiyeti kesindir. Yazdıklarımın hepsini yak. Brod yakmaz. Dünya edebiyatı, Dava, Şato, Amerika gibi eserleri bu itaatsizliğe borçludur. Bogota'da bir pansiyon odası. Gencecik bir adam, arkadaşının verdiği kitabı açar, ilk cümleyi okur ve yatağından doğrulur. Böyle yazmaya izin varsa ben de yazarım. O genç, Gabriel Garcia Marquez'dir. Yıllar sonra yüzyıllık yalnızlığı yazacak, Nobel kürsüsüne çıkacaktır. Büyülü gerçekçiliğin tohumunda bir böceğin kabuğu vardır. Vladimir Nabokov, romancı olduğu kadar tutkulu bir kelebek bilimcisi. Amerika'daki derslerinde Gregor'un anatomisini tahtaya çizer. Bilimsel titizlikle vardığı yer, edebiyatın en hüzünlü dipnotlarından biridir. Bu kabuğun altında kanatlar olmalıydı. Gregor uçabilirdi. Uçabileceğini hiç öğrenemeden öldü. Dönüşüm 100 yıl boyunca sahnelere, filmlere, balelere taşındı. Kafka eski sözcüğü dillere yerleşti. Çıkışsız koridorların, saçmalık karşısındaki çaresizliğin ortak adı oldu. Palto'yu anlattığımız bölümde söylemiştik. Gogol'un paltosundan çıkanlardan biri de Kafka'ydı. Akaki paltosunu kaybedince görünmez olmuştu, Gregor kabuğa girince. İki hikaye, iki ayrı yüzyıldan aynı soruyu bırakır. İnsan işlevinden mi ibarettir?

0: programımıza.
1: Odamda günlerce yalnızım. Ziyanı yok. Dünyada da yıllarca yalnız değil miydim?
0: Diye başlamıştık. Aynı cümlelere dönüyoruz. En ağır yargı artık işitilebilecek hale geldi. Ziyanı yok. Gregor'un felaketi böcekleşmek değildi. Böcekleşmeden çok önce görülmez hale gelmiş olmaktı. Kabuk yeni bir şey yaratmadı. Yıllardır Gregor'un içinde büyüyen karanlığı görünür kıldı. Bu yüzden kitap kapandığında akılda kalan soru fantastik değil, her aile içindir. Kimi kapının ardında bıraktık? Duvarın öte yanında kimin sesi gün gün kısılıyor? Kafka bu soruları 1915'te sordu. Üzerinden bir asra aşkın zaman geçti. Kapıysa hala aralık. Bir kitapta okumuştum da bu hafta dönüşümle insanın görünmediği yerde nasıl biçim değiştirdiğine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

bir kitapta okumuştum. Mehmet Evren Coşkun hazırladı, Nilgün Yıldırım sundu.

yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kartopu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz.

360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayınlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasına dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir

0: Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botswana'ya yeni büyükelçiler atandı. Kararlar resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre İhsan Doğramacı Bülkent Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelere de yeni rektör atamaları yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni görev yerlerine atanan emniyet teşkilatı mensuplarını tebrik etti. Adalet Bakanı Gürlek, yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağına değil, finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glooper'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri saat 17'ye kadar devletten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Rize'de Ayder'e ulaşımı kolaylaştıracak Çamlıhemşin Tüneli geçici hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelin Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getireceğini söyledi. Yolumuz tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump düzenlediği basın toplantısında İran'la süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Filistinlileri öldürmeyi durdurması gerektiğinin altını çizdi. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tek maçla tamamlandı. Samsunspor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Trendyol 1. Lig'de ise 2. haftanın perdesi kapandı. Batman Petrolspor evinde Boluspor'u tek golle geçti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz. Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün İngiliz sinemasının altın çağını temsil eden ve zekice kurgulanmış bir hiciv şaheseri olan Beyaz Elbiseli Adam filminden söz edeceğiz. 1951 yapımı bu film sadece bir komedi olmaktan öte, teknolojinin ve sermayenin insan hayatındaki çelişkilerini ustalıkla ele alan bir toplumsal eleştiridir. Başrolde devleşen usta aktör Alec Guinness, tekstil fabrikasında çalışan, hayalperest ve inatçı bir kimyager olan Sidney Stratton karakteriyle karşımıza çıkar. Filmde Sidney'in tek bir amacı vardır: hiç kirlenmeyen ve asla eskimeyen mucizevi bir kumaş icat etmek. Film, Sidney'in laboratuvardaki uzun deneyleri sonucunda pırıl pırıl parlayan bembeyaz bir kumaş üretmesiyle hız ve merak kazanır. Ancak bu devrim niteliğindeki buluş beklediği ilgiyi görmez. Aksine hem fabrika sahipleri hem de işçiler bu hiç eskimeyen kumaşın tekstil dünyasını yerle bir edeceğini, hatta kendilerini işsiz bırakacağını düşünerek Sidney'e karşı birleşirler. Alec Guinness'in o saf ve azimli performansı filmde izleyiciye bir idealistin çıkarlarla örülü dünyada nasıl adım adım yalnızlaştırabileceğini sonuna kadar hissettirir. Beyaz Elbiseli Adam, yeniliklerin, icatların, buluşların, statüko ve ticari çıkarlar karşısındaki zorlu ve genellikle de kaybedilen savaşını hem eğlenceli hem de hüzünlü bir dille anlatır. Filmin finalindeki o sarsıcı kovalamaca sahnesi ise bize bazen gerçeğin ve ilerlemenin, toplumsal korkuların, ticari çıkarların ve bilinmezliklerin gölgesinde nasıl paramparça edilebileceğini bir kez daha gösterir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün dileriz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Bazı araştırmacılara göre kahvenin ana vatanı Habeşistan yani Etiyopya, bazılarına göre de Yemen'dir. Kahve içme adeti Yemen'den Arap Yarımadası'na, oradan Suriye, İran, Mısır ve Hindistan'a yayılır.

0: İstanbul'da ilk iki kahvehane Harep ve Şam'dan gelen iki kişi tarafından açılır ve büyük ilgi görür. Zamanla kahvehanelere gidenlerin artması bazı şeyhlerin, hocaların tepkisine neden olur. Kadılara, hatta saraya başvurarak kahve ve kahvehanenin yasaklanmasını isterler. Padişah, Hekimbaşı'dan ve Şeyhülislam'dan görüş ister. Hekimbaşı yasağa karşı, Şeyhülislam ise yasaktan yana görüş verir. Kanuni Sultan Süleyman, bu durumda konuyu din ve bilim adamlarından oluşan bir heyete götürür. Heyet, kahve içmenin İslamiyet'e göre bir sakıncası olmadığını belirtir. Kahve ve kahvehane konusu Sultan Süleyman'dan sonra da sürer. 4. Murat kahve ve tütünü kaldırıp bütün kahvehaneleri yıktırır. 1. İbrahim bu yasağı kaldırır. Çünkü artık kahve evlere bile girmiştir. Halk kahve dövmek için mermer ya da tunç havan edinir, misafire kahve ikram etmek gelenekselleşir. Osmanlı ile sıkı ticari ilişkileri olan İtalyanlar, 16. yüzyılın ortalarında İstanbul, İzmir ve Mısır limanlarından aldıkları kahveyi İtalya'ya taşır. Kahve, bugün neredeyse tüm toplumların ortak bir kültür haline geldi. Yalnızca bir çekirdekten türlü biçimlerde üretilen kahve, hayatın, özellikle de sabahların vazgeçilmez bir parçası oldu.
1: Turkuaz.
2: Şimdi müzik zamanı.

bitmez ekmeyince, yarın gelmez gitmeyince. Ekin bitmez ekmeyince, yarın gelmez gitmeyince.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası Kısa Dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltildi. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı ve maaş alma hakkı getirildi. Resmi gazetede yayımlanan yeni kanunla çocukların karıştığı suçlar ve çocukların korunmasına yönelik önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yapılan kritik önemdeki değişikliklerle çocukların silah ve bıçak erişimi, ceza sorumluluğu, dijital riskler ve infaz süreçleri yeniden düzenlendi. Türkiye'nin yapay zekada 4 yıllık yol haritası belli oldu. Yeni eylem planıyla Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botswana'ya yeni büyükelçiler atandı. Kararlar resmi gazetede

Yeni Nesil suç örgütüne yönelik 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glooper'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump düzenlediği basın toplantısında İran'la süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Filistinlileri öldürmeyi durdurması gerektiğinin altını çizdi. Katil İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirerek Lübnanlıları göçe zorluyor.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tek maçla tamamlandı. Samsunspor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Trendyol 1. Lig'de ise 2. haftanın perdesi kapandı. Batman Petrolspor evinde Boluspor'u tek golle geçti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 11 üniversite rektörüyle 9 ülkeye yeni büyükelçiler atandı. Faili meçhul dosyalar tek tek çözülüyor. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 17 şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Umman'ı da askeri güç kullanmakla tehdit etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltildi. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı ve maaş alma hakkı getirildi. Düzenleme ile vazife ve harp malullerinde muayene yaş haddi 41'den 55'e yükseltildi. Böylece malullük derecesi ağırlaşanların da hak kaybı olmaksızın aylıkları artabilecek. Teklifle şehit çocuklarına verilen eğitim desteği genişletildi. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Resmi gazetede yayınlanan yeni kanunla çocukların karıştığı suçlar ve çocukların korunmasına yönelik önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yapılan kritik önemdeki değişikliklerle çocukların silah...

0: kahve bıçak erişimi, ceza sorumluluğu, dijital riskler ve infaz süreçleri yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelere de yeni rektör atamaları yapıldı. Atama kararları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı oldu. Akademik atama kararlarıyla 11 üniversitenin rektörü de belirlendi. Buna göre Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Nedim Sözbir, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Ufuk Kuyruklu Yıldız, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Emine Gümüşsoy ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Hacı Ali Mantar getirildi. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Behzat Orhan Aytür, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Hüseyin Botanlıoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Mustafa Balcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Yusuf Yılmaz, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Hamza Al ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Ahmet Ulusoy atandı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı'na ise Profesör Doktor Hüseyin Karaman getirildi. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botswana'ya yeni büyükelçiler atandı. Kararlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan atama kararlarıyla İran başta olmak üzere 9 ülkeye yeni büyükelçiler atandı. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan, Katar Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yakup Caymazoğlu, Ürdün Haşimi Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hakan Karaçay, Kuveyt Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Can Oğuz, Moldova Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nazmiye Başaran, Cibuti Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüseyin Özdemir, Estonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Havva Yonca Gündüz Özçeri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Senem Güzel, Botswana Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ela Beş Kardeş Karagöl atandı. Ayrıca Cibuti Cumhuriyet nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tunca Özçuadar merkeze alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi en sosyal hesabından 1. sınıf emniyet müdürü rütbe atamaları ile ilgili paylaşımda bulundu. Yeni rütbelerine kavuşan ve yeni görev yerlerine atanan kıymetli emniyet teşkilatı mensuplarımızı tebrik ediyor, aziz milletimizin huzur ve güvenliği uğruna yürütecekleri tüm çalışmalarda kendilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının stratejik önceliğidir," dedi. Diyarbakır'da konuşma yapan Göktaş, "Terörsüz Türkiye'nin büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi ve yükselen refah anlamına geldiğini vurguladı.
1: Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının stratejik önceliğidir. Bu topraklar terörden çok çekti. Annelerin yüreğine ateşler düştü. Biz anneler artık ağlamasın istiyoruz. Terörsüz Türkiye, güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek demektir. Büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi, yükselen refah demektir. Gençler enerjisini artık üretime, bilime, sanata yöneltecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye inşa etmek."
0: rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes ilçesi belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine vekalet edecek isim seçimle belirlendi. Menderes ilçesi belediye meclisinde yapılan oylamada AK Partili meclis üyesi Asuman Şen belediye başkan vekilliğine seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

0: Asuman Şen'i telefonla arayarak kutladı. Erdoğan her türlü desteği vermek suretiyle Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek vatandaşların inançları ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımların atıldığını belirtti. Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı açıklamada Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının bu anlamda yürütülen mücadelenin bir örneği olduğunu söyledi. Gürlek açıklamasında burada temel ölçüt herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil, suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez dedi. Adalet Bakanı Gürlek devletin inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda kararlı olduğunun altını çizdi. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glooper'ı daha önce hiç duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar konusundaysa aile birikimi dedi. Suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanmış, firari kardeşi Hilmi Kuriş'e yönelik arama çalışmalarındaysa bir adreste 200 kilogram altınla yüklü miktarda döviz ele geçirilmişti. Faili meçhul dosyalar tek tek çözülüyor. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025'te bir evdeki derin dondurucuda bulunmuştu. 14 Ağustos'ta Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri savcılıktan salıverildi. 13 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Rize'de Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracak Çamlıhemşin tünelli geçişi hizmete açıldı. Projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelin Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getireceğini belirterek, yolumuz tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi.
1: Doğu Karadeniz'in incisi, Rize'mizin de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin tünelini ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Çamlıhemşin tünellerimizi Ardeşen Çamlıhemşin Ayder il yolu kapsamında inşa ettik. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 1,5 kilometre

olarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede Türkiye'nin vizyonunu güncelleyecek yeni bir eylem planına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Genelgede ülkelerin rekabet gücünün, verimlilik düzeyi ve teknolojik bağımsızlığının yapay zeka alanındaki yetkinlikleriyle şekillendiği vurgulandı. Büyük veri, gelişmiş hesaplama kapasitesi ve algoritmik yeniliklerle birçok alanda dönüştürücü etkileri bulunan kritik bir teknoloji olduğuna dikkat çekildi. 2021 ve 2025 yılları arasında ulusal yapay zeka stratejisi ile Türkiye önemli kazanımlar elde etti. Ancak yapay zekanın küresel ekonomiyi, kamu hizmetlerini, üretim modellerini ve toplumsal yapıları yeniden şekillendirdiği yeni dönemde daha kapsamlı şekilde Türkiye vizyonunu güncelleyerek yoluna devam edecek. Eylem planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandı. Kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ise bakanlıkla işbirliği yaptı. Genelgede hazırlanan eylem planının insan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda uygulanacağı belirtildi. Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların bu alandaki yüksek öğretim programlarına yerleştirilmeleri amacıyla tercih süreci başladı. Söz konusu tercihler dijital ortamda 24 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar alınacak. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinden kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek. Adayların en fazla 8 tercih hakkı bulunuyor. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerli olması gerekiyor. Yeni başvuru yapacak veya pasaportunu yenileyecek adayların bu süreye özellikle dikkat etmesi isteniyor. Hac kurasına bu yıl 1 milyon 878.000'i aşkın kişi katıldı. Gelecek yıl Türkiye'den kutsal topraklara 84.942 kişi gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump düzenlediği basın toplantısında İran'la süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Amerikan basınına da konuşan Trump, Umman'ı ABD'nin operasyonlarına engel olması durumunda askeri güç kullanmakla tehdit etti. Trump, Umman yolumuza çıkarsa onları fena halde bombalarız ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Umman'la müzakereler yürüttüğünü duyurmasının ardından geldi. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD ile yürütülen diplomasinin başarısız olması halinde tüm İran unsurlarının Hürmüz Boğazı ve bölgede gerilimi tırmandırmak için hazır olacağını belirtti. İngiliz basınına konuşan yetkili, İran'ın politikasını savunmadan tamamen taarruza yönünde değiştirmeye karar verdiğini, barış için ABD'ye baskı uygulamanın ya da arabuluculara bel bağlamanın gerçekçi bir senaryo olmadığını da söyledi. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Filistinlileri öldürmeyi durdurması gerektiğinin altını çizdi. Heyet, Filistinli grupların temsilcileriyle de bir araya geldi. Filistinli gruplar, İsrail'in anlaşmayı ihlal ederek mutabakatı engellediğine vurgu yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskılar sürüyor. Bir grup İsrailli işgalci, Musafer Yatta'da Filistinli bir kadına şiddet uyguladı. Kusra'da Filistinlilerin evlerini kuşatan İsrail unsurları, Kalendiya'da da bir evi yıkarak 15 kişiyi yersiz yurtsuz bıraktı. Gazze'de ise Han Yunus'ta çadırların hedef alındığı saldırıda 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirerek Lübnanlıları göçe zorluyor. Artan saldırılar nedeniyle bölgede güvensizlik ve belirsizlik ortamı devam ediyor. Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücü UNIFIL

Churchill, saldırılar sebebiyle bölgede güvensizlik ve belirsizliğin sürdüğünü vurguladı. İsrail unsurlarının Lübnan topraklarına günde ortalama 137 mühimmat ateşlediğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Duyarış da gelişmelerin endişe verici olduğunu kaydetti. Sivillerin yakın zamanda geri döndükleri bölgelerden yeniden göç etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 11 üniversite rektörü ile 9 ülkeye yeni büyükelçiler atandı. Faili meçhul dosyalar tek tek çözülüyor. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 17 şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Umman'ı da askeri güç kullanmakla tehdit etti.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tek maçla tamamlandı. Samsunspor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Trendyol 1. Lig'de ise 2. haftanın perdesi kapandı. Batman Petrolspor evinde Boluspor'u 2-0 yendi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş, Tere Yatırım Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Törende konuşan Başkan Serdal Adalı, sezonu galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan, Antalya ve Hatay'la bu akşam saatlerinde olmak üzere Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla, Eskişehir, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Hatay 30, İstanbul ve Samsun 29, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep 33, Bursa ve Sakarya 32, Manisa, Denizli ve Diyarbakır 35, Antalya ve Adana 34, Konya 31, Trabzon, Rize, Erzurum ve Van 27 derece.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak düzenleniyor. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. kilometreleri arasında asfalt kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Elazığ Malatya yolunun 38-42. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Atalarımız emek olmadan yemek olmaz demiş. Siz ya da eşiniz mutfakta yemek hazırlamak için uğraşır, tencereyi kaynatırsınız. Yaptığınız yemeği tabağıyla, çatalı bıçağıyla masaya koyarsınız. Diğer malzemelerle birlikte masanızı süsler ve birlikte yemeğe oturursunuz. Yemek bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkar. Evinizi temizlediğinizde de bir çalışma yapmış olursunuz. Çalışma, bir değer ortaya koyan iştir. İster evinizde, ister bir iş yerinde çalışın, günün sonunda mutlaka bir şeyler ortaya çıkar. Bir ressam, atölyesinde boyalarla, kalemlerle uğraşıp bir tabloyu bitiriyorsa, bir çalışma yapmış demektir. Bu anlamda, sanat değeri bulunan ürün için yapıt ya da çalışma denir. Bir çocuğun, bağlama öğrenmek için yaptığı tıngırdatma da okulda verilen bir ödevi yapması da çalışmadır aslında. Bazı aileler çocuğun evde ders çalışıp çalışmadığını sürekli takip eder. Devamlı olarak çalış, çalış, çalış derler. Bu şekilde yapılan uyarılarla çocuk gerçekten çalışır mı acaba? 100 yıl önce yayımlanan ve ülkemizin ilk musiki dergilerinden olan

0: Darül Elhan mecmuasında çalgı eğitimi alan bir çocuk, çalışmada isteksizse ailelerin nasıl davranması gerektiğine ilişkin bir yazı var. Şöyle diyor: "Çocukta ceza ile sanat aşkı uyandırmaya çalışmak, üzücü olduğu kadar sonuçsuz ve anlamsızdır. Çalışmaya hevesi olmayan evladını döven ve bu suretle onu gözyaşları ve hıçkırıklar arasında çalgı çalmaya mecbur eden birçok ebeveyn gördük ki bu hal çok acıdır. Bu tarzda yetişen çocuklardan çoğunun hayatını takip ettim. Bunların hepsi de sanat alanında değersiz birer şahsiyet halinde kaldı. Dolayısıyla çocukları dövmemeli fakat genelde tembel ise kendi haline de bırakmamalıdır. Diğer bir kısım çocuk vardır ki başka derslerde çalışkan oldukları halde musikiye karşı inatçı bir ilgisizlik gösterirler. Terbiye, fertlerin kabiliyetini ortaya çıkarabilmektir. Böyle çocukların amacı musiki olmadığından bunlarda yeni bir eğilimi araştırmak, sevmeyeceği şeylerle yormaktan kaçınılmalıdır. Bir çalgıyı yorgunluktan bitap düşene kadar katiyen çalışmamalı ve yorgunluğun gelmekte olduğunu hissederek uygun bir zamanda çalışmaya son vermelidir. Bu nokta çok mühimdir. Hayatta iyi şeyler, gayret gösterenlerin, disiplini yaşayanların önüne çıkar. Aylak insanın olduğu yerde disiplin ve asayiş beklenemez. Muhteşem bir başarının ardında muhteşem bir çalışma yatar. Atalarımızın dediği gibi ne ekerseniz onu biçersiniz. Edison, küçük bir çocukken öğretmeni onda öğrenme bozukluğu olduğunu söylemişti. Kendisi buna kulak asmadı. Tüccar, şair veya müzisyen olmaya da çalışmadı. Keşiflerine odaklandı. Her gün biraz daha gelişti. Zamanın büyüsünü yakaladı, deha kapısını çaldı. Pikabın yanı sıra ampulü de keşfetti ve hayatı boyunca 1093 adet patent aldı. En önemli kişisel becerilerinden biri kendinin farkında olmaktır. Hangi konuda başarılı olduğunuzu ve olacağınızı bilin. Çalışmak da bir bakıma okuma hevesini kamçılar. Okumaksa manevi köleliği silip atar. İnsan çalışarak ve okuyarak anlayabilir dünyadaki yerini. Çalışma, meslekte üst seviyeye ulaşmak için yapılan her çeşit alıştırmadır. Egzersiz veya antrenman da çalışmadır ama gayretli bir çalışmadır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Güldeste başladı.

0: Güldeste sona erdi.
1: Bir dakika.
2: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdir. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
1: Bir dakika.
0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün İtalyan futbolundan ve bütün zamanların en iyi file bekçilerinden biri olan Dino Zoff'tan söz edeceğiz. İtalyanların Catanaggio yani kilit adını verdikleri sistem, kaleciden başlayan mükemmel bir disiplin gerektirir. Bu anlayış, Zengo, Peruzzi ve Buffon gibi olağanüstü yetenekleri olan kaleciler yetiştirse de hepsinin ilham kaynağı aslında tek bir isimdir, Dino Zoff. 1942 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın en zor günlerinde bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak doğan Zoff, kaleci olmasaydım bu ellerle çiftçiden başka bir şey olamazdım diyerek kendi içinde pek çok mesaj barındıran açıklamasıyla çok konuşulmuştur. 19 yaşında Udinese ile başlayan profesyonel yolculuğu zamanla Napoli'den milli takıma kadar uzanan bir başarı hikayesine dönüşür. 1968 Avrupa Şampiyonası'nda kalesinde sadece bir gol görerek devleşen Dino Zoff, 1972'de Juventus'a transfer olduğunda artık bir efsane olarak anılmaya başlanır. Dino Zoff'un kariyerindeki asıl mucize 1982 Dünya Kupası'nda gerçekleşir. 40 yaşında olmasına rağmen sergilediği inanılmaz performansla İtalya'yı Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşır ve Dünya Kupası'nı kaldıran en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçer. Dino Zoff, siyah şortu, gri kazağı, kurtarışları, örnek tavırları ve sarsılmaz disipliniyle bugün bile kalecilik konusunda ekol kabul edilir. Bütün zamanların

0: en iyilerinden biri olarak hatırlanan Zoff, futbolun sadece yetenek değil, aynı zamanda bir karakter ve sabır işi olduğunu kanıtlayan çok ender yeteneklerdendir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İtalya'dan Guido Panebianco'dan bir mektupla başlıyoruz. Sevgili TRT İtalyanca masası. Çalıştığım için sabahları pazartesiden cumaya yayınlarınızı dinleyemiyorum fakat hafta sonları tatil günlerinde sizleri dinleme fırsatı buluyorum. Mümkün olduğunda e-posta adresime ya da ev adresime QSL kart yollamanızı rica ediyorum. Dinleme raporuma gönderdiğiniz QSL kart için çok teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya,

Resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır, dedi. Devlet Bahçeli, öncelikle ülke içinde ve bölgede istikrarın tesis edilmesinin, etnik, dini ve mezhepsel ayrışmanın sona erdirilmesinin elzem olduğunu söyledi. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glooper'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü, İstanbul'da 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturmada 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatta milli ve manevi değerlerin önceliklendirildiğini, dijital vatan, mavi vatan ve gök vatan gibi kavramların da ders içeriklerine dahil edildiğini vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta elektronik kayıt

Beytars'a 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Ancak acılar hala taze. Dün saatler 3.02'yi gösterdiğinde depremin etkilediği 3 şehirde hayat durdu. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gece ve gündüz anma etkinlikleri düzenlendi. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes ilçesi belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine vekalet edecek isim seçimle belirlendi. Belediye meclisindeki oylamada AK Partili meclis üyesi Asuman Şen belediye başkan vekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti. Her türlü desteği vermek suretiyle Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatıyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki krizler ve ablukalar Orta Doğu'da enerji rotalarını değiştiriyor. Irak petrol sevkiyatını güvenceye almak için Ceyhan ve Suriye hatlarını devreye sokmak istiyor. Basra Ceyhan ve Baniyas hattıyla aynı zamanda Türkiye'yi küresel enerjinin yeni merkez üssü ve koridor kurucu merkez ülke konumuna yükseltiyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs

çocukların ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermek ve kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde toplamakla suçlanıyor. 29 eyaletin açtığı davanın ilk duruşması Kaliforniya'da görülecek. Meta'dan 1,4 trilyon dolar tazminat talep ediliyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte bu haftada başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu hafta teknik yönetmenimiz Tolga Kök'ten hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Bugünkü programımızda arkeoloji değerlerimizden birini daha sizlerle buluşturuyoruz. Ege'nin bereketli coğrafyasında günümüz Manisa sınırları içinde yer alan antik bir kent. Sessiz ama görkemli, geçmişten bugüne ulaşan güçlü bir tanık. Aygay Antik Kenti. Bugünkü programımızda Aygay Antik Kenti'nin tarihini, arkeolojik değerini, gün yüzüne çıkarılan buluntuları ve bu mirasın günümüz için ne ifade ettiğini konuşacağız. Geçmişin izlerini birlikte takip edecek Anadolu'nun kadim hikayelerinden birine kulak vereceğiz. Konuğumuzsa Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Aygay Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Yusuf Sezgin. Kendisi Manisa'dan katılıyor programımıza. Sayın Sezgin, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Herkesi saygıyla selamlıyorum.
0: Sağ olun, var olun. Sayın dinleyenlerimiz, Sayın Sezgin'i sizlere kısaca tanıtmak isteriz. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ege Üniversitesi'nde klasik arkeoloji alanında tamamlamıştır. Doktora tezini arkeik dönem Doğu Yunan ticari amforaları üzerine hazırlamıştır. Akademik kariyerinde Ege ve Trakya Üniversitelerinde görev yaptıktan sonra 2013 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne geçmiş, 2023 yılında profesör olmuştur. Çalışmalarında özellikle Batı Anadolu arkeolojisi, amfora tipolojisi, seramik araştırmaları ve antik ticaret konularına odaklanmıştır. 2004 yılından itibaren Aygay Antik Kenti kazılarında başkan yardımcısı olarak görev alan Profesör Doktor Sezgin, 2016'da kazı başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca Kloza Menai, Klaros ve Kolofon gibi önemli kazılarda da çalışmıştır. Aygay üzerine yayımladığı Keçilerin Hükmünde Bir Kent Devleti, Aygay 2022 başta olmak üzere çok sayıda kitap, makale ve bildiriyle bilim dünyasına katkı sunmuştur. Profesör Doktor Sezgin'in araştırmaları Ayolis bölgesi arkeolojisi, antik kentleşme, seramik ekolleri ve amfora ticareti üzerine yoğunlaşmakta, arkeolojik kazılar, yayınlar ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu bildirilerle bu alandaki önemli isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Profesör Doktor Yusuf Sezgin aynı zamanda tarihi kaynaklarda Pergamon olarak geçen Bergama Antik Kenti'nin koordinatör kazı başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Programımıza tekrar hoş geldiniz diyorum Sayın Sezgin ve izninizle hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Aygay ne zaman ve kimler tarafından kurulmuş bir antik kenttir? Neden bu ismi almış? Öncelikle bunu merak ediyoruz.
1: Ben öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Aygay aslında son yıllarda insanların ilgisini çekmeye başlayan ve duyulmaya başlayan antik kentlerden bir tanesi. Bu vesileyle dinleyicilerimize kenti tanıt

0: yapmak çok iyi olacak diye düşünüyorum. Bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Ayrıca aslında Batı Anadolu'da deniz kıyısında kurulmuş antik kentlerden farklı olarak biraz dağlık bir bölgede, bugün Yunt Dağı dediğimiz yerde, deniz kenarından 13 kilometre uzakta kurulmuş bir antik kent. Fakat hani denizden uzak ve dağda kurulmuş olduğunu aldanmamak lazım. Bir polis olarak kurulmuş, yani kent devleti demek istiyoruz. Yani kıyıdaki büyük kent devletleri gibi önemli bir kent devleti olarak kurulmuş. Milattan önce 8. yüzyıl sonlarında, yani 700 civarında, yani günümüzden 2700 yıl önce kurulmuş olduğunu biliyoruz. Bizim kazılardaki bu yıl 24. yılımız oluyor. Ve elde ettiğimiz arkeolojik veriler kentin bu tarihlerde, yani milattan önce 700 civarında kurulduğunu gösteriyor. Tabii bu bulunduğu coğrafya çok zorlayıcı bir coğrafya aslında. Kayalık, biraz sarp, volkanik bir arazi aslında Aygay'ın kurulduğu yer. Ve tabii çok ilginç bir şey, Aygay'ın kelime anlamı da bence çok önemli. Özellikle dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Aygay keçi demek aslında. Yani bir büyük kent devletinin adının keçi olması aslında nasıl bir coğrafyada kurulmuş olduğunu bize göstermesi açısından çok önemli diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. Peki antik dönemde insanları böyle dağlık, üstelik verimli ovalara ve deniz yollarına uzak bir alanda yerleşmeye iten sebepler nelerdi Sayın Sezgin?
0: Özellikle Yunus Dağı üstünde Ayzen'in kurulduğu tepe çok özellikli bir tepe. Tepenin her iki yanından dere akıyor birincisi ve bu iki tepe kentin güneyinde birleşiyor. Sanki bir yarımada oluşturuyor ve tabii bu çok savunması kolay ve çok hani organize olunabilecek, kuvvetli savunulabilecek bir arazi oluşturuyor. Yani bu tepeyi niye seçtiklerini hani o açıdan anlamak mümkün. Ama bu bölgeyi niye seçtiklerini düşündüğümüzde Aygay'ın kurulduğu tarih milattan önce 700 civarı demiştim az önce. Biliyorsunuz bu tarihlerde Batı Anadolu'da deniz kenarında çok önemli kent devletleri var. Ve içeride Manisa bölgesinde biliyorsunuz paranın ilk defa basıldığı Lidya Krallığı var. Ve Lidya Krallığı bu tarihlerde Batı Anadolu'yu ele geçirmek üzere devamlı bir müdahale halinde. Ve bu dönemde de demek ki bizim Ayyol dediğimiz bu insanlar kıyıdaki o deniz kentlerini biraz da korumak üzere Aygay'ın olduğu noktayı seçip orada bir kent kurmuşlar gibi görünüyor. Tabii bir hani askeri karakol mantığıyla kurulduğunu düşünüyoruz biz şimdilik. Fakat sonrasında kentin çok gelişip büyüdüğünü ve önemli bir kent haline geldiğini de söyleyebilirim.
1: Peki Aygay halkının çevrelerindeki diğer kentler ve devletlerle ilişkileri nasıldı? Bu görkemli kenti inşa edebilmelerini sağlayan faktörleri de merak ediyoruz ayrıca.
0: Şimdi Aygay aslında dediğim gibi yani dağlık bir arazide kurulmuş olması onun küçük bir kent olduğunu göstermiyor. Aygay'ın biz sınırlarını biliyoruz. Antik dönemde günümüzdeki gibi kentlerin sınırlarını belirleyen sınır taşları ya da sınır yazıtları var. Oradan da biliyoruz ki Aygaylar aslında neredeyse Manisa sınırlarına kadar yani yaklaşık doğusunda 30 kilometre uzağa kadar olan bir bölgeyi, çok büyük bir bölgeyi kontrol ediyor. Tabi bu kadar büyük bir bölgeyi kontrol etmesinin nedeninin ben de büyük oranda arazileri kontrol edip hayvancılık üzerine etkili bir tabi üretim söz konusu. Bu bölgelerde ciddi bir hayvancılık yaptığını söyleyebiliriz. Tabi bunlar aslında bizim Ayyoris bölgesi dediğimiz bölge İzmir'in kuzeyini kapsar. Bir de biliyorsunuz İzmir'in güneyinde İyonya bölgesi vardır. Bu her iki bölgedeki yaşayanlar Helendir. Antik Helen diyoruz bunlara. Ve bunlar birbirleriyle yakın ilişkiler içindedir. Zaten Aygay'a baktığınız zaman biz özellikle son dönemde çok yoğun erken dönem seramiklerini çalışıyoruz. Aygay'a neredeyse antik dünyanın birçok bölgesinden her şey ulaşmış. Atina'dan seramikler gelmiş, Korint'ten işte koku kapları içinde kokular gelmiş. Mesela Klezomenay'dan yani bugünkü Urla'dan zeytinyağı gelmiş gibi yani çok yoğun bir ticari ilişki ve genellikle barışçıl bir şey geçirdiklerini söyleyebiliriz süreç.
1: Peki Aygalılar nasıl insanlardı diye sorsak, örneğin bizden farklı, bize benzer veya bizim ders çıkarabileceğimiz özellikleri var mıydı? Çünkü Aygay keçi de demek,
0: Evet.
1: acaba inatçılar mıydı? Hemen insan merak
0: Evet.
1: ediyor.
0: Şimdi tabii arkeoloji bizim hani genel itibariyle hani biz yalnızca taşları, binaları incelemiyoruz elbette. İnsanların nasıl yaşadıklarını, yaşam biçimlerini de anlamaya çalışıyoruz. Ve tabii bunun için elimizde aslında bir sürü de veri var. Tabii 23 yılı bitirdi, 24. yılın içindeyiz. Tabii şunu söylemek kesinlikle mümkün. Çok zor bir coğrafyada inanılmaz güzel bir antik kent. Bir kent kurmuşlar daha doğrusu. Tabii onlar için antik değil, onların kendi kentleri. Ve bu bize Ayvalıların çok çalışkan, üretken olduklarını, bu zorlu coğrafyaya uyum sağladıklarını gösteriyor. Zaten günümüzde de öyle aslında. Böyle zor coğrafyada insanlar mecburen uyum sağlamak zorunda kalırlar. Ve çok ciddi bir hayvancılık faaliyetiyle uğraşmışlar. Bence bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bizim yaptığımız kazılarda evleri ortaya çıkardık, atölyeler ortaya çıkardık. İnsanların günlük hayatta kullandığı malzemeler, efendim işte paraları, sikkeleri gibi birçok şey ortaya çıkardık. Hatta çok enteresan, yani kısaca onu da söylemek isterim. 2015 yılında bizim atölyeler mahallesi dediğimiz bir yerde Anakaya oyulmuş büyük bir çukurun içinde Roma dönemine ait bir çöp çukuru kazdık. Yani dönemin bir çöplüğü olarak kullanılmış ama bizim için tabii çok kıymetli. Yani gündelik insanların ne yiyip ne içtiklerini, hani çöpe attıkları malzemeyi bulmuş olduk. Bu da bizim açımızdan hani insanı anlamak açısından oldukça önemli.
1: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Değerleri programında bu hafta Aygay Antik Kenti'ni konuşuyoruz. Konuğumuzsa Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Aygay Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Yusuf Sezgin. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Sezgin, peki Aygay kentindeki arkeolojik çalışmalar ne zaman başladı ve günümüze kadar nasıl sürdü?
0: Şimdi gerçek anlamda bilimsel kazılar 2004 yılında başlıyor. Aslında bunun da bir nedeni var. Neden daha önce başlamadı diye de düşünebilirsiniz. Hani Aygay, çünkü bazı kalıntıları günümüze çok iyi ulaşmış. Mesela Agora binası, Aygay Agora binası çok etkileyici bir görseli var. Fakat 2000 yılına kadar Aygay'ın bulunduğu tepeye giden bir yol yoktu, karayolu. Ve ulaşılması çok zor, çok büyük maceralar gerektiren bir yolculuk gerçekleştirmek gerekiyordu. Ve bu nedenle tabii bir bilimsel çalışma yapmak mümkün olmuyordu. 2004 yılında benim de hocam Profesör Doktor Ersin Doğer başkanlığında ilk defa kazılar başladı ve günümüze kadar devam ediyor. Ama ilk araştırmalar yine 1880'li yıllarda, 86 yılında tam olarak, hemen çok yakınımızdaki Bergama kazıları biliyorsunuz 1878 yılında başlıyor. Bir ekip Alman bilim heyeti gelip 3 hafta kadar Aygay'da çalışıyorlar. Kentin işte topografisini inceliyorlar, kent planını ortaya çıkarıyorlar. Ve en sonunda 1889 yılında da bir kitap yayınlıyorlar. Altar Tümer von Aygay adında. Yani elimizdeki ilk bilimsel araştırma 3 haftada olsa, sonuçları yayınlanmış bir kitapla günümüze ulaştı. Ama bütün o 1886'dan neredeyse 2004 yılına kadar hiçbir çalışma gerçekleştirilmemiş Aygay'da. Ben tabii bu noktada aslında bizim Kültür Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Kültür Bakanlığımız, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüzün bu konularda çok ciddi desteği ve hassasiyeti söz konusu. Tabii ki onların izinleriyle ve destekleriyle bu çalışmaları yürütüyoruz.
1: Aygay'dan söz ettiğimizde keçilere değinmeden olmuyor, malum ismini buradan almış çünkü evet. Bu antik kent. Peki Aygay'da keçilere dair hangi buluntular, izler var? Arkeolojik çalışmalar bize Aygay'ın keçileriyle ilgili neler söylüyor Sayın Sezgin?
0: Gerçekten çok ilginç verilerle karşılaşıyoruz. Bir kere bir kentin adının keçi olmasının çok normal olmadığını ben düşünüyorum. İkincisi, yani bizim günümüzdeki gibi düşünün aslında. Her devletin biliyorsunuz resmi bir parası vardır ve parasının üstünde de devleti temsil eden bir figür olur. Aygaylıların en önemli değeri keçi olmuş. Çünkü paralarının üstünde neredeyse her dönemde keçi tasviri kullanmışlar. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu son 23 yıldır yapılan kazılarda ele geçen hayvan kemiklerini bir hocamız inceledi. Evangelia Pişkin Hoca, ODTÜ'den. Kendisinin söylediği şu: ele geçen kemiklerin %50'si keçi kemiği, kazılarda ele geçen, ve bu oranın başka hiçbir kentte bu kadar yüksek olmadığını söyledi. Tabii bütün bunların bir anlamı var. Gerçekten çok ciddi bir keçi yetiştiriciliği gerçekleşmiş. Zaten Aygay'ın bulunduğu coğrafyada keçi yetiştiriciliği dışında çok fazla da bir seçenek yok. Çünkü tarımsal araziler çok sınırlı, belki ancak kendilerine yetecek kadar. Onun dışında tabii çok sayıda yazıt var. Yani antik döneme ait resmi evrak diyelim. O resmi evraklarda keçilerle ilgili, keçi derisinden alınan vergilerle ilgili bilgiler ediniyoruz. Hatta çok ilginç. Milattan sonra

0: 5. yüzyılda Azrail'den Roma İmparatoruna bir elçi göndermişler ve imparatordan keçi derisinden alınan vergiyi sabitlemesini istemişler. Yani vergi toplamaya gelen Romalı görevliler farklı oranlarda vergi topluyorlarmış her sefer. Azrail'ler bunun için imparatora gidebilecek kadar çok önemli bir keçi varlığına sahip olmalı diye düşünüyoruz.
1: Kentin kuruluş ve yükselişini anlattınız. Sağ olun, var olun. Biz de zevkle dinledik. Peki acaba böylesi sağlam bir varlık göstermiş olan Aygay antik kenti neden boşalmış?
0: Aygay'ın kuruluşu az önce söyledim. Milattan önce 700 civarı, terk edilişini de aslında biliyoruz. Milattan sonra 260'lı yıllarda çok ilginç bir şekilde kent bilinçli olarak terk edilmiş. Yani neyi kastediyorum? İnsanlar önemli eşyalarını toplamışlar. Sokaklara bakan kapıları söküp o kısımları taşla örmüşler ve kentlerini terk edip gitmişler. Bu çok ilginç bir şey aslında. Sonra dedik ki yani bu nasıl olabilir? Bu 260'lı yıllara denk geliyor. Ne var o dönemde önemli olaylardan? Baktık ki Got akımları denen bir şey var. Bu aslında bütün Batı Anadolu'yu etkileyen Karadeniz kıyılarından gelen Got kavimleri var. Bunlar İstanbul'u yağmalıyorlar, İzni'yi yağmalıyorlar, geliyorlar Batı Anadolu kentlerini yağmalıyorlar. Büyük ihtimalle bizim Aygay halkı bu yağmalanma döneminde bu Gotların geldiğini haber alınca kentlerini bilerek terk ediyorlar. Çünkü o taşla örülmüş kapıları biz bulduğumuza göre onlar geri dönmemişler. Ve kent neredeyse 1000 yıl aralıksız aslında yerleşim görmüş. Bu Got akımlarından sonra tekrar bir kente dönen grup olmuş ama kentteki sistem ve düzen bozulunca artık o koca işte kent diyelim, kent devleti artık bir köye dönüşmüş. Çok küçük bir nüfus kalmış ve ondan sonra da giderek zayıflayarak tamamen terk edilmiş.
1: Aygay kazılarıyla ilgili ileriye dönük planlardan da bahsedebilir misiniz bizlere?
0: Şimdi biz tabii 23 yılın sonunda çok bizim ilk hedefimiz insanların kenti rahatlıkla gezebilmesi için antik yolların açığa çıkarılması oldu. Şu an geldiğimiz noktada kenti ziyaret eden insanlar bizim kazı yaptığımız alanlar ve devamında kazı yapmadığımız yerleri de çok rahatlıkla gezebiliyorlar. Her yere bilgilendirme levhalarını yerleştirdik. Hani rahatlıkla gezip bilgi edinmek mümkün kenti gezerken. Tabi kazılar sonunda çok önemli bir meclis binasının kazısını gerçekleştirdik. Yaklaşık günümüzden 2500 yıl önce Aygaylıların kullandığı halk meclisi binası. O binayı tamamen kazdık ve ortaya çıkardık. Çok önemli buluntular çıktı. Çok önemli heykeller çıktı Aygay'daki meclis binasından. Şu an yeni açılan, geçen yıl açılan Mısır Köyü Müzesi'nde sergileniyor. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Çünkü döneminin en seçkin heykeltıraşlık eserleri olduğunu söyleyebilirim. Bütün bu kazılar aslında önemli yerlerde tamamlandı. Şimdi bizim önümüzdeki hedefimiz aslında mesela meclis binası gibi Agora binası da çok önemli bir bina. Bunların kısmi restorasyonunu ve koruma projelerini gerçekleştirmek üzere hareket etmek istiyoruz. Tabii devamlı bilimsel çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. Bunların tabii çok önemli bir parçası tabii bizim arkeolojik kazılarda sadece arkeologlar değil işte mimarlar, restoratörler, kent plancıları, jeofizikçiler falan bir sürü farklı alandan uzman çalışıyor. Bütün bu projeler her yıl yeniden devam ediyor.
1: Sayın Sezgin, son olarak Aygay'ı ziyaret etmek evet. isteyenlere neler söylemek istersiniz? Aygay'da özellikle görülmesi gereken neler vardır?
0: Ben Aygay'ın bulunduğu coğrafyası itibariyle çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Yani kalabalık turistik merkezlerden farklı olarak ziyaretçilerin doğa ile tarihin iç içe geçtiği hani çok özel bir ortam sunduğunu düşünüyorum. Yani sadece Aygay'ı ziyaret ettiğinizde antik yapıları değil, Yumdağ'ın eşsiz manzarasını, onun dışında o manzaranın içinde hani modern bir şeyle hiç karşılaşmıyorsunuz. Yani kendinizi böyle 2000 yıl önceki Aygaylı'nın baktığı manzarayla karşı karşıya buluyorsunuz. Ben o açıdan çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bizim tabii az önce bahsettiğim bu antik yolları açığa çıkarmamız çok önemli bir etki yarattı. İnsanlar 2000 yıllık antik yollardan yürüyerek antik kenti geziyorlar büyük bir kısmını. Onun da çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Yani bu yönleriyle Batı Anadolu'nun en özgün ve keşfedilmeyi bekleyen antik kentlerinden biri olduğunu söyleyebilirim.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün Ege'nin bereketli coğrafyasında günümüz Manisa sınırları içinde yer alan Aygay Antik Kenti üzerine sohbet ettik. Konuğumuzsa Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Aygay Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Yusuf Sezgin'di. Çok teşekkür ediyoruz yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve verdiği bu önemli bilgiler için.
0: Rica ederim. Sizlere de iyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun, var olun. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu hafta teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Bir şehir.

Dalgalar vurur Karadeniz'in kıyısına. Sis iner usulca yüksek yaylalara. Dağlar yeşili göğe emanet eder. Dereler türküler söyler taşlara. Trabzon'dur burası. Karadeniz'in kalbinde yaşayan destan. Bugün Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla yeşilin binbir tonunu aynı anda görebileceğimiz, tarih boyunca ticaretin, kültürün ve medeniyetlerin buluşma noktası olmuş kadim bir şehirdeyiz. Limanlarıyla dünyaya açılan, yaylalarıyla doğayı kucaklayan, yüzyıllardır Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri olmayı sürdüren Trabzon'u birlikte keşfedeceğiz. Trabzon'un adı yaklaşık 2500 yıl öncesine uzanan köklü bir geçmişe dayanır. Antik çağda bölgede koloniler kuran milletli denizciler şehre Yunanca Trapezus adını vermiştir. Trapezus kelimesi Yunanca'da masa ya da düz platform anlamına gelen trapeza sözcüğünden türemiştir. Şehrin denize doğru uzanan düz kayalıklar üzerinde kurulmuş olması nedeniyle bu ismin verildiği kabul edilir. Roma ve Bizans dönemlerinde de Trapezus adı kullanılmaya devam etmiş, yüzyıllar içinde farklı dillerin etkisiyle bu isim değişime uğramıştır. Türklerin bölgeye yerleşmesinden sonra halk arasında Trabzon olarak söylenmeye başlanmış ve zamanla bugünkü halini almıştır. Trabzon, Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yer alır. Doğusunda Rize, batısında Giresun, güneyinde Gümüşhane ve Bayburt bulunurken, kuzeyinde Karadeniz'in engin sulara uzanır. Denizle yüksek dağların birbirine çok yakın olduğu ender şehirlerden biri olan Trabzon, bu özelliği sayesinde eşsiz bir doğal görünüme sahiptir. Şehirde Karadeniz iklimi hakimdir. Yıl boyunca bol yağış alan Trabzon, yemyeşil ormanları, gür akan dereleri ve sislerin arasından yükselen yaylalarıyla tanınır. Zigana Dağları, Soğanlı Dağları ve Pontus Dağları şehrin doğal yapısını belirlerken, Altındere, Değirmendere ve Solaklı Deresi gibi akarsular bu bereketli coğrafyaya hayat verir. Verimli toprakları sayesinde fındık, çay, kivi ve çeşitli meyveler yetiştirilir, balıkçılıksa kıyı yaşamının önemli geçim kaynaklarından biri olmayı sürdürür. Trabzon ziyaretçilerini doğanın cömertçe sunduğu güzellikleriyle karşılar. Şehirde yapılacak bir yolculuk, kimi zaman deniz kıyısında başlar, kimi zaman sislerin arasına gizlenmiş bir yaylada devam eder. Her viraj, Karadeniz'in bambaşka bir yüzünü gösterir. Trabzon'un en çok ziyaret edilen noktalarından biri hiç kuşkusuz Sümela Manastırı'dır. Altındere Vadisi Milli Parkı'nın Sarp kayalıklarına inşa edilen bu eşsiz yapı yaklaşık 1600 yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Rivayete göre iki keşiş tarafından kurulan manastır, Bizans döneminde önemli bir din merkezi haline gelmiş, yüzyıllar boyunca Karadeniz'in en görkemli yapılarından biri olarak varlığını sürdürmüştür. Şehir merkezine gelindiğinde Trabzon'un simgelerinden biri olan Ayasofya Camii ziyaretçileri karşılar. 13.

yüzyılda kilise olarak inşa edilen yapı, Osmanlı döneminde camiye dönüştürülmüş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Taş işçiliği, freskleri ve mimari ayrıntılarıyla Trabzon'un en önemli tarihi eserlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Trabzon'un tarih boyunca yönetim merkezi olan Trabzon Kalesi, şehrin en yüksek noktalarından birinde yükselir. Yukarı Hisar, Orta Hisar ve Aşağı Hisar bölümlerinden oluşan kale, Roma ve Bizans dönemlerinden Osmanlı'ya kadar birçok medeniyet tarafından kullanılmıştır. Şehrin kalbinde yer alan Atatürk Köşkü, Cumhuriyet tarihindeki yeriyle de dikkat çeker. Avrupa mimarisinden izler taşıyan bu zarif yapı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerinde konakladığı yer olmuş, bugünse müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Trabzon'un ilçeleri de en az şehir merkezi kadar zengindir. Özellikle Maçka, yemyeşil ormanları ve Altındere Vadisi ile doğa severlerin uğrak noktası olurken, Akçaabat yalnızca meşhur köftesiyle değil, sahil boyunca uzanan doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Karadeniz'in en etkileyici yaylalarından biri olan Hıdır Nebi Yaylası, yaz aylarında serin havası ve bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren manzarasıyla ziyaretçilerini büyüler. Aynı şekilde Şolma Yaylası, Karester Yaylası ve Sultan Murat Yaylası, Trabzon'un yüksek kesimlerinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alır. Trabzon'un doğal güzelliklerinden söz edilirken, son yıllarda büyük ilgi gören Uzungöl'ü anmamak mümkün değildir. Çam ormanlarıyla çevrili göl, yamaçlardan süzülen sis ve ahşap evlerle birlikte adeta kartpostalları andıran bir görüntü oluşturur. Dört mevsim farklı güzelliklere bürünen Uzungöl, yalnızca Trabzon'un değil, Türkiye'nin en tanınmış doğa turizmi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Doğanın en güzel armağanlarından biri olan Çal Mağarası ise dünyanın en uzun mağaraları arasında gösterilir. Trabzon denildiğinde akla gelen ilk değerlerden biri kuşkusuz Trabzon ekmeğidir. Taş fırınlarda uzun süre pişirilen, kalın kabuklu ve kendine has aromaya sahip bu ekmek, günlerce tazeliğini korumasıyla bilinir. Şehrin mutfağı ise Karadeniz'in bereketini sofralara taşır. Akçaabat köftesi, kendine özgü hazırlanış biçimiyle Türkiye'nin en tanınmış yöresel lezzetlerinden biri olur. Tereyağında pişirilen kuymak ya da diğer adıyla mıhlama, uzayan peyniri ve mısır unuyla özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Kara lahana sarması, kara lahana çorbası, hamsili pilav ve laz böreği de Trabzon mutfağının kuşaktan kuşağa aktarılan özel tatları arasında yer alır. Trabzon aynı zamanda fındık üretiminin önemli merkezlerinden biridir. Bunun yanında çay üretimi de özellikle doğu ilçelerinde önemli bir geçim kaynağı olarak varlığını sürdürür. Şehrin el sanatları denildiğinde ilk akla gelenlerden biri kazaziye olur. İncecik gümüş tellerin büyük bir ustalıkla örülmesiyle yapılan bu geleneksel sanat yüzyıllardır Trabzon'da yaşatılmaktadır. Trabzon'un kültürel kimliğini tamamlayan en önemli unsurlardan biri de kemençedir. Karadeniz insanının sevinci de, hüznü de çoğu zaman kemençenin ezgilerine yansır. Trabzon'un tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, Osmanlı Devleti'nin 9. Padişahı Yavuz Sultan Selim olmuştur. 1470 yılında Amasya'da dünyaya gelen Şehzade Selim, genç yaşlarda devlet yönetiminde tecrübe kazanması amacıyla Trabzon'a sancakbeyi olarak gönderilmiştir. Yaklaşık 25 yıl boyunca Trabzon'da görev yapan Selim, bu süre içinde hem idari hem de askeri bakımdan önemli deneyimler edinmiştir. Trabzon, o dönemde Osmanlı Devleti'nin doğu sınırını koruyan stratejik şehirlerden biri durumundaydı. Gürcistan ve Safeviler yönünden gelebilecek tehlikelere karşı sınır güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyordu. Şehzade Selim, Trabzon'da bulunduğu yıllarda bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla birçok

askeri harekat düzenlemiş, Doğu sınırlarının korunmasında etkin rol oynamıştır. Trabzon halkıyla yakın ilişkiler kuran Selim, şehirde idari düzenin güçlenmesine katkı sağlamış, ticaret yollarının güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmüştür. Bu yıllarda Trabzon Limanı, Kafkasya ve İran ticaretinin önemli duraklarından biri olmayı sürdürmüş, şehir ekonomik açıdan gelişmeye devam etmiştir. Trabzon'da geçirdiği uzun yıllar, Yavuz Sultan Selim'in askeri ve devlet yönetimi konusundaki tecrübelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu nedenle şehir, yalnızca onun görev yaptığı bir sancak değil, gelecekte Osmanlı tarihine yön verecek büyük bir hükümdarın yetiştiği önemli merkezlerden biri olarak kabul edilir. Bugün Trabzon'un tarihi dokusu anlatılırken, Yavuz Sultan Selim'in şehirde bıraktığı izler ve bu topraklarda kazandığı tecrübeler de saygıyla hatırlanmaya devam eder. Trabzon mutfağı denildiğinde akla çoğu zaman kuymak, Akçaabat köftesi ya da hamsili pilav gelir. Ancak bu zengin mutfak kültürünün içinde geçmişte hemen her evde yapılan fakat günümüzde giderek daha az hazırlanan lezzetler de bulunur. Bunlardan biri de tomara kavurmasıdır. Tomara, Karadeniz'in yüksek yaylalarında kendiliğinden yetişen yabani bir ottur. İlkbaharın gelişiyle birlikte kadınlar sabahın erken saatlerinde yaylalara çıkar, taze tomara otlarını özenle toplardı. Toplanan otlar temizlenir, haşlandıktan sonra tereyağı, soğan ve bazen mısır unu ya da yumurtayla kavrularak sofralardaki yerini alırdı. Bu yemek özellikle yayla yaşamının vazgeçilmez tatlarından biridir. Bugün daha çok kırsal mahallelerde ve geleneksel mutfağı yaşatmaya çalışan ailelerin sofralarında görülmektedir. Trabzon'un kültürel yaşamında önemli bir yere sahip etkinliklerin başında her yıl yaz aylarında düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali gelir. 1990'lı yıllardan bu yana düzenlenen festival yalnızca Trabzon'un değil, Karadeniz bölgesinin de en köklü kültürel organizasyonlarından biri olarak kabul edilir. Festival süresince Akçaabat ilçesi günlerce süren renkli etkinliklere ev sahipliği yapar. Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve dünyanın birçok ülkesinden gelen halk dansları toplulukları yöresel kıyafetleriyle sahne alır. Horon ekiplerinin gösterileri büyük ilgi görürken Karadeniz kemençesinin coşkulu ezgileri festival alanını doldurur. Festival boyunca konserler, sergiler, spor organizasyonları, fotoğraf yarışmaları ve kültürel söyleşiler düzenlenir. Trabzon mutfağına özgü lezzetler tanıtılır, el sanatları standlarında kazaziye, ahşap işlemeciliği ve yöresel ürünler ziyaretçilerle buluşturulur. Festival, Trabzon'un kültürel mirasını, halk oyunlarını, müziğini ve geleneklerini gelecek kuşaklara aktaran önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürür. Sevgili dinleyiciler, bugün Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla yeşilin sonsuz tonlarının buluştuğu şehirdeydik. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar, teknik masada Tolga Kökten, önümüzdeki program bir başka şehirde yeniden buluşmak dileğiyle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Spikeriniz ben Gülnur Akalın. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır, dedi. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glopper'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. ...2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24 ila 28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24 ila 26 Ağustos'ta yapılabilecek. Hürmüz Boğazı'ndaki krizler ve ablukalar Orta Doğu'da enerji rotalarını değiştiriyor. Irak, petrol sevkiyatını güvenceye almak için Ceyhan ve Suriye hatlarını devreye sokmak istiyor. Basra Ceyhan ve Baniyaz hattıyla aynı zamanda Türkiye'yi küresel enerjinin yeni merkez üssü ve koridor kurucu merkez ülke konumuna yükseltiyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskılar sürüyor. Bir grup İsrailli işgalci Musafer Yatta'da Filistinli bir kadına şiddet uyguladı. Kusra'da Filistinlilerin evlerini kuşatan İsrail unsurları Kalendiyada da bir evi yıkarak 15 kişiyi yersiz yurtsuz bıraktı. Gazze'de ise Han Yunus'ta çadırların hedef alındığı saldırıda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji devi Meta davasında süreç başlıyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocukların ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermek ve kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde toplamakla suçlanıyor. 29 eyaletin açtığı davanın ilk duruşması Kaliforniya'da görülecek. Meta'dan 1.4 trilyon dolar tazminat talep ediliyor. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftası sona erdi. Ahmet Sportif Faaliyetler evinde Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederek ilk haftayı lider tamamladı. Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni takımı Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Muhammed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa

0: Milan ekibini ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının bir tur uzağında olan Sarı Lacivertliler ilk maçta rövanş için avantaj arayacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak kritik mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 30, Bern 27, Kopenhag 19 derece. Yağmurlu olmak üzere Berlin 23, Amsterdam 22, Viyana 25 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Saraybosna 20, Sofya 29, Üsküp 34, Bakü 30, Tiran 32 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir bant kaydı.

Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum. Sanki mutluluk

yaz bir çiçek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum. Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hani o saçlarıma taç yaptı.

renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.

Kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum, dedi. Aselsan, Türk Telekom ve Türk Dünyası İş Konseyi'ne bağlı TTT İnovasyon'un yerli ve milli akıllı telefon projesi netleşmeye başladı. İlk telefon modellerinin 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Telefonlar, biri kamu çalışanlarına özel olmak üzere toplam 3 modelden oluşacak. Giriş seviyesi, modelin fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede olacak.

Doğal afetlerde kesintisiz iletişim için tüm modellerde uydu anteni bulunacak. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glopper'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. ...2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları yksesonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24 ila 28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24 ila 26 Ağustos'ta yapılabilecek. Hürmüz Boğazı'ndaki krizler ve ablukalar Orta Doğu'da enerji rotalarını değiştiriyor. Irak, petrol sevkiyatını güvenceye almak için Ceyhan ve Suriye hatlarını devreye sokmak istiyor. Basra Ceyhan ve Baniyas hattıyla aynı zamanda Türkiye'yi küresel enerjinin yeni merkez üssü ve koridor kurucu merkez ülke konumuna yükseltiyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskılar sürüyor. Bir grup İsrailli işgalci Musafer Yatta'da Filistinli bir kadına şiddet uyguladı. Kusra'da Filistinlilerin evlerini kuşatan İsrail unsurları Kalendiya'da da bir evi yıkarak 15 kişiyi yersiz yurtsuz bıraktı. Gazze'de ise Han Yunus'ta çadırların hedef alındığı saldırıda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji devi Meta davasında süreç başlıyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocukların ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermek ve kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde toplamakla suçlanıyor. 29 eyaletin açtığı davanın ilk duruşması Kaliforniya'da görülecek. Meta'dan 1.4 trilyon dolar tazminat talep ediliyor. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftası sona erdi. Ahmet Sportif Faaliyetler evinde Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederek ilk haftayı lider tamamladı. Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni takımı Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Muhammed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sezonu Ankara deplasmanında açan Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. Dört büyükler içinde haftayı galibiyetle kapatan tek takım Beşiktaş. Siyah-beyazlılar evinde Eyüpspor'u Senri'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanla başladı.

0: Şöyle, güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 30, Bern 27, Kopenhag 19 derece. Yağmurlu olmak üzere Berlin 23, Amsterdam 22, Viyana 25 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Saraybosna 20, Sofya 29, Üsküp 34, Bakü 30, Tiran 32 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu güzel bir gün diliyoruz. Türkiye'de saatler 11.07'yi gösterirken Sabah Ajansı programında canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz. Programı Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masada Burak Hararoğlu sesimizi sizlerle buluşturuyor. Yayın şefimiz Serkan Oksal ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Kısaca akışımızdan da bahsetmek istiyorum. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri aktaracağız. Sonrasında telefon bağlantılarımız olacak. İlk olarak Yunanistan'a bağlanacağız. Yunanistan'daki gündemi ve gelişmeleri TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turkçu bizlere aktaracak. Daha sonra İran'a uzanacağız. İran'daki gelişmeleri TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'tan dinleyeceğiz. Bugünkü stüdyo konuğumuzsa gazeteci Ercan Gürses bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Efendim basın turunda ilk olarak Hürriyet gazetesi var. Anlaşmayı konuştular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la dün gece telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenlik için güçlü bir duruş sergilediklerini de ifade etti. Önce kendine bak komşu, iki yeni deniz parkı Yunanistan'ı karıştırdı. Türkiye biri Fethiye ve Kaş açıklarında, diğeri de Kuzey Ege'de iki yeni deniz parkı ilan etti. Atina sallandı. Ankara'nın bu hamlesi Yunanistan'ın çevreyi koruma adı altında Ege'de deniz alanlarını tek taraflı sınırlandırma ve fiili durum oluşturma girişimi üzerine geldi. Yunan muhalefeti Miçotakis hükümetini dış politikada başarısızlıkla suçlarken Yunan medyası iki deniz parkını uluslararası hukukun ihlali iddiasıyla manşete taşıdı. Hürriyet gazetesinden aktaracağımız son haberimiz işte yerli milli telefon. Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Erkoç projeyi anlattı. İlk telefon modelleri 2027 ilk çeyreğinde tanıtılacak. Biri kamu çalışanları için kriptolu olmak üzere toplam 3 model üretilecek. Giriş seviyesi modelin fiyatı herkesin ulaşabilecek.

0: Efendim basın turunda sırada Milliyet gazetesi var. Mekke anlaşması dünyaya mesajdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha merkezde El Cezire Arapça televizyonuna konuştu. Mekke ortak savunma anlaşmasının dünyaya önemli bir mesaj verilmesine vesile olduğunu belirten Erdoğan, Mısır'da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar dedi. Odesya'nın yurdu İzmir, bir diğer haberimiz antik Yunan edebiyatının ünlü şairi Homeros'un gişe rekortmeni Hollywood filmine konu olan Odesya destanını İzmir Bornova'da bulunan Homeros Vadisi'ndeki mağarada yazdığı bilgisi dünya gündemine taşındı. Spor dünyasından haberimizle Milliyet gazetesindeki birlikteliğimiz son bulacak. Yeni kuşakta madalya avcısı. 17 yaş altı kız voleybol milli takımı 2026 U17 Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak dünya ikincisi oldu. Finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-0 kaybeden genç milliler gümüş madalya kazandı. Karşılaşmanın ardından yapılan törende Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Nejla Zonić ise en iyi orta oyuncu ödülünün sahibi oldu. Efendim sırada Sabah gazetesi var. Terörsüz Türkiye için tarihi imza. Milli Dayanışma Yasası Başkan Erdoğan'ın imzasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'nin huzurlu ve güvenli geleceği için atılan bu adımda emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi. Rabardan sonra petrolde yeni müjde Bismil'den gelmiş. Diyarbakır'da kaya petrol üretimi için düğmeye basıldı. Hedef 540 milyar dolarlık petrol rezervi. Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'li şirketle Diyarbakır'da kaya petrolü için sondaj çalışmalarına başlandığını açıkladı. Bayraktar, toplam büyüklüğü 540 milyar dolara ulaşacak rezervin gabarı potansiyel olarak 2'ye 3'e katlayacağını belirtti. Kaya petrolü ekonomiye her yıl 8 milyar dolar katkı sunacak dedi. Sabah gazetesinden aktaracağımız son haberimiz milli gemilerle gövde gösterisi. Milli teknoloji hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması Teknofest Mavi Vatan başlıyor. 20-23 Ağustos'taki dev etkinlikte vatandaşlar milli ve yerli gemileri, denizaltılarımızı ziyaret edip denizcilik ruhunu yakından keşfedecek.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sırada Yeni Şafak gazetesi var. 27 yıl geçse de acılar hep taze. 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Avcılar'da anma törenleri düzenlenirken yeni felaketlerin önüne geçmek için kentsel dönüşüm ve afet hazırlığının önemi vurgulandı. Aklımızdan bir an bile çıkmıyor. Yakınlarını kaybedenlerin acısı aradan geçen 27 yıla rağmen tazeliğini koruyor. Depremde iki oğlunu, ağabeyini, ablasını ve yeğenini kaybeden Nusret Atasoy, "Çocuklarım aklımdan bir an bile çıkmıyor, evlat acısı çok kötü" dedi. Artık ev ev kuşatıyorlar. Bir diğer haberimiz Gazze'yi yıllardır abluk altında tutan İsrail, Batı Şeria'da ise tek tek evleri kuşatmaya başladı. Nablus yakınlarındaki Kusra beldesinde 3 ev 10 gündür İsrail askerlerinin koruması altındaki istilacılar tarafından sarılmış durumda. Evlere su, elektrik ve temel gıda maddeleri verilemiyor. Amaç Filistinlilerin evlerini terk etmeye zorlamak. Devler Ligi'ne bir adım, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa'nın Lyon takımını konuk edecek. Sarı lacivertliler 17 yıllık Devler Ligi hasretine son verecek, avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Çin Erdoğan karşıtlarını kullanıyor. Soykırımcının partisi Likud seçim afişlerinde Erdoğan'ın fotoğraflarını kullanıp onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin çağrısı yaptı. Rekor üstüne rekor. İstanbul Havalimanı 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 280.287 yolcuyla yine rekor kırdı. Instagram'a bağımlılık davası, Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukların ruh sağlığını bozduğu iddiasıyla sosyal medya şirketi Meta'ya açılan dava başlıyor. 29 eyaletin açtığı davada 13 yaşın altındaki çocukların verilerinin velilerin bilgisi dışında toplandığı ve kullanıcıların gelişmiş teknolojilerle kandırıldığı iddia ediliyor. Meta, 14 trilyon dolara ulaşabilecek maddi tazminat cezasıyla karşı karşıya.

0: dış basın.
1: Fox News'e röportaj veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la gerilimin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını söyledi. Trump ayrıca İran Devrim Muhafızlar Ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu da söyledi. İran'da ABD'ye ait mühimmatın küçük bir kısmının kullanıldığını savunan Trump, orta seviyede çok sayıda silahlar olduğunu, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın gelişmiş sistemleri Ukrayna'ya verdiğini dile getirdi. İran'la varılan mutabakatın süresinin dolmasına ilişkin Trump, Tahran yönetiminin teslim olması gerektiğini vurgulayarak "acelem yok" ifadesini kullandı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a deniz ablukasının ekonomik baskı oluşturduğunu belirterek İran'ın bu konuda blöf yaptığını savundu. İran Devlet Televizyonu'na göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan mutabakat metninde İran'a yönelik herhangi bir 60 günlük süre başlığı altında herhangi bir hüküm bulunmadığını belirtti. İran'ın politikalarını baskı, ultimatom veya zaman sınırı altında belirlemediğini ifade etti. Bekai, mutabakatta öngörülen 60 günlük dönemin bir ultimatom olmadığını, yaptırımların kaldırılmasını ve nükleer faaliyetleri konu alan iki başlık altındaki görüşmelerin yürütülmesini için belirlenen bir zaman aralığı olduğunu söyledi. Mutabakatın imzalanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin yalnızca birkaç hafta içinde metni açık şekilde ihlal ettiğini söyleyen Bekai, bu nedenle görüşmelerin başlamadığını, görüşmeler başlamadığı için de 60 günlük sürenin geçerliliğinin kalmadığını ifade etti.

0: Tesnim Haber Ajansı'na konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhibbi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kendileriyle gizli iletişim kanalları olduğu iddiasını yalanladı. Trump'ın bu söylemlerini yenilgi ve savaşta çaresizliğin neden olduğu hayaller olarak nitelendirdi. Diplomatik konuların İran devletinin diğer kurumlarının sorumluluğunda olduğunu belirten Muhibbi, İran Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına dayanarak ABD'nin geçmişteki sürekli anlaşma ihlalleri nedeniyle şu an Amerikalılarla herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade etti. Trump'ın açıklamalarının sahadaki duruma etkisinin olmayacağını dile getiren Muhibbi, ABD Başkanı'nın bu tür söylemlerle dünya genelindeki petrol ve enerji fiyatlarını geçici olarak kontrol etmeye çalıştığını öne sürdü.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Lübnan Resmi Haber Ajansı NNA, Cumhurbaşkanı Avn'ın ülkesinin İsrail'le vardığı çerçeve anlaşmadan geri adım atmayacağını söylediğini aktarıyor. Anlaşmanın uygulanmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin rolüne güvendiklerini belirten Avn, ABD ciddi, kararlı ve elinden gelen çabayı gösteriyor, bize son derece destek oldu ifadelerini kullandı. İsrail'le müzakerelere dikkat çeken Avn, ilerlemenin nasıl sağlanabileceğinin ele alınması için yeni bir müzakere turunun yapılmasını beklediklerini, ancak bunun tarihinin henüz belirlenmediğini kaydetti.

0: Irak resmi ajansı İNAN'ın haberine göre Başbakan Zeydi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından en fazla etkilenen ülkelerden birinin Irak olduğunu ifade etti. Zeydi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının Irak ekonomisine etkilerinin ele alındığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, petrol ihracatının sürdürülebilirliği ve alternatif ihracat güzergahlarının geliştirilmesi artık bir zaruret haline gelmiştir. Petrol ihraç etmek için tek bir geçidin esiri olamayız. Irak, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından en fazla etkilenen ülkelerden biridir ifadelerini kullandı. Petrol gelirlerinin devlet bütçesi açısından önemine dikkati çeken Zeydi, satılamayan her varil petrol bir maaşın veya kamu hizmetinin gecikmesi ya da devlet hazinesi için bir kayıp anlamına gelir değerlendirmesinde bulundu. Suriye TV'ye konuşan Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan 29 Ocak mutabakatının uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü ve Haseke Vali Yardımcısı Hilali, örgütün feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını söyledi. Hilali, YPG bünyesindeki askeri güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyonu sürecinin ileri aşamaya ulaştığını da kaydetti. Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını dile getiren Hilali, sahadaki tedbirlerin hayata geçirilmesinde önemli ilerleme kaydettiklerinin altını çizdi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Birleşik Krallık yayın organı Independent, Suudi Arabistan'ın ilk kadın başkonsolosunun atandığını bildirdi. Habere göre Vefa Bint Abdullah El Merzuki, Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentinde başkonsolos olarak atanmasının ardından Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ın huzurunda yemin etti. El Merzuki'nin Houston başkonsolosluğuna atanmasıyla Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın başkonsolos görevine getirilmiş oldu. Rusya'nın Sputnik Ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus birliklerinin dün gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan liman tesislerini ve gemileri vurmaya devam ettiğini belirtti. Bakanlık, vurulan hedeflerin listesini paylaştı. Buna göre Odessa Limanı'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi, ayrıca bir askeri malzeme deposu, Nikolayev Limanı'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu. Açıklamada saldırılarda insansız hava araçlarının ve hassas silahların kullanıldığı bilgisi de verildi.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi Yunanistan'daki gelişmeleri almak üzere TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu'ya bağlanıyoruz.
1: Atina'dan merhabalar. Yunanistan gündeminden başlıklarımızı hemen başlayalım. Zira gündemimiz epey yoğun. İlk olarak Yunan basınında yer alan önemli bir makaleyle başlayalım. Yunanistan artık yavaş yavaş seçim satım haline giriyor. 2027 yılının ilk aylarında olması planlanıyor seçimlerin. Ancak erken seçim senaryoları da her daim gündemde. Yunan basını seçim sürecine yaklaşan Yunanistan'ı bekleyen çözülmesi şart 5 büyük sorunu yazdı. 5 başlık var ve hepsi Türkiye ile ilgili bunların. Katimerini gazetesinin haberine göre bu 5 kritik sorun çözülmezse yaklaşan seçimler iktidar için tehlikeye girebilir. Nedir bunlar? İlki Eylül ayından sonra başlaması planlanan Büyük Deniz İnterkonektörü projesi. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'in elektrik şebekelerini birbirine bağlamayı amaçlayan Doğu Akdeniz'deki en büyük su altı enerji hattı projesi bu. Çoğunluk hissesi geçtiğimiz günlerde Fransız şirketine verildi. Böylelikle Atina sırtını Fransa'ya dayamış oldu. Büyük ortak olarak işe Fransa'yı dahil etseler de Türkiye'nin 2024 yılında Girit'in doğusunda izlediği tavrı tekrarlayıp tekrarlamayacağından endişe ediliyor. Yani zira projenin geçeceği deniz rotası Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarıyla çakışmakta ve Türkiye daha önce az evvel de bahsettik 2024'te müdahale etmişti. Şimdi de yeni süreçte Türkiye'nin tavrı Yunanistan için büyük bir endişe sebebi. Şimdi Atina'yı meşgul eden ikinci meseleye gelirsek, Türkiye'nin Yunanistan'daki seçim öncesi dönemde Mavi Vatan yasa tasarısını meclise getirip getirmeyeceği endişe yaratıyor. Böyle bir ihtimalin seçim sandığında büyük bir tehlike yaratabileceği bekleniyor. Üçüncü mesele ise Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşü. Yani gazeteye göre Türkiye bu programa geri dönerse Yunanistan bölgedeki kontrolü iyice kaçıracak. Dördüncü meseleye gelirsek, o da birçok ülkenin son dönemde Türkiye ile işbirliğine gitmesi. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesi savunma anlaşmaları yapmak için Türkiye'nin kapısında beklediği ifade edildi Yunan basını tarafından. 5 madde var dedik. Bunlardan son olarak da Kıbrıs sorunu gösterildi. Türkiye'nin az evvel de bahsettik diğer ülkelerle geliştirdiği yakın ilişkilerin Kıbrıs meselesinde de elini güçlendirdiği belirtildi. Yani evet, Atina yönetimini bekleyen bu çözülmesi şart 5 büyük sorun bu şekilde değerlendiriliyor Yunan basınında. Türkiye ile bu 5 kritik sorun çözülmezse Yunanistan'da yaklaşan seçimler iktidar için tehlikeye girebilir yorumu yapılıyor diyelim ve Yunanistan gündeminden konu başlıklarımızı başka bir gündem maddesiyle devam edelim isterseniz. Yunanistan gündeminde son günlerin en çok konuşulan konularından biri de Batı Nil virüsü vakaları. Yani sivrisinekten bulaşan vakalardaki artış artık endişe boyutuna geçti. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu bu mevcut eğilimin sürmesi halinde 2026 yılının sıkıntılı geçeceğini açıkladı. Açıklamaya göre asıl tehlikeli dönem şimdi başlıyor. Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarının Ağustos ayı sonu ile Eylül ortası arasında zirve yapması bekleniyor. Ağustos itibariyle ülkede 110 vaka tespit edildi. Bunların 81'inde merkezi sinir sistemi tutulumu görüldü. Yani özellikle başkent Atina ve çevresinde virüsün yoğun dolaşımı dikkat çekiyor diyelim. Ve bir diğer gündem maddemize geçelim buradan. Bu sefer konumuz futbol. Yani daha doğrusu futbol ve diplomasi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Trabzonspor dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı renklerine bağlamıştı. Atina'nın gözü şimdi bu transferde. Türkiye Mısır'ı yumuşak güçle kazanıyor başlıkları atıldı Yunan basınında. Detaylara bakacak olursak Salah transferinden yola çıkarak Yunan basını Türkiye-Mısır-Yunanistan üçgenindeki siyasi ilişkileri analiz etti. Yunanistan 2019'da Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasıyla Kahire'yi Ankara'dan uzaklaştırıp kendisine yakınlaştırma çabalarına başlamıştı. Ancak Atina yönetimi şimdi Türkiye-Mısır ilişkilerindeki giderek artan yakınlaşmayı yakınlaştırıyor.

0: izliyor. Yine Yunan Katimerini gazetesi dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferini Türkiye'nin Mısır'daki etkisini arttırmaya yönelik yumuşak güç stratejisinin yeni bir ayağı olarak değerlendirdi. Gazetede yayınlanan analizde Salah'ın Trabzonspor'a transferinin sıradan bir futbol anlaşması olarak görülemeyeceği savunuldu. Gazeteye göre Salah'ın Mısır'da ulusal bir sembol olması transferi Türkiye açısından önemli bir fırsata dönüştürüyor. Milyonlarca Mısırlının bundan böyle Türk Ligi'ni takip etmesi, Türkiye'ye gelmesi ve Türk şehirleriyle Türk kültürünü tanıması Ankara'nın Mısır kamuoyundaki görünürlüğünü arttıracak. Yani gazete bu nedenle Salah'ın Türkiye ile Mısır halkları arasında yani tırnak içinde duygusal bir köprü oluşturabileceğini yazdı. Evet, Yunanistan gündeminden bugünlük aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve başkent Atina'dan sözü sizlere devredelim.
1: Efendim TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
2: Washington ile Tahran arasındaki geçici ateşkes bitti mi yoksa devam mı ediyor? Bu sorunun yanıtı havada kaldı gibi gözüktüyse de aslında cevabı İran tarafından dün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai tarafından verildi. İsmail Bekai dün süresi biten geçici ateşkesle ilgili olarak dedi ki 60 günlük sürenin sınırının bir anlamını kalmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz dedi. Çünkü biz anlaşmayı imzaladıktan sonra birkaç hafta geçti. Amerika Birleşik Devletleri defalarca bizim ülkemize saldırdı. Dolayısıyla bu bağlamda bu ateşkesin bir önemi yok ve önemini yitirdi dedi. Öte taraftan ABD'de Trump ise aynı şekilde işte ateşkes anlaşmasının bir önemi yok. Dolayısıyla hani uzatmayı da düşünmüyoruz gibi görüşmeler noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerinde bulundu. Acelem yok dedi. Tahran'a yine teslim ol çağrısında bulundu. Ama Tahran'da işin doğrusu teslim olmayacağını, bütün kuvvetleriyle savaş olduğunda ona hazırlıklı olduğunu ifade etti. Hatta bazı kaynakların ifadelerine göre bir takım İranlı yetkililer eğer Amerika Birleşik Devletleri İslamabad mutabakatının gereğini yerine getirmezse süreç içerisinde savunma noktasında olan İran kuvvetlerinin hücum noktasına geçebileceğini, sadece İran değil İran'ın dışında da savaş alanını genişletmeyi düşündüklerini dile getiriyorlar. Tabii bu ne derece olur olmaz onu bilemiyoruz. Öte taraftan yine Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak da İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai biz dedi Umman'la çeşitli noktalarda anlaşmayı gerçekleştirdik. Belli bazı noktalar üzerinde de işin doğrusu dedi mutabakata vardık. Fakat bazı ülkeler dedi bunu engelliyor. Öte taraftan Trump ise yine Umman'ı tehdit etti. Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusunun faaliyetlerini engellemesi halinde Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız ifadelerini kullandı. Bakalım süreç nereye evrilecek? İran ve Amerika arasındaki bu Hürmüz gerginliği nasıl çözülecek? Onu hep beraber göreceğiz. Süreç içerisinde olabilecek yeni gelişmelerle Tahran'dan, İran'dan tekrar sizlerle olacağız.
1: Efendim TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a da teşekkür ediyoruz. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü stüdyo konuğumuz gazeteci Ercan Gürses bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Orhan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sayın Gürses, az önce Yunanistan'daki gelişmeleri hep birlikte dinledik. Bir defa Mavi Vatan'la ilgili Türkiye'nin attığı her adım Yunanistan'da yakından ve endişeyle takip ediliyor. Ege ve Akdeniz'de iki alanın Deniz Milli Parkı ilan edilmesiyle Türkiye Mavi Vatan'daki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki bu çevre koruma hamlesini nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şöyle bu bir açıkçası adımlar silsilesinin bir devamı gibi gözüküyor Orhan Bey. Onu söyleyelim. Geçtiğimiz aylar içerisinde hatırlarsınız Türkiye'nin özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir mavi vatan taslağını getireceğine dair haberler böyle uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
1: Evet.
3: Ama özellikle de Yunan medyasında çok ciddi anlamda

0: dönemde bu konuda tepkisel bir yaklaşım da söz konusu olmuştu. Sadece bunun haberi bile, Türkiye'nin oradaki sınırlarını belirlemesi bile belirledi ama bunu dünyaya duyurması bile bence son derece de etkili oldu. Bir yandan da Türkiye'nin Mısır'la gelişen ilişkileri son zamanlarda özellikle Mısır'ın Mekke anlaşmasına dahil olacağına dair haberler bu Türkiye-Mısır ilişkileri anlamında da özellikle yapılabilecek bir deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına da ufukta göstermiş oldu dünya kamuoyuna. Bu nedenle diyorum Mavi Vatan'ın Türkiye'nin uluslararası anlamda haklarını ortaya koyan, hiç kimsenin hakkına göz dikmeyen ve oradaki doğal kaynakların paylaşımı anlamında da çok önemli bir deklarasyon olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta atılan bu adımın da ben ciddi anlamda bir mesaj olduğu kanaatindeyim. Uluslararası anlamında nüfuzunuz artarsa haklarınızı koruma yönündeki bu tarz adımlarınız da sıklaşır kanaatindeyim. Elbette Yunanistan'la bu konuda ciddi anlamda sıkıntılarımız söz konusu. Temel problemse Yunanistan'ın kendilerini bir ada devleti olarak tanımlamaya kalkması ve Türkiye'nin özellikle sahillerinde ciddi anlamda bir haksız girişim için bir anlamda tehditlerde bulunması. Ancak bunların ben önümüzdeki süreçte boşa çıkartılabileceğini düşünüyorum.
1: Atılan bu adımlarla evet efendim.
0: Kesinlikle.
1: Efendim dün 17 Ağustos 99 depreminin yıl dönümüydü. Büyük felaketin üzerinden 27 yıl geçti. Benzer bir acıyı yine yakın zamanda Kahramanmaraş depremleriyle de yaşadık. Ve bu depremlerin ardından Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli gibi çok değerli bir proje devletimiz tarafından başlatıldı. Bu model Marmara depreminden bu yana geçen 27 yıllık süreçte bir türlü aşamadığımız bürokratik hantallığı ortadan kaldırmakta ne kadar başarılı oldu? Geldiğimiz noktaya ilişkin neler söylersiniz?
0: Şimdi Orhan Bey dediğiniz bu adım da dahil olmak üzere çok önemli hamleler yapıldı. Ben bunu söylüyorum. Yeterli mi? Elbette bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Atılacak ve yeterli olmadığını düşündüğümüz bazı projeksiyonlar da var. Bunu da söylememiz lazım. Elbette biz 17 Ağustos depremini de sonra yaşanan işte o İkiz depremini de unutmadık. Hala acısı da içimizde. Ben 17 Ağustos 1999 depreminde muhabir olarak görev yapmış birisi olarak söylüyorum. O acı bambaşkaydı ve devletin 2-3 gün içerisinde varlığını hissettirememesi gibi bir durumla da karşı karşıyaydık. Bakın nereden nereye geldiğimizi gösteren bir örnek. 99'dan sonra değişen özellikle yapılarla ilgili statünün ve yapılarla ilgili kanunların da ciddi anlamda 99 öncesi ve 99 sonrası yapıların farklı şekilde sağlamlığını ortaya koyması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.
1: 99 bu noktada bir milat değil mi efendim?
0: Milattı. Zaten gördüğümüz kadarıyla Orhan Bey istisnalar var elbette. Bazı lüks siteler de var. Maraş depreminin ardından Malatya'da özellikle gördüğümüz Hatay'da bazı birkaç istisna dışında genelde devletin yaptığı, kamunun yaptığı ve 2000 yılından sonra yapılan konutların daha dayanıklı olduğu yönünde bir gerçek var, realite var. Her ne kadar bu konuda da yasaların ve açıkçası mevzuatın uygulanmasında zorluklar da söz konusu olmuş olsa da o dönem çıkartılan mevzuatlar, özellikle yapı denetim konusundaki adımların bir miktar faydasının olduğunu görebiliyoruz. Biz deprem ülkesiyiz ve bundan sonra da böyle şeyler yaşamamız muhtemel. Elbette biz sonrasında çok güzel planlayan bir ülkeyiz ama depremin öncesine yapı sağlamlığını sağlam şehirler yapmayı da çok ciddi planlamamız lazım. Unutmayalım ki 450 bin konutu çok kısa bir süre içerisinde hak sahiplerine teslim ettik. Altyapısı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bunun orta büyüklükte bir Avrupa ülkesinin yapı stokuyla eşdeğer olduğunu da insanların unutmaması lazım. Alınacak yol var. Ama her şeyi de devletten beklememek lazım. İnsanların da talep ederken bizim alacağımız evin, binanın deprem sağlamlığı nasıl, bununla ilgili raporlar neyi gösteriyor konusunda merak etmeleri ve bu konuda gerçekten seçici olmaları gerekiyor. Ben bu bilincin oluşmakta olduğunu ama alacağımız yolun da bulunduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Efendim dün gece yeni günün ilk dakikalarında İletişim Başkanlığından bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmenin başlıklarını ve detaylarını sizden dinleyebilir miyiz?
0: Tabii ki Orhan Bey, Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle bizim görüşmelerde son dönemlerde Orta Doğu politikaları ve Orta Doğu'da yaşananlar Gazze ağırlığının çok ön planda olduğunu görebiliyoruz. Ama baktığımız zaman yani bizim Amerika Birleşik Devletleri ile dalgalı ilişkilerimiz ilişkilerimiz var. Elbette katsa yaptırımları, F-35 projeksiyonu konusundaki sıkıntılarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin özel

0: Özellikle savunma sistemleri konusunda Amerika'nın uygulamış olduğu haksız yaptırımlar ve bir yandan da NATO bağlamında gelişmekte olan ve Trump dönemiyle birlikte de hız kazanan aramızdaki böyle diplomasi trafiği. Şundan dolayı söylüyorum. Amerika ile ilişkilerimiz tarihin hiçbir döneminde düz bir rota olmadı. Orhan Bey, onu söyleyelim. Ama son dönemlerde en azından Trump döneminde konuşabiliyoruz. Bakın,
1: Evet.
0: Biden döneminde çok ciddi bir buz devri yaşamıştık.
1: İletişim kanalları kapalıydı, değil mi hocam?
0: Kapalıydı, kapalıydı. Sorunlarımız yine var ama o sorunları aşma yönünde çok ciddi adımlarımız var. Suriye'de mesela yılbaşından bu yana terör örgütüne vurduğumuz darbeler anlamında ve Suriye entegrasyonu anlamında adımlar atıldıysa, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin son dönemlerdeki seyrinin de bunda çok etkili olduğunu görebiliyoruz. Ben Gazze Barış Planı'nın uygulanmasının Orta Doğu coğrafyasında Suriye'de ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin İran Savaşı konusunda Türkiye'nin endişelerinin, Hürmüz'ün kapalı olmasının dünyaya vermiş olduğu zararın çok ön planda olduğu bir görüşme olduğunu, esasen görüşmeyle ilgili yapılan açıklamalar da ortaya koyuyor. Ama daha da önemlisi, Temmuz ayında Ankara'da olan Amerikan başkanının o süreçten bu yana Sayın Cumhurbaşkanı ile temasının hiç kesintisiz devam etmesinin
1: Evet.
0: de diplomasi adımı anlamında çok önemli olduğu kanaatindeyim.
1: Yine bu noktadan hareketle Sayın Cumhurbaşkanı'nın El Cezire'ye verdiği mülakatla devam edelim dilerseniz. Sayın Cumhurbaşkanı bu röportajda F-35 beklentisinden Avrupa Birliği'ne restine, Suriye ziyaretinden Mekke Anlaşması'na kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. İlginçtir, Mekke Anlaşması ile ilgili Trump da bu anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını ve Trump'ın Mekke Anlaşması ile ilgili söylemlerini nasıl
0: Bir
1: değerlendirirsiniz?
0: kere evet, söyledikleriniz doğru. Trump'ın sözleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri ayrı ayrı değerlendirmeyi hak ediyor. Ama Mekke Anlaşması'nın çok tarihi olduğunu ve gelecekte belki tarih kitaplarında çok önemli bir dönüm noktası olduğunu görebileceğiz diye düşünüyorum Orhan Bey. Şimdi Mekke Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ve NATO'nun 5. maddesine benzeyen bir açıkçası mutabakata da içeren, yani herhangi birimize saldırı olduğu zaman buna ortak savunmayla karşılık verebileceğiz şeklinde bir değerlendirmesi de olan ve bölgenin makus talihini, özellikle hegemon güçlerin böyle keyfine bırakmayan bir bakış açısının da barındırması açısından ben bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Elbette geçmişte Sadabat Paktı gibi, Bağdat Paktı gibi, Sento gibi böyle akım kalan girişimler de söz konusu oldu. Zaman zaman dile getiriliyor, deniyor ki NATO üyesi olan bir Türkiye'nin böyle bir anlaşmayı yapması doğru mu şeklinde bir değerlendirme var. Ama sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi Amerikan başkanının da tırnak içerisinde söylüyorum, kutsaması bu anlaşmayı ve İsrail ile Yunanistan'ın da ciddi anlamda rahatsızlık duyması, ciddi anlamda bizim bu konuda bir görüş belirtmemiz ve bu konudaki yönümüzü tayin etmemiz açısından önemli olduğu kanaatindeyim. Gelelim Cumhurbaşkanı'nın El Cezire açıklamasına. Diyor ki Mekke anlaşması bir dönüm noktası. Mısır'ın da bu anlaşmaya dahil olmasını bekliyoruz. Bu konuda Mısır'ın doğrudan bir reddiyesi yok ama bazı teknik incelemeler yapacak. Şimdi Mekke anlaşmasının taraflarına bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son zamanlarda savunma sanayini çok geliştiren bir ülke. Bir yandan Suudi Arabistan'ın finansal gücü, Pakistan'ın nükleer gücü ve Mısır'da katılırsa Mısır'ın Arap dünyasında çok önemli bir konumu. Ben bölge ülkelerinin artık bundan sonra sorunlarını çözme yönünde kendilerinin atacağı adımlar olduğunu ve bunu bütün dünyaya gösterdiklerini düşünüyorum.
1: İcazet alma devri bitti değil mi efendim artık Batı'dan?
0: Elbette.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle Orhan Bey, bunları bu anlaşmaları projekte etmek kolaydır. Yani biz aramızda konuşarak şu ülkeler bir araya gelse bir savunma anlaşması yapsa ne iyi olur diyebiliriz. Ama siz bu nüfuza ulaşmadan bunları yapamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Şu anda Türkiye'nin liderliğinde bana kalırsa bu
1: Evet.
0: nüfuza ulaşılmış durumda ve son birkaç yıldır da ilişkilerimizin dalgalı olduğu Suudi Arabistan ve Mısır'la böyle bir ivme yakalandığı, Mısır'ın bu işe dahil olması gibi bir durum gerçekleşirse bence Katar içinde, Suriye içinde bir önce adım söz konusu olacak. Elbette bundan kimin rahatsızlık duyacağı ortada. İsrail'in yayılmacı emellerine set çekecek. Bir yandan Cumhurbaşkanı'nın sizin söylediğiniz gibi açıklamaları içerisinde Avrupa Birliği'ne dönük sözlerinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Artık bizim için olmazsa olmaz değil. Avrupa Birliği birinci önceliğimiz değil. Ben bunun da açıkçası bir zihinsel dönüşüm olduğu kanaatindeyim. Bir yandan da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye vermeyi taahhüt ettiği F-35'lerle ilgili olarak bir adım atılmasını bekliyoruz. Şu an duyduğumuz kadarıyla henüz böyle bir adım gelmedi.
1: Evet. Efendim gelelim son günlerin en sıcak başlığı.

0: Terörsüz Türkiye süreci buradan devam edelim dilerseniz. Geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Bugün kanun metni resmi gazetede de yayımlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli süreçte gelinen son noktaya ilişkin dün bir medya kuruluşuna değerlendirmede bulundu. Burada özetle Anadolu irfanı ve devlet aklı vurgusu yaptı. Geçtiğimiz hafta sonu Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş da süreçle ilgili bir takım değerlendirme bulundu. Tüm bu bilgiler ışığında gelinen noktada sizin değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Şimdi şöyle, biz bu sorunu çözmeye çok uğraştık yarım yüzyıl boyunca, onu söyleyelim Orhan Bey, ama hiç bu kadar yaklaşmamıştık. Yani sorunu silahlı çözüm dışında başka bir modaliteyle ve Türk modeliyle çözme konusunda özellikle çıkartılan yasanın ve meclisin bu işin içerisinde müstesna tavrının çok kritik bir önemde olduğunu düşünüyorum. Az buz bir iş yapmadık, onu söylememiz lazım. Elbette keskin virajlar var, elbette tümsekler var önümüzde. Provokasyonlara süreç uğrayabilir. Ama biz şunu söyledik, dünyaya özellikle meclisten 467 milletvekilinin oyuyla, yani şimdiye kadar bir yasa teklifine verilen en üst düzeyde rekor bir oyla biz bu tahkimatı sağlamış durumdayız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti diyor ki biz terör sorununu çözmek için sadece Türkiye'de değil bölgede de Türk vatandaşı örgüt üyelerine entegrasyon için çok ciddi bir imkan tanıyoruz. Bir yandan Suriye'de, bir yandan Irak'ta da bu konuda adımlar atılıyor. Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi dünyaya şu mesajı verdi. Kalkınmanın olduğu yerde terörün olmaması lazım. Bu nedenle biz içeride de ve dışarıda da bu olayı bitirme iradesini Irak ve Suriyeli tırnak içerisinde kardeşlerimizle birlikte istiyoruz. Suriye'nin istikrarı da burada çok önemli. Yılbaşından bu yana örgütün, SDG'nin özellikle entegrasyon yönünde bazen gönüllü, bazen gönülsüz atmak zorunda olduğu adımların bir kısmını atmak zorunda kalması ve atması ve son zamanlarda bazı SDG sözcülerinin de artık kendimizi tamamen lağv edeceğiz noktalarına gelmesi elbette Türk devleti bunu takip edecektir. Çok ciddi bir aşama olduğunu düşünüyorum. Bir de şu var, biz bunu üçüncü göz olmadan tamamen kendi modelimizle, bakın dünyada ETA, İRA, Farç, işte Tamil kaplanlarının tasfiye süreçlerinde hep bir üçüncü göz olmuş ve orada bir bölgenin terörsüz olma projeksiyonu da bulunmuyor. Biz bütün bir bölgenin terörsüz bir hale getirilmesi için bu adımı attık. Bir yandan işin yasal mevzuatı çıktı ve şu anda sahada beklediğimiz bazı gelişmeler var Orhan Bey. O da sahada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın evet fesih gerçekleşmiştir kararının verilmesi ve bu yönde bir gözlemin yapılması. Burada insanlar şunu düşünmesin. 48 yıl önce Diyarbakır'ın Fis köyünde 78 yılında kurulan, 84 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde ilk eylemini yapan bir örgütün bu kadar dünyada birçok ülke tarafından aparat olarak kullanılmış. Sovyetler Birliği'nden Amerika Birleşik Devletleri'nden, Irak'tan, Suriye'den Avrupa ülkelerine kadar bir örgütün bir anda homojen olarak çökmesini beklememiz mümkün değil. Ama önemli ölçüde tasfiyenin olması, bazı grupların marjinalize olması ve sönümlenmesi de bu sürecin bence bir sonraki aşamasıdır. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Bahçeli'nin vizyonlarıyla ifade ettiği, bunun bir devlet aklı olduğu, devlet projeksiyonu olduğu yönündeki görüşlerinin çok önemli olduğunu ve bundan sonra da Pax Romana, Pax Ottomana gibi Pax Türkiye bir modelin bütün dünyaya bir başarı projeksiyonu olarak sunulabileceği bir süreci de açtığımızı düşünüyorum. Provokasyonlar olacak ama o provokasyonları ben alt edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar da çok ciddi sorunlar yaşadık bu süreçle ilgili.
0: Evet. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dün Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından bir takım açıklamalarda bulundu. İran'la ilgili dün süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmayla ilgili sürenin uzatılmayacağını, Hürmüz'ün Amerika Birleşik Devletleri toprağı sayılmasına ilişkin uluslararası hukuku zorlayan açıklamalarına şaka yollu "ben bu fikri çok sevdim" dedi. Öte yandan İranlı üst düzey komutanlar da "bizim doğrudan müzakere yapmayacağız" şeklinde, Amerika ile doğrudan müzakere yapmıyoruz şeklinde açıklamalarda bulundu. Biz bu gelgitleri Kasım ayına kadar yaşayacağız mı ABD İran hattında? Neler söylersiniz bununla ilgili?
1: Kesinlikle yaşayacağız Orhan Bey. Amerikan seçimlerinin olduğu tarih Kasım biliyorsunuz ve o süreç içerisinde biz artık davranış biçimleri konusunda tarafları da ciddi anlamda tanıdık. Yani Trump'ın gelgitlerini ve bu savaşla ilgili olarak akşam ve sabah farklı fikirlerini çok gördük. Bir yandan da şunu vurgulamak lazım. Yani Amerikan başkanının özellikle müzakereler konusundaki sözleri

0: Ben müzakerelerin hiç kesildiğini düşünmedim bu arada. Onu da söylemem lazım. Doğrudan olmadığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama dolaylı da olsa o müzakereler devam etti. Mesafe de alındı. Amerikan başkanının buradan çıkış için bir formülasyon aradığını da görebiliyoruz. Ama o formülasyonun dönüp dolaşıp Hürmüz'e kilitlendiğinin de farkındayız Orhan Bey. Şimdi savaşın öncesinde hiçbirimizin konuşmadığı bir şeydi Hürmüz, değil mi? Elbette Hürmüz bir kart olarak İran'ın elinde bulunuyordu ama İran bunu kullanamaz şeklinde genel bir kanı vardı. İran'ın kendi yaşam damarını da kesmesi anlamına gelir diye düşünülüyordu. Ama şu anda geldiğimiz nokta Amerika'nın, koalisyon ortaklarının, hatta Türkiye'nin, hatta Mekke İttifakı'nın, hatta Orta Doğu'da oluşturulmaya çalışılan 14 ülkeyle bir konsorsiyumun Hürmüz Boğazı'nı açmak ve aynı zamanda Babül Mendebi'de güvenli tutmak yönünde bir misyon edindiğini görüyoruz. Bu nedenle ben mutabakatın uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Burada Hürmüz maddesi de son derecede önemli. Ama bu arada İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin de varılan mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu dile getirmesi bu konuda nasıl bir üçlü bir mekanizma olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi normal şartlar altında Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın burada sorunu çözmesini bekleyebiliriz Orhan Bey. Yani herhangi bir Hürmüz anlaşması, petrol anlaşması ama Joe Kent biliyorsunuz istifa eden bir Amerikalı
1: Evet.
0: bürokrattı ve istifa ederken de açık açık dile getirdi. Biz bu savaşa girmeyecektik, bizi bu savaşa İsrail mecbur etti diyerek şu an itibariyle görünmeyen savaşın partnerlerinden birisinin İsrail'in ben Amerika'yı ısrarla bu savaşın içerisinde tutma yönünde gayreti bulunduğunu düşünüyorum. Trump bu işin içerisinden çıkmak niyetinde ama çıkması için de bir hikaye, bir zafer anlatısı ortaya koyması lazım. Bu nedenle o zafer anlatısını henüz tam oluşturamadı. Bu arada Umma'da da mesaj gönderdi.
1: Evet.
0: Sert bir mesaj. Gerekirse bombalarız dedi. Yani Umma'nın da bu işin içerisinde kendileriyle birlikte dahil olması gerektiği mesajını yine maksimalist bir taleple verdi. Ama Amerikan başkanının bu süreç içerisindeki maksimalist mesajlarını hepimiz çok iyi hatırlıyoruz, değil mi Orhan Bey?
1: Evet.
0: Medeniyeti yok edeceğim dedi. Nükleer silahtan bahsetmedi ama sanki onu böyle kafalarda canlandırdı. Yine aynı şekilde 2 gün öncesinde daha Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı yapacağım gibi son derecede bence marjinal bir görüşü de ifade etti ki bence bunun olması mümkün değil. Yani İran'ın rejim değişmediği ve Amerika'nın eline geçmediği müddetçe böyle bir şeye izin vermeyeceği de ortada. Dolayısıyla savaşın bir yerde kilitlendiğini görebiliyoruz maalesef. Bu savaşın kilitlenmesi iki taraf için de bir çıkış yolu açması için Kasım ayı bir umut olarak karşımıza çıkıyor. Onu söyleyelim. Daha önceki umutlarımızın ne olduğunu da hatırlatıp öyle bitireyim. Daha önce biliyorsunuz Trump'ın Nisan'daki Çin ziyaretinin sanki bir dönüm noktası olabileceğini konuşuyorduk. Şimdi de Amerikan seçimlerinin ama Amerikan seçimlerini çok etkileyecek bir faktör var. O da İran savaşından kaynaklı petrol fiyatları. Trump'ın bu nedenle bu işin içerisinde bir şekilde Amerikan seçmenine seslenebileceği bir çıkış oluşturması gerekiyor. Ben bunun özellikle Hürmüz'le ilgili bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. İran tırnak içinde bu fırsatı verecek mi? Bence savaşın geleceğini çok etkileyecek bir soru bu.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz gazeteci Ercan Gürses bizlerle birlikteydi. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendirdik. Yarın 11 haberlerinin ardından Sabah Ajansı'nda buluşmak dileğiyle. Esen kalın.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
0: Bir dakika.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün İngiliz sinemasının altın çağını temsil eden ve zekice kurgulanmış bir hiciv şaheseri olan Beyaz Elbiseli Adam filminden söz edeceğiz. 1951 yapımı bu film sadece bir komedi olmaktan öte, teknolojinin ve sermayenin insan hayatındaki çelişkilerini ustalıkla ele alan bir toplumsal eleştiridir. Başrolde devleşen usta aktör Alec Guinness, tekstil fabrikasında çalışan hayalperest ve inatçı bir kimyager olan Sidney Stratton karakteriyle karşımıza çıkar. Filmde Sidney'in tek bir amacı vardır: hiç kirlenmeyen ve asla eskimeyen mucizevi bir kumaş icat etmek. Film, Sidney'in laboratuvardaki uzun deneyleri sonucunda pırıl pırıl parlayan bembeyaz bir kumaş üretmesiyle hız ve merak kazanır. Ancak bu devrim niteliğindeki buluş beklediği ilgiyi görmez. Aksine hem fabrika sahipleri hem de işçiler bu hiç eskimeyen kumaşın tekstil dünyasını yerle bir edeceğini, hatta kendilerini işsiz bırakacağını düşünerek Sidney'e karşı birleşirler. Alec Guinness'in o saf ve azimli performansı filmde izleyiciye bir idealistin çıkarlarla örülü dünyada nasıl adım adım yalnızlaştırabileceğini sonuna kadar hissettirir. Beyaz Elbiseli Adam, yeniliklerin, icatların, buluşların, statüko ve ticari çıkarlar karşısındaki zorlu ve genellikle de kaybedilen savaşını hem eğlenceli hem de hüzünlü bir dille anlatır. Filmin finalindeki o sarsıcı kovalamaca sahnesi ise bize bazen gerçeğin ve ilerlemenin, toplumsal korkuların, ticari çıkarların ve bilinmezliklerin gölgesinde nasıl paramparça edilebileceğini bir kez daha gösterir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün dileriz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 12.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Spikeriniz ben Gülnur Akalın. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum, dedi. Aselsan, Türk Telekom ve Türk Dünyası İş Konseyi'ne bağlı TTT İnovasyon'un yerli ve milli akıllı telefon projesi netleşmeye başladı. İlk telefon modellerinin 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Telefonlar, biri kamu çalışanlarına özel olmak üzere toplam 3 modelden oluşacak. Giriş seviyesi modelin fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede olacak. Doğal afetlerde kesintisiz iletişim için tüm modellerde uydu anteni bulunacak. Müzik. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları yksesonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24 ila 28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24 ila 26 Ağustos'ta yapılabilecek. Hürmüz Boğazı'ndaki krizler ve ablukalar Orta Doğu'da enerji rotalarını değiştiriyor. Irak, petrol sevkiyatını güvenceye almak için Ceyhan ve Suriye hatlarını devreye sokmak istiyor. Basra Ceyhan ve Baniyas hattıyla aynı zamanda Türkiye'yi küresel enerjinin yeni merkez üssü ve koridor kurucu merkez ülke konumuna yükseltiyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskılar sürüyor. Bir grup İsrailli işgalci, Musafer Yat'ta da Filistinli bir kadına şiddet uyguladı. Kusra'da Filistinlilerin evlerini kuşatan İsrail unsurları, Kalendiya'da da bir evi yıkarak 15 kişiyi yersiz yurtsuz bıraktı. Gazze'de ise Han Yunus'ta çadırların hedef alındığı saldırıda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji devi Meta davasında süreç başlıyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocukların ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermek, kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde toplamakla suçlanıyor. 29 eyaletin açtığı davanın ilk duruşması Kaliforniya'da görülecek. Meta'dan 1.4 trilyon dolar tazminat talep ediliyor. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftası sona erdi. Ahmet Sportif Faaliyetler evinde Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederek ilk haftayı lider tamamladı. Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni takımı Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Muhammed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sezonu Ankara deplasmanında açan Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. Dört büyükler içinde haftayı galibiyetle kapatan tek takım Beşiktaş. Siyah beyazlılar evinde Eyüpspor'u Senri'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Müzik. Fenerbahçe-Lyon maçı TRT1'de. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının bir tur uzağında olan Sarı Lacivertliler ilk maçta rövanş için avantaj arayacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak kritik mücadele TRT1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 30, Bern 27, Kopenhag 19 derece. Yağmurlu olmak üzere Berlin 23, Amsterdam 22, Viyana 25 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Saraybosna 20, Sofya 29, Üsküp 34, Bakü 30, Tiran 32 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: bir kitapta okumuştum.
1: Odamda günlerce yalnızım. Ziyanı yok. Dünyada da yıllarca yalnız değil miydim?
2: Üzerinde uzun süre düşündüğüm bu iki cümleyi bir kitapta okumuştum. İki kısa cümle arasına sıkışmış küçücük bir teselli. Ziyanı yok. Ziyanı yok. İnsan bu iki kelimeyi ancak umudunu çoktan kaybettiği bir şey için söyler. Burada konuşan yalnızlıktan yakınan biri değil. Yalnızlığı eski bir tanıdık gibi, neredeyse bir ev arkadaşı gibi gören biri. Mahkum edildiği odada kapatılmış olmaya şaşırmayan biri. İkinci cümle ise birincisinden de ağır. Dünyada da yıllarca yalnız değil miydim? Soru gibi görünür ama aslında bir bilançodur. Bir ömrün dökümü yapılmış, kalemlerin toplamından hep aynı sonuç çıkmıştır. Yalnızlık. Kapatıldığı oda, o hesabın yalnızca son satırıdır. Bu satırların sahibini söylediğimizde her şey biraz daha ağırlaşacak. Konuşan bir böcek. Daha doğrusu bir sabah uyandığında kendini bir böceğe dönüşmüş olarak bulan bir adam. Franz Kafka bu adamı 1915'te yayımlanan Dönüşüm'de yarattı. 100 sayfayı bulmayan bu novella, dünya edebiyatının üzerine en çok yazılan, en çok tartışılan metinlerinden biri oldu. Kitap, içimize bıraktığı bir soruyla okuyucuları ürpertir. İnsan sevdiklerine ne kadar süre yük olabilir? Bir başka soruyla da yaralar. Görülmeyen biri aslında çoktan dönüşmüş sayılmaz mı? Şimdi kapıyı aralıyoruz. İçeride edebiyat tarihinin en tuhaf sabahı bizi bekliyor. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerden uyanır. Kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş bulur. Kitap bu kadar keskin başlar. Hazırlık yoktur, açıklama yoktur, uyarı yoktur. Başka bir yazar bu dönüşümü kitabın sonuna saklar, oraya kadar gerilim biriktirirdi. Kafka en büyük kozunu ilk cümlede harcar. Harcar ki okurun aklı ne oldu sorusuyla oyalanmasın. Onun derdi başkadır. Şimdi ne olacak? Rüya ihtimalini bile daha ilk sayfada reddeder. Rüya değildi. Asıl tuhaflık bundan sonra başlar. Gregor paniklemez. Çığlık atmaz, yardım çağırmaz, aynaya koşmaz. Saate bakar. Treni kaçırmıştır. Zırh gibi sertleşmiş sırtının, gözünün önünde çaresizce kımıldayan ince bacaklarının ortasında aklı pazarlayacağı kumaş numunelerindedir. Patronun azarını, yol masraflarını, yetişilecek müşterileri düşünür. Kabuğun içindeki memur zihni hiçbir şey olmamış gibi hala mesai hesabı yapmaktadır. O sabah mesleğine dair içinden geçirdikleri kitabın unutulmaz satırları arasındadır.
3: Sürekli değişen, hiç kalıcı ve samimi olmayan insan ilişkileri. Şeytan görsün hepsinin yüzünü.
2: Sırtında böcek kabuğu, dilinde iş şikayeti. Kafka'nın ironisi buradadır. Kara, sessiz, düşündüren, utandıran bir anlatı. Okur sorar. Bir insan böceğe nasıl dönüşür? Kitap soruyu ters çevirip iade eder. Nasıl olur da kimse yeterince şaşırmaz? Aile dehşete kapılır elbette. Ama kimse bu imkansız demez. Dönüşüm bir mucize gibi değil, bir aksaklık gibi karşılanır. Evin çarkında beklenmedik bir arıza. Sanki herkes böyle bir sabaha günün birinde uyanacaklarını içten içe bilmektedir. En çok da Gregor. Belki de bu yüzden şaşırmaz.

kabuktan önceki hayattadır. Gregor bir kumaş pazarlamacısıdır. Sabah karanlığında binilen trenler, ucuz otel odaları, akılda kalmayan yüzler, sahte nezaketler. Yıllardır böyle bir hayatın içindedir. Babası yıllar önce iflas etmiş, geriye patrona ödenecek borçlar kalmıştır. O borcun bedelini ise tek başına oğul ödemektedir. Sevmediği işe her sabah gitmekte, 5 yıldır tek bir günü bile aksatmamaktadır. Evin kirası ondan sorulur, sofranın düzeni ondan bilinir. Kız kardeşi Grete'in konservatuvar hayali için kuruş kuruş para biriktiren de odur. Kendisi için istediği hiçbir şey yoktur. İstemeyi unutalı çok olmuştur. Peki, ailesi ona gerçekten değer veriyor mu? Sofrada oturacak bir sandalyesi, evde telaffuz edilen bir adı vardır. Akşamları eve geldiğinde kapı ona açılır, yemeği önüne konur. Ama bu sevgi midir, alışkanlık mıdır, yoksa üstü özenle örtülmüş bir hesap mıdır? Kafka bu soruyu baştan sormaz. Cevabını da hemen vermez. Kapı aralıklarından, sofra sessizliklerinden, küçük bakışlardan yavaş yavaş sezdirir. Dikkatle bakan okur şunu görür. Gregor daha dönüşmeden kabuğun içindedir. Evle iş arasında mekik dokuyan, kimseye açılmayan, kimsenin de merak etmediği bir hayat. Bundan daha sert bir kabuk mu olur? Kafka'nın fantastik buluşu belki de yalnızca bir perdeyi kaldırmaktan ibarettir. İçeride yıllardır ne birikmişse bir sabah onu dışarıya sızdırmak. Görünmeyen yalnızlığa görünür bir beden biçmek. Dönüşüm bu anlamda bir felaket değil, geç kalmış bir itiraftır.

0: O sabah evin kapısı çalınır. İş yerinden müdür gelmiştir. Koca firmada bir günlük gecikme bile affedilmez. Gregor bunu herkesten iyi bilir. Bütün gücünü toplar, kapıyı güçlükle aralar. Söylemek istediği o kadar çok şey vardır ki, ama ağzından çıkan artık insan sesi değildir. Gerisi kaos dolu bir sahnedir. Annesi olduğu yere yığılır, müdür kendini merdivenlere atar. Babası eline geçirdiği bastonla oğlunu odasına kovalar. Kapı kapanır. O kapı bir daha eskisi gibi Gregor'a açılmaz. İlk zamanlar kız kardeşi Grete ilgilenir onunla. Yemek bırakır, odayı havalandırır, hangi yiyeceği sevdiğini not eder. Şefkat vardır bu bakımda. Ama şefkat sürekli bakılan bir hastalık gibi zamanla angaryaya dönüşür. Bir gün anne ile kız böcek daha rahat sürünsün diye odadaki eşyaları çıkarmaya girişirler. Gregor için o eşyalar geçmişinin son tanıklarıdır. Hepsinden vazgeçer, tek bir varlığa sarılır. Duvarda asılı, dergiden kesilmiş kürk mantolu kadın resmine. Cama yapışır, gövdesiyle örter onu. Programımızın ilk bölümünü hatırlayanlara tanıdık gelecek bir görüntü. Kargaşada annesi bayılır, eve dönen baba olanları yanlış anlar, masadaki elmaları kapıp oğluna fırlatır. Elmalardan biri kabuğuna saplanır. Kabukta yara oluşur. Elma çürüdükçe yara derinleşir. Babaların açtığı bazı yaralar böyledir. Saplandığı yerde kalır. Sonra aile yeni bir düzen kurar. Yıllardır koltuğundan kalkmayan baba bir bankaya hademe olur, anne dikiş işleri alır, Grete tezgahtarlığa başlar. Eve kiracılar alınır, fazlalık eşyalar Gregor'un odasına taşınır. O da adeta hurdalığa döner. Kapı ardında kulak kesilen Gregor, bir akşam ailenin kenarda bir miktar parası olduğunu da öğrenir. Onu yıllarca şafak trenlerine bindiren yükün bir kısmı meğer yastık altında sessizce bekliyormuş. Gregor buna bile öfkelenmez. Öfke hakkını bilenlerin duygusudur. O hakkı olabileceğini çoktan unutmuştur.
1: Odamda günlerce yalnızım. Ziyanı yok. Dünyada yıllarca yalnız değil miydim?
0: Programımızın açılışındaki cümleler işte o odada söylenir. Bu kapatılmışlık hissi Gregor için yeni değildir. Yalnızca adresi değişmiştir. Eskiden otel odalarıydı, şimdi kendi odası.

Kitabın en sinsi sorusu şudur: sevgi ne zaman biter? Gregor tüm evin yükünü taşırken evlattı. Taşıyamaz olunca kendisi bir yüke dönüştü. Bu aile aslında canavarlardan oluşmuyor. Meselenin ürkütücü yanı da bu. Onlar sıradan insanlardır. Sevgileri işe yaramanın gölgesinde filizlenmiş, o gölge çekilince de kurumuştur.

Bir akşam Great kiracılara keman çalar. Kapı aralığından süzülen o ses Gregor'u fazlasıyla heyecanlandırır. Öyle ki cesaret edip tozlu gövdesiyle salona doğru sürünür. Müziğe yaklaşmak, kız kardeşine yakınlaşmak ister. Kafka tam orada kitabın en yumuşak sorusunu bırakır önümüze. Müzik onu böylesine sarsıyorsa Gregor gerçekten bir böcek midir? Kiracılar böceği görür, kıyamet kopar, sözleşme oracıkta bozulur. O gece aile masaya oturur ve hükmü en çok emek vermiş olan Great verir. Ondan kurtulmalıyız. Asıl ağır olan gerekçesidir. Bu yaratık gerçekten Gregor olsaydı, insanların bir böcekle yaşayamayacağını çoktan anlar, kendiliğinden çeker giderdi. Gregor kapının ardından söylenenleri işitir. Karanlık odasına döner, sabaha karşı kule saati 3'ü vururken sessiz sedasız kabuğunda yok oluverir. Son düşüncesinde ne öfke vardır ne de sitem. Ailesini derin bir sevgiyle anar. Kız kardeşinin dileğini son nefesini vererek yerine getirir. Sabah onu hizmetçi bulur. Süpürgesiyle dürter, katılaşmış gövde kımıldamaz. Haber verildiğinde ailenin omuzlarından görünmez bir yük kalkar. Üçü birden o gün işten izin alır, tramvaya binip kent dışına güneşe çıkarlar. Yol boyunca gelecek konuşulur. Yeni bir ev, daha küçük, daha kullanışlı. Anne baba konuşmanın bir yerinde Great'e bakar, kızlarının serpilip güzelleştiğini, evlenecek çağa geldiğini fark ederler. Yolculuğun sonunda genç kız gerinerek ayağa kalkar. Kitap bu gerinmeyle biter. Dehşet Gregor'un ölümünde değildir. Ölümünden sonra eve dolan ferahlıktadır. Kafka canavarı böcekte aratmaz okuruna. Salondaki aydınlıkta, tramvaydaki bahar havasında buldurur.

1883Prag. Almanca konuşan Yahudi bir tüccar ailesinin ilk çocuğu dünyaya gelir. Baba Hermann gür sesli, iri yapılı, otoriter bir adamdır. Oğul Franz ince ruhlu, çekingen, duyguları bastırılmış, o nedenle sadece geceleri yazan biri. Çocukluk dönemi babasının gölgesinde geçer. Yıllar sonra Franz babasına hiç ulaşamayacak olan 100 sayfalık bir mektup yazacaktır. Babama mektup. Kafka'nın bütün eserleri bir bakıma gönderilememiş o mektubun dipnotlarıdır. Franz Kafka gündüzleri sigorta memurudur. İş kazası dosyaları, raporlar, koridorlar. Yazmak için ona kalan sadece gecedir. Dönüşümü 1912 sonbaharında birkaç haftada yazar. Metin 1915'te basılır. Sağlığında yayımlanan az sayıdaki eserinden biridir. Gregor'u nereden bu kadar iyi tanıdığı bellidir. Babasının çatısı altında kendini ömrünce kiracı hissetmiş bir oğul, o odayı yazarken aynaya bakmıştır. Baskı hazırlanırken yayıncısına tek bir ricası olur. Kapağa sakın böcek çizmeyin. Böcek gösterilmemeliydi. Gösterilirse küçülür, sıradanlaşırdı. İlk kapakta böcek yoktur. Aralık bir kapı, yüzünü elleriyle örtmüş bir adam vardır. Kafka, dehşetin resmini değil, dehşete bakamamanın resmini seçmiştir. Kafka'ya 1917'de verem teşhisi konur. 1924'te 40 yaşında gırtlağındaki hastalık yüzünden yemek bile yiyemez ve sonunda hayatını kaybeder. Dostu Max Brod'a vasiyeti kesindir. Yazdıklarımın hepsini yak. Brod yakmaz. Dünya edebiyatı, dava, şato, Amerika gibi eserleri bu itaatsizliğe borçludur. Bogota'da bir pansiyon odası. Gencecik bir adam, arkadaşının verdiği kitabı açar, ilk cümleyi okur ve yatağından doğrulur. Böyle yazmaya izin varsa ben de yazarım. O genç Gabriel Garcia Marquez'dir. Yıllar sonra yüzyıllık yalnızlığı yazacak, Nobel kürsüsüne çıkacaktır. Büyülü gerçekçiliğin tohumunda bir böceğin kabuğu vardır. Vladimir Nabokov, romancı olduğu kadar tutkulu bir kelebek bilimcisi. Amerika'daki derslerinde Gregor'un anatomisini tahtaya çizer. Bilimsel titizlikle vardığı yer, edebiyatın en hüzünlü dipnotlarından biridir. Bu kabuğun altında kanatlar olmalıydı. Gregor uçabilirdi. Uçabileceğini hiç öğrenemeden öldü. Dönüşüm 100 yıl boyunca sahnelere, filmlere, balelere taşındı. Kafka eski sözcüğü dillere yerleşti. Çıkışsız koridorların, saçmalık karşısındaki çaresizliğin ortak adı oldu. Palto'yu anlattığımız bölümde söylemiştik. Gogol'un paltosundan çıkanlardan biri de Kafka'ydı. Akaki paltosunu kaybedince görünmez olmuştu, Gregor kabuğa girince. İki hikaye, iki ayrı yüzyıldan aynı soruyu bırakır. İnsan işlevinden mi ibarettir?

0: programımıza.
1: Odamda günlerce yalnızım. Ziyanı yok. Dünyada da yıllarca yalnız değil miydim?
0: Diye başlamıştık. Aynı cümlelere dönüyoruz. En ağır yargı artık işitilebilecek hale geldi. Ziyanı yok. Gregor'un felaketi böcekleşmek değildi. Böcekleşmeden çok önce görülmez hale gelmiş olmaktı. Kabuk yeni bir şey yaratmadı. Yıllardır Gregor'un içinde büyüyen karanlığı görünür kıldı. Bu yüzden kitap kapandığında akılda kalan soru fantastik değil. Her aile içindir. Kimi kapının ardında bıraktık? Duvarın öte yanında kimin sesi gün gün kısılıyor? Kafka bu soruları 1915'te sordu. Üzerinden bir asra aşkın zaman geçti. Kapıysa hala aralık. Bir kitapta okumuştum da bu hafta dönüşümle insanın görünmediği yerde nasıl biçim değiştirdiğine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

Bir kitapta okumuştum. Mehmet Evren Coşkun hazırladı, Nilgün Yıldırım sundu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında İnsan 360'ın yeni bir bölümünde yine insanı, insana ait olanı konuşmak üzere birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve tabii ki çok kıymetli program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık'la size keyifli bir program diliyoruz. Bu bölümde performans çağının getirdiği yorgunluktan çıkıp özgürlük, umut, kaygı ve hakiki mutluluk kavramlarını felsefi bir zeminde sorgulayacağız. Konuğum sevgili doçent doktor Fulya Akgül Gök. Sevgili Fulya, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Dinleyicilerimiz aslında seni Sağlık 360'tan hatırlıyorlar. Ama bir daha hatırlatmanda fayda var bence.
1: Tabii. O zaman kısaca şöyle tanımlayayım. Yine benzer bir tanım olacak. Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesiyim. Kendimi şöyle tanımlayabilirim. Yaşamı anlamaya çalışan, kendimi anlamaya çalışan, sorularımı hiç kaybetmeyen, tökezlemelerimi bile öğrenmenin ve anlam üretmenin bir parçası olarak gören biriyim diyebilirim.
0: Sevgili Fulya, insanlık tarihinin en konforlu, teknoloji ve imkan açısından bolluk içindeki zamanlarından birini yaşıyoruz. Öyle olduğu söyleniyor. Ama buna rağmen neden bu kadar kaygılı, umutsuz ve yorgun hissediyoruz? Yani Yung Chun Han'ın Yorgun Toplumu adlı güzel bir eseri var. Orada bahsettiği gibi her şeyi yapabileceğimizi söyleyen o özgürlük yanılsaması üzerimizde nasıl bir yeni performans baskısı ve yorgunluk yaratıyor? Hemen peşinden de bağlamak istiyorum başka bir isimle, Allen Ehrenberg. Kendisi depresyonu insanın kendi olma hususundaki başarısızlığının aslında patolojik bir dışa vurma olarak tanımlıyor. Sürekli daha başarılı, üretken ve mutlu olmaz derken durup kendi ruhumuza odaklanmayı sanki kaçırıyoruz ve kaçırdığımız için mi tükeniyoruz?
1: Evet, çok yoğun iki soru aslında ama kısaca şöyle cevap verelim. Bugün sizin de dediğiniz gibi belki de insanlık tarihinin en konforlu zamanlarından birini yaşıyoruz. Tek bir tuşla dünyanın diğer ucuna ulaşabiliyoruz, istediğimiz bilgiye anında ulaşabiliyoruz. Tükettiğimiz her şeyin yüzlerce çeşidi var. Tabiri caizse bolluk içerisindeyiz. Ama bu kadar çeşidin, böylesine bir imkanın içerisinde kaygılı, umutsuz, çaresiz, mutsuz ve sürekli olarak yorgun hissediyoruz. Dediğiniz gibi Yung Chul Han'ın çok güzel bir kitabı var, Yorgunluk Toplumu. Bu kitapta çok güzel özetliyor aslında. Burada yazar kendisini özgür zanneden performans öznelerinden bahsediyor. Bu performans öznesi aşırılık karşısında tükenmiş ve yorgun hissediyor. Yung Chul Han 21. yüzyılın artık bir disiplin toplumu değil de bir performans toplumu olduğundan bahsediyor. Bugün baskı aslında dışarıdan değil de daha çok içeriden geliyor. Artık bize kimse çalışmak zorundasın demiyor. Bunun yerine istersen her şeyi başarabilirsin. Hatta globalde de çok duyuyoruz. Yes you can, yes we can sözlerini. İlk bakışta bu çok özgürleştirici gibi duruyor. Ancak bunun görünmeyen o kadar fazla büyük bir bedeli var ki. Çünkü her şeyi yapabilirsin cümlesi zamanla o halde yapamıyorsan suçlusun, kendinde bir şeyler aramalısın cümlesine dönüşüyor. Yani modern insan artık patronunun değil, kendi performansının kölesi oluyor diyebiliriz. Daha verimli olmalıyım, daha başarılı olmalıyım, daha fit görünmeliyim, daha mutlu görünmeliyim gibi bir sürü şey. Dolayısıyla sosyal medya da bunu aslında sürekli olarak besliyor, değil mi? Allen Ehrenberg'in depresyon tanımı da tam burada aslında önem kazanıyor. Allen Ehrenberg, depresyonu disiplin toplumundan performans toplumuna geçiş sürecine yerleştiriyor. Ve ona göre depresyon aslında geç modern insanın kendi olma hususundaki başarısızlığının bir dışa vurumu diyebiliriz. Yani performans baskısı yorgunluk depresyonuna da neden oluyor. Çünkü artık toplum bize nasıl yaşamamız gerektiğini söylemiyor. İnsanın önüne sonsuz seçenekler koyup ardından en doğrusunu seç demek büyük bir yük oluşturuyor aslında insanın üzerinde. O yüzden birçok insanın problemi bugün tembellikten ziyade durmayı unutmuş olmak. Sürekli üretirken ruhunu dinlemeye fırsat bulamıyor insan ya da bulmak istemiyor. İnsan bazen hiçbir şey yapmadan da hep diyoruz ya oturabilmeli.

0: isimler. Bunlardan biri de Kierkegaard. Onu anmak istiyorum. Kavramları doğru anlamak adına sormak isterim Fulya. Korkunun belirli bir nesnesi varken kaygı henüz gerçekleşmemiş bir belirsizlik karşısında yaşanan gerilimdir diye tanımlanıyor literatürde. İşte bu noktada Kierkegaard kaygıya bir neden bulup korkuya dönüştürmek lazım diyor. Bundan yola çıkarsak bu belirsizliğin adını koymak bize neden bir kontrol duygusu sağlıyor?
1: Evet, kaygı ve korkuyu sürekli aslında birbiri yerine kullanıyoruz. Aslında karıştırıyoruz da ama çok önemli farklılıklar var tabii ki arasında. Kaygı, evet, henüz gerçekleşmemiş ancak gerçekleşme ihtimali olan bir belirsizlik karşısında kişinin yaşadığı bir gerilim diyebiliriz. Ama korkunun bir nesnesi var. Fakat dedik ya, kaygı her zaman aslında belirsiz olduğu için bir nesne veya duruma bağlanarak hafifletilmeye çalışır. Yani kaygı korku olmaya çabalar. Yalom da çok güzel söylemiş bunu. Demiş ki korku bir şey korkusudur. Zaman ve yerde bir konumu vardır. Dolayısıyla bir şeyin adını koymak ve neden sonuç ilişkisi içerisinde konumlandırmak kişideki kontrol duygusunu da artırıyor. İşte Kierkegaard'ın kaygıya bir neden bulup korkuya dönüştürmek gerekir sözü burada oldukça anlamlı ve kıymetli. Çünkü insan beyni bildiğimiz üzere belirsizlikten hoşlanmıyor. Tehlike görünür olduğunda çözüm üretmeye başlamak istiyoruz çünkü.
0: Onun için de ne olduğunu bilmemiz gerekiyor, değil mi? Adlandırmamız, tanımlanmamız
1: Tabii
0: gerekiyor.
1: ki.
0: Şimdi eskiden dünyayı kendi mahallemizden ibaret bilirken, bugün sosyal medya ve diğer platformlar yüzünden dünyanın başka bir ucundaki hayatlara bile kendimizle kıyaslayabiliyoruz. Onları görebiliyoruz. Başarısız olmaktan ve geride kalmaktan korktuğumuz bu performans kaygısı, beklentilerimizi yükselterek bizi neden sürekli eksik hissettiriyor?
1: Evet, 90'lar döneminde çocuk olan biri olarak siz de, ben de, değil mi? Yani
0: Evet.
1: şunu söyleyebiliriz. Kaygı artık toplumsal bir iklim. Özellikle biraz önce de söylediğim gibi sosyal medya bize sürekli mesajlar veriyor. Birileri bizden daha başarılı, daha güzel, daha mutlu, daha üretken. Hep şunu düşünüyorum gerçekten. Yani 90'lar döneminde çocuk olmuş biri olarak da biz dünyayı hep kendi mahallemizden ibaret zannederdik, değil mi? Sanki dünya sadece orası gibi ve o mahallede de insanlar ekonomik ve kültürel olarak az çok birbirine denkti. Ama şimdi teknoloji sayesinde dünyanın bir ucundaki en zenginin yaşantısını görebiliyoruz. Birçok başarı görebiliyoruz. Bu durumda insanda tabii ki istenmedik durumlara neden olabiliyor. İnsanlar başarısız olmaktan, geride kalmaktan çok korkuyor. Bu duruma zaten biraz önce bahsettik, Jungçulan performans kaygısı adını veriyor. Ve bu durum insana sürekli eksik hissettiriyor. Günümüz insanının arzuları ve beklentileri çok yüksek. Bu da doğal olarak tabii ki kaygının artmasına neden oluyor. Halbuki başarı nedir? Sadece maddi şeylere ulaşma ve bunları gerçekleştirme mi? İşte bu kavramları biraz daha düşünmemiz gerekiyor. Hayır, aslında en büyük başarı insanın kendisini ve ne yöne gideceğini bilmesi değil midir aslında? Dolayısıyla insan yalnızca kendi hayatının fragmanını değil, başkalarının hayatının en parlak sahnelerini izliyor. Bu da doğal olarak tabii ki ben eksik kaldım duygusunu besliyor.
0: Tetikliyor. Sevgili Fulya, bazı temel kavramları konuşmakta da fayda var. Birbirine çoğu zaman karıştırdık. Az önce kaygı ve korkuyu konuştuk. Burada da şimdi mutluluk ve haz almaktan bahsetmek istiyorum. Yani biraz günümüz çağında aslında zaferlerimizi biraz fazla büyütmek ya da tek bir çiçekle baharı getirmeye ya da yazı getirmeye çalışmak gibi huylarımız var. Maddi hedeflere ulaştığımızda yaşadığımız o kısa süreli sevinçleri mutluluk zannederek aslında anlam bulma sürecini ıskalıyor muyuz?
1: Evet, ıskalıyoruz. Mutluluk ulaşılabilecek bir yer mi yoksa sürecin ta kendisi mi? Bunu sormamız gerekiyor. Aristoteles evet diyor ki bir bulutla kış olmaz, bir çiçekle yaz gelmez. Yani nasıl ki bir çiçekle yaz gelmezse size haz veren anların ardından da hakiki mutluluğu tabii ki bulduğumuzu söyleyemeyiz. İnsan sürekli olarak kendisine hedefler koyar, bilhassa maddi hedefler şu günün dünyasında. Ulaşılması zor görünen bu hedeflere ulaştığımızda çok mutlu olacağımızı zannederiz. Ancak adı üzerinde bu bir zandır. Kısa süreli bir sevinç yaşarız ve bir süre sonra bu söner. Mutluluk dolayısıyla anlam bulmakla ilişkilidir. Tabii ki her zaman şunu söylüyoruz. Anlam

0: amaç olmadan olmaz. Anlık hazlar mutluluk getirmiyor ne yazık ki. Mesela yeni bir telefon alıyorsunuz, bu size haz veriyor. Ya da çok güzel bir yemek yiyorsunuz, bu size haz veriyor. Ama bunların etkisi o kadar geçici ki, psikolojide buna zaten hedonik adaptasyon diyoruz. Dolayısıyla mutluluk daha çok yaşamın bütününe yayılan bir anlam duygusu, bir hal aslında duygudan ziyade.
1: Iskaladığımız çok önemli bazı kavramlar var. Yani dostluk, özgürlük, düşünmek, düşünebilmek gibi bazı kavramlar var. Aslında bunun içinde çok büyük bedeller ödemediğini düşünüyor insan. Büyük bir yanılgı içerisinde. Burada baktığımız zaman gereksinimlerimiz psikolojik olduğu halde kaynağını bilmediğimiz sorunlarımıza neden sürekli bir şeyler satın alarak maddi çözümler bulmaya çalışıyoruz? En kolay çözüm yolu şu an. Ama insanoğlu aslında orada ödediği bedelin farkında da değil. Neden böyle bir yol tercih ediyoruz?
0: Evet, hocam çok güzel sorular geliyor gerçekten. Şimdi Epikuros çok sevdiğim bir filozof. Çoğu zaman ama yanlış anlaşılmış bir filozof olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanki sürekli eğlenmeyi öneriyormuş gibi düşünülüyor. Oysa tam tersini söylüyor. Epikuros'a göre felsefenin en önemli işlevi sıkıntılarımızın saklı nedenlerini, arzularımızın asıl kaynaklarını bulup onları yorumlamamıza yardım etmek ve mutlu olmak adına yanlış yollara sapmamızı engellemek. Yapmamız gereken ilk aklımıza geleni uygulamaya koymak yerine öncelikle arzularımızın mantıklı olup olmadığını bir düşünüp tartmak. Dolayısıyla Epikuros düşüncelerini mantık süzgecinden geçirdikten sonra hayatı gerçekte nelerin daha zevkli kıldığı konusunda çok çarpıcı sonuçlara ulaşmış. Ve hayatı keyifli kılan şeyler kolay bulunmayan şeyler demiş. Ama aslında hiç de pahalı şeyler değil. Nedir bunlar? Mesela dostluk, özgürlük, düşünmek. Bugün yaşadığımız birçok psikolojik sorunu alışveriş yaparak çözmeye çalışıyoruz sizin de dediğiniz gibi. Canımız sıkılıyor, alışveriş yapıyoruz. Kendimizi değersiz hissediyoruz, bir şeyler almaya yöneliyoruz. Kaygılanıyoruz, daha pahalı şeylere yöneliyoruz. Çünkü psikolojik boşluğu bir şekilde maddi nesnelerle aslında doldurmaya çalışıyoruz.
1: Yine iki zıt kavramdan bahsetmek istiyorum. Umut ve çaresizlik aslında birbirinin zıttı kavramlar gibi gözüküyor. Ama biliyoruz ki aynı mahallenin çocukları bunlar. Çaresizlik hissi içsel bir engellenmişlik ve boşluk hali yaratırken yine önemli bir isim Viktor Frankl'ın ifadesiyle en zor koşullarda bile yaşama tutunma nedeni olan umutla birleştiğinde nasıl yeni bir anlam arayışına dönüşüyor? İki zıt kavram bir araya gelince nasıl bir akış, nasıl bir süreç yaratıyor?
0: Evet, aslında zıtlıklar bir anlamda bütünlüğü de oluşturuyor. Umut aslında anlam ve nedenlerle ilgili ve umut ve çaresizlik duyguları da birbirine zıt görünse de aslında aynı mahallenin çocukları dediniz, çok güzel bir tanımlama. Aynı kıyıda. Bazı zorlu durumlarda çaresizlik ve kontrol duygusunda azalma hissedebiliriz. Ama aynı zamanda buradan çıkabilmek için de umudu besleriz ve hissederiz. İnsanın varoluşu sürekli olarak umut ve çaresizlik duyguları arasında salınır. İnsanız ve bu yolculukta hep söylüyoruz ya, yol hiçbir zaman pürüzsüz değil, düz değil. Geleceğe dair beklentilerimizle biz bir yandan umudu besleriz, öte yandan bazen de hayatın yükü altında çaresizlikle yüzleşiriz. Evet, çaresizlik daha çok içsel bir engellenmişlik hali, bir boşluk, bir sıkışma. Fakat bu durum aynı zamanda bir imkanın da başlangıcı olabilir. Umut, Viktor Frankl'ın ifadesiyle en zor koşullarda bile yaşama tutunma nedeni. Çaresizlik yeni bir anlam arayışının da dolayısıyla başlangıcı olabilir. İnsan her şeyini kaybedebilir ama anlamını kaybetmediği sürece her zaman ayağa kalkabilir.
1: Şimdi kaygı dediğimiz şey aslında geleceğin belirsizliğinden de beslenen bir kavram. Çaresizlik ise o geleceği değiştiremeyeceğimize inanmakla. Diğer yandan umutsa belirsizliğin içinde hala bir olasılık görmek, bir açık kapı görmekle alakalı bir durum olduğu çok sıkça belirtiliyor. Şimdi yine bu anlamda konuşmamız gereken başka bir akım da var. Stoacılar. Aslında ben de kendimi onlara biraz yakın hissetmeye çalışıyorum, çabalıyorum. Çünkü şunu vurguluyorlar. Sadece bize bağlı olan, kontrolümüz altında olan kısımla aslında biraz cebelleşmek gerekiyor. Peki bunu yapmak yani sadece bize bağlı olan yargılarımızla, arzularımıza odaklanmak. Bu zor.

0: Bunu duygusal süreci nasıl dengeleyebilir?
1: Evet, ben de Stoa felsefesine gerçekten çok yakın hissediyorum kendimi.
0: Kolayına kaçıyoruz gibi.
1: Bilmiyorum kolayına mı, aslında zor olan bu mu? Bilemiyorum ama diyor ki Stoacılar, hayatta iki alan var. Biri sizin de dediğiniz gibi kontrol edebildiğimiz alan, bir de kontrol edemediklerimiz var. Yani bize bağlı olanlar ve bize bağlı olmayan şeyler var. Bize bağlı olanlar nelerdir? Mesela tutumlarımız, değil mi? Tutumlarımızı belirleyebiliriz. Yargılarımızı, eğilimlerimizi, arzularımızı belirleyebiliriz. Ama bir yandan bize bağlı olmayan şeyler de var bu hayatta. Kontrolümüz dışında gelişen. Mesela güç, zenginlik, ün, hatta bedenimiz bile. Biz çoğu zaman enerjimizi ikinci gruba ne yazık ki harcıyoruz. Aslında ilkine odaklansak, yani olaylar karşısında verdiğimiz cevaplara, tutumlara biraz daha odaklansak, belki de hayat çok farklı bir yöne doğru evrilebilir. Ama dediğim gibi, yani düşüncelerimizi, davranışlarımızı, seçimlerimizi yönetebileceğimiz halde buraya enerji ne yazık ki harcamıyoruz. İşte bunu yaptığımız zaman psikolojik dayanıklılık tam bu noktada başlıyor diyebiliriz hocam bence.
0: Bir de kafama takılan şey şu. Şimdi biz özgürlüğü tanımlıyoruz. Diğer bir temel kavram. Ve özgürlük çoğunlukla tanım yarım bırakılan bir kavram. Yani her istediğimizi yapabilmek deyip bırakıyoruz. Ama özgürlüğün aslında eksik bir tarafı da var. Evet, her istediğimizi yapabilmek, istediğimizi seçebilmek. Ama sonrasında şu eksik değil mi sence? Yani seçtiğimiz yolun sorumluluğunu da üstlenmek. Canın istedi, yaptın ama bunun sonuçları var. Bu sonuçları da sorumluluğunu almak. Ya burada modern insan artık o kadar çok uyaranla karşı karşıya ki, az önce 90'lardan bahsettin. O anlamda bile kıyaslasak, yakın bir geçmişten bahsediyorum. O dönemle bile kıyaslasak aslında o kadar çok arttı ki uyaranla karşı karşıya kalmak. Artık çok basit problemler bile insanları ciddi açmazlara götürebiliyor. Yani 90'larda bir insan sabah kalk, bugün ne giyeceğim sorusuyla ilgili çelişkisini düşünün. Bugünkü hazırlanma, sabah hazırlanma süreçlerini bir düşündüğümüz zaman aslında görebiliyoruz. Peki neden kendi hayatımızın sorumluluğunu almak yerine annem babam böyle olmasaydı ben de böyle olmazdım diyerek bu kolaya kaçıyor. Açık ve net söylüyorum bunu. Kolaya kaçıyoruz. Neden bunu yapıyoruz?
1: Evet, çok kolaya kaçıyoruz gerçekten. Şimdi özgürlük kavramı benim de son zamanlarda oldukça takıntılı olduğum kavramlardan bir tanesi. Çünkü bence anlamını bilmiyoruz. Özgürlüğü her şeyi yapabilmek zannediyoruz. Çok fazla evet konuşulan kavramlar ama bir o kadar da anlamları hakkında en az konuşulan kavramlar bence. Özgürlük yalnızca her istediğimizi yapabilmek değil, seçmek ve seçtiklerimizin sorumluluğunu üstlenebilmek demek. Mantıklı seçimler yapabilmek için de kişinin kendisini bilmesi gerekiyor. Yani özgürlük bir anlamda kişinin kendisini bilmesi, kendisini tanıması ve kendisine egemen olması. Bu nasıl olur? Kişi otantik benliğiyle bağ kurdukça, kendi sınırlarını keşfettikçe. Özgürlük kavramına başka bir noktadan daha bakacak olursak, yine Yalom'un dediği gibi bugün insanlar bastırılmış dürtülerden çok özgürlükle başa çıkmak zorunda. Ve aslında seçim problemiyle uğraşmakta, sizin de dediğiniz gibi. Ve neyi yapmak istediğine karar vermekte zorlanmakta. O kadar çok uyarıcı var ki, ne yöne gittiğini bilmeyen insanlar aynı zamanda bir belirsizlikle de karşı karşıya. Birçok insan hayatında bir şeylerin eksik olduğundan, yaprak gibi oradan oraya sürüklendiğinden ve nedenini bilmediği bir huzursuzluk duygusundan bahsetmiyor mu, değil mi? Çok fazla duyuyoruz aslında bu söylemleri. İşte bu durumun temel nedenlerinden biri özgürlük kavramının hatalı tanımlamalarından kaynaklanıyor. Çünkü dediğimiz gibi insan tüm deneyimlerini kendisi oluşturuyor ve bütünlük boşluğu olmayan, yani kendisini bilen insan bu deneyim yaşarken bilinçli seçimler de yapabiliyor. Bu noktada özgürlük aynı zamanda hayatımızın sorumluluğunu da üstlenebilmek diyoruz. Fakat ne yazık ki çoğu zaman kendi hayatımızda olup biten şeylerin sorumluluğunu üstlenme özgürlüğüne dahi sahip değiliz. Kendimizi derin bir karanlık çukurda hissettiğimiz zaman bunun sorumluluğunu almak yerine her zaman için suçlayacak birini buluyoruz. Annem böyle olmasaydı ben böyle olmazdım. Çevrem böyle olmasaydı ben böyle olmazdım. Burada doğmasaydım ben böyle olmazdım gibi. Elbette çocukluk yaşantılarımız bizi etkiliyor. Travmalar da bir gerçek, bunu kabul ediyoruz. Ancak yetişkinlik dediğimiz şey etkilenmiş olmayı inkar etmek değil, etkilenmiş olduğumuz yerden sonra nasıl yaşayacağımıza karar verebilmek.
0: Aslında yeri gelmişken söylemekte fayda var. İki program çok güzel birbirini tamamlıyor belirli bir süre önce. Sevgili doçent doktor Erdinç Kalaycı'yı konuk ettik. O da yine kendisine çocukluktan getirdiğimiz mirasla ilgili, o içeride konuşan sesle ilgili çok farklı bir boyuttan bahsetti konuyu. Ama en sonunda nihayetinde senin de söylemiş olduğun yere geldik. Evet, travmalarımız var, geçmiş bir mirasımız var ama bununla baş etmek, bunu düzeltmek gibi bir yeteneğimiz de var bahşedilmiş
1: Evet.
0: diye aç parantez bunu koymuş olmak
1: Evet,
0: istedim.
1: kesinlikle öyle.
0: Erdinç'e de buradan selamlar olsun. Tabii bir sürü önemli isim zikrettik ama bir de bize ait bir ismi zikretmekte fayda var. İbn Sina. Onu anmadan olmaz. İbn Sina'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar. Dışarıdan kırılırsa hayat biter. Çok çarpıcı bir söz. Bu açıdan baktığımız zaman insanın, biraz önce bahsettin, değindin, otantik benliğiyle bağ kurup kendi içinden kırılarak yeniden doğması, işte o bahsettiğimiz, ulaşmaya çalıştığımız hakiki özgürlüğün ta kendisidir diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle diyebiliriz. Bu söz beni de çok etkileyen bir söz. Hatta böyle başucu cümlelerimden bir tanesi. Gerçek değişim içeriden başlıyor aslında, değil mi? Hep bunu vurguluyoruz. Her şeyi dışarıda aramak yerine kendimize dönüp bakabilirsek aslında birçok şeyi çözebiliriz. Ama niyeyse dediğim gibi hep dışarıda arıyoruz. Bugün insanlar bir sürü kişisel gelişim kitabı okuyor, eğitimler alıyor, seminerlere katılıyor. Ama bu nokta çok önemli. Bilgi olarak evet çok doluyuz. Fakat bilgi davranışa dönüşmediği sürece ne yazık ki hayat değişmiyor. Bilmek yapmaktır diyoruz ya hep aslında. Biliyorsak o zaman yapalım. Dolayısıyla mutluluk kusursuz bir hayata sahip olmak değil, kaygının hiç olmadığı bir hayat da değil. Dolayısıyla hakiki mutluluk hayatın belirsizliklerini kabul ederek kendi değerlerimize uygun yaşamayı sürdürebilmek ve içeriden o kırılmayı aslında başlatabilmek. Çünkü insanın en büyük özgürlüğü, hep diyoruz, başımıza gelenlere nasıl cevap verebileceğimizi seçebilmesi. Aslında en büyük özgürlüğümüz bu ve kendimizi tanımamız ve bilmemiz aslında.
0: Aslında her konuğuma sorduğum son bir soru var. Ama bu son söylediklerin üzerine bu soruyu tekrar sormak bana biraz gereksiz geldi. Yani her konuğuma mutlaka hayatınızda yer etmiş bir ders var mı? Ama yine eklemek istersen bir cümle alabilirim. Bir cümle senin hayatında her zaman köşeye not edilmiş, sana yol gösteren bir cümle varsa bunu dinleyicilerimize
1: Evet,
0: paylaşabiliriz.
1: bir iki cümle söyleyeyim o
0: Lütfen.
1: zaman hemen hızlıca. Şuna hep düşünüyorum. Başarı da başarısızlık da kalıcı değil. Önemli olan her deneyimden bir pay çıkarmak ve bu bakış açısı aslında karşılaştığım zorluklara neden bu benim başıma geldi diye değil de bundan ne öğrenebilirim diye yaklaşmayı öğretti. İnsanın belki de kaderini en çok belirleyen şey başına gelenler değil, bu gelen şeylerle ne yapacağı, buna nasıl karşılık vereceği diyebilirim. Biraz uzun oldu ama hocam.
0: Sevgili Fulya, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: Seninle
1: teşekkür
0: sohbet
1: ederim.
0: etmek her zaman her ortamda çok keyifli. İnşallah devamı da ilerleyen programlarda
1: Bilmukabele.
0: gelecek. Değerli dinleyenler, bu bölümde performans çağının getirdiği yorgunluktan çıkıp özgürlük, umut, kaygı ve hakiki mutluluk kavramlarını, felsefi bir zemini sorgulamaya çalıştık. Konuğum doçent doktor Fulya Akgül Göktürk. Hayatın telaşı içinde kendi iç sesinize kulak vermeyi unutmayın. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlunuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Turkuaz.
2: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat, yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Bir dakika.
2: Yıldızlar toz ve hidrojen gazından oluşan bulut kümelerinin içinde doğar. Bu bulutlar kütle çekim kuvvetinin sıkıştırmasıyla ısınır ve milyonlarca yılda yıldızları oluşturur. Yıldızların kütlesi ne kadar büyükse yaşam süreleri de o kadar kısadır. Güneşten daha ağır ve büyük yıldızlar yakıtlarını daha çabuk harcar ve şiddetli patlamalarla ölür. Bu dev yıldızlar kütle çekimiyle devamlı savaş halindedir. Aşırı ısınmış hareketli parçacıkları dışa doğru basınç yaratırken kütle çekimi ise yıldızı merkezine sıkıştırır. Yıldız savaşı kazanan kütle çekiminin kuvvetiyle saniyeden daha az bir zamanda çöker. Çöken yıldızın çekirdeğinin geri tepmesiyle süpernova denilen şiddetli büyük patlamalar oluşur. Süpernovalar yeni yıldızları, gezegenleri, uyduları ve bizi var eden elementleri evrene saçar. Dev yıldızlar parçalanarak ölürken bize yaşamı armağan eder.
1: Bir dakika.
3: Türkiye'de saat 13.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran-ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Aselsan, Türk Telekom ve Türk Dünyası İş Konseyi'ne bağlı inovasyonun yerli ve milli akıllı telefon projesi netleşmeye başladı. İlk telefon modellerinin 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Telefonlar, biri kamu çalışanlarına özel olmak üzere toplam 3 modelden oluşacak. Giriş seviyesi modelin fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede olacak. Doğal afetlerde kesintisiz iletişim için tüm modellerde uydu anteni bulunacak. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Hac için kesin kayıt işlemleri bugün sona eriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Hac kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki krizler ve ablukalar Orta Doğu'da enerji rotalarını değiştiriyor. Irak, petrol sevkiyatını güvenceye almak için Seyhan ve Suriye hatlarını devreye sokmak istiyor. Basra Ceyhan ve Vaniyas hattıyla aynı zamanda Türkiye'yi küresel enerjinin yeni merkez üssü ve koridor kurucu merkez ülke konumuna yükseltiyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskılar sürüyor. Bir grup İsrailli işgalci Musa Feryat'ta da Filistinli bir kadına şiddet uyguladı. Kusra'da Filistinlilerin evlerini kuşatan İsrail unsurları, Kalendiya'da da bir evi yıkarak 15 kişiyi yersiz yurtsuz bıraktı. Gazze'de ise Han Yunus'ta çadırların hedef alındığı saldırıda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji devi Meta davasında süreç başlıyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocukların ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermek ve kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde toplamakla suçlanıyor. 29 eyaletin açtığı davanın ilk duruşması Kaliforniya'da görülecek. Meta'dan 1,4 trilyon dolar tazminat talep ediliyor. Ve spor. Trendyol Süper Ligi'nin ilk haftası sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler evinde Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederek ilk haftayı lider tamamladı. Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni takımı Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Muhammed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sezonu Ankara'da deplasman Ankara deplasmanında açan Fenerbahçe öne geçtiği maçta Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. Dört büyükler içinde haftayı galibiyetle kapatan tek takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar evinde Eyüp Spor'u Sevri'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Fenerbahçe-Lyon maçı TRT1'de. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının bir tur uzağında olan Sarı Lacivertliler, ilk maçta rövanş için avantaj arayacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak kritik mücadele TRT1, Tabi ve TRT Radyo 1'den nakledilecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 30, Bern 27, Kopenhag 19 derece. Yağmurlu olmak üzere Berlin 23, Amsterdam 22, Viyana 25 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Saraybosna 20, Sofya 29, Üsküp 34, Bakü 30 ve Tiran 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'le yarım saat boyunca sizdeyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan fakat hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Merhaba Mehmet Kancı, bugün gündemimizde neler var, dinleyicilerimizi neler bekliyor?
2: Selamlar Miray Önsal ve dinleyicilerimize de selamlar dünyanın her yerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu'na ulaşanlara. Şimdi anormal hava olayları yine gündemimizin

0: Sonra bu hafta fırtına ve selin arttığını görüyoruz. Dünyanın
1: Evet.
0: farklı farklı yerlerinden işte Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz, Hawaii'de görüyoruz, Indiana'da görüyoruz
1: Güney
0: ve
1: Kore'de
0: Güney
1: görüyoruz.
0: Kore'de görüyoruz. Bugün yine vardı Pakistan'da yine
1: Evet.
0: sel vardı, Hindistan'da aynı şekilde. Hatta Pakistan'da 159 kişi hayatını kaybetti bu ya sel ve buna bağlı afetlerle birlikte. Hakikaten böyle enteresan bir noktaya doğru gidiyor dünya, özellikle iklim konusunda. Çünkü öngöremiyoruz belli ki.
1: Evet, mesela yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde 7 can kaybı olması gerçekten anormal bir durum. Keza hafta sonunda Japonya'da başkent Tokyo'nun doğusundaki Chiba eyaletindeki bu mesela yağışın geleceğini de öngörememişler. 8 kişi hayatını kaybetti. 24 saatte 360 milimetreden fazla yağış kaydedilmiş.
0: Zaten benzeri görülmemiş bir yağış olarak da yetkililer
1: Tabii.
0: tarafından nitelendirilmiş.
1: Güney Kore uzun bir süredir kuraklıkla mücadele ediyordu. Orada da Yarımada'nın güneydoğusu 900 milimetreyi aşan cumartesi gününden bu yana yağış kaydedilmiş. Burada can kaybı yok ancak Güney Kore'de ciddi ekonomik kayıplar var bu sel felaketleri nedeniyle.
0: Ko
1: Bir
0: kost evet buyurun.
1: de tabii ki bu bazı yerlerde bu kuraklık ve yüksek sıcaklıklara bağlı yangınlar da durdurulamaz şekilde devam ediyor.
0: Şimdi yangınlara geçmeden hemen yağışlardan söz ediyorken Peru'nun başkenti Lima'dan da yine görüntüler vardı. Yani otobüslerin böyle neredeyse tamamen işte alt geçitlerde suyun içine girdiği görüntüler var. Costa Rica'da yine evini su basanlar, işte selde mahsur kalanlar teknelerle tahliye ediliyor, kurtarılıyor. Yani çok çarpıcı, dünyanın pek çok yerinde işte Asya'da, Amerika'da böyle yağışlarla ilgili görüntüler gelmeye başladı. Ama bir yandan da dediğiniz gibi kuraklık var.
1: Evet.
0: Özellikle Avrupa'da yine bunu görüyoruz. Almanya'da çok büyük bir orman yangını vardı. Almanya'nın Kuzeyren-Vestfalya eyaletinde Hürtgenwald orman yangınında da durum büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yaklaşık 300 hektarlık alanı etkiledi bu yangın ve yaklaşık 2000 kişi de tahliye edildi. Ve evleri neredeyse 200-300 metre kadar da yaklaşmıştı alevler, onu da belirtelim. Yangın eyalet tarihinin en büyük orman yangını olarak da nitelendirildi. Belçika'da yine kayıtlara geçen en büyük orman yangını 5. gününde devam ediyor. Burada da yani etkilenen alan 2700 hektarı aştı. Böylelikle 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü felaketi de geride bıraktı alan, etkilenen alan
1: Tabii.
0: açısından.
1: Yani Belçika'daki orman yangınını söndürebilmek için Avrupa'nın her yerinden helikopterler, yangın söndürme uçakları bu ülkeye geldi. Ancak dediğin gibi 5 gündür yangın durdurulamıyor ve buradaki yangından çıkan o yangının dumanı çevre ülkelerdeki hava kalitesini ciddi şekilde azaltmış durumda. Bir de tabii ki Belçika, Almanya ve Fransa'daki orman yangınlarının bir başka tehlikeli boyutu daha var. Niye bu kadar uzun süre devam edebiliyor bu yangınlar? Çünkü 19. yüzyıldan bu yana, neredeyse Napolyon savaşlarından bu yana savaşlara sahne olmuş alanlarda yaşanıyor bu yangınlar.
0: Yani
1: Ve
0: mühimmat mı var
1: tabii
0: orada?
1: ki buralarda işte 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda gömülü kalmış, hatta depolanmış veya patlamamış mühimmatlar hem orman yangınlarının şiddetlenmesine yol açıyor hem de Almanya'nın bazı yerlerindeki orman yangınlarında itfaiye ekipleri o bölgelere giremiyor bile. Çünkü
0: Müdahaleyi
1: tabii
0: güçleştiriyor.
1: çünkü o bölgelerde patlamamış mühimmatın olduğu biliniyor veya izi kaybedilmiş mühimmatın olduğu biliniyor. Dolayısıyla itfaiye ekipleri o ormanların derinliklerine hiç yaklaşmamayı tercih ediyorlar. Bu da yangınların öngörülemez bir süre devam etmesine yol açıyor. Yani şimdi bu kuraklık o kadar değişik katmanlardaki tehlikeleri ortaya çıkardı ki yani bu zincirleme bir reaksiyona yol açıyor. İşte geçen hafta konuşmuştuk. Avrupa Birliği'nin bu yıl için beklediği ekonomik büyüme ortadan kalkmış vaziyette. Belki şu anda eksiye doğru gidiyor Avrupa Birliği'nin büyümesi. Bu aşırı sıcakların yarattığı iş gücü kaybı ve diğer kayıplar nedeniyle.
0: Şimdi nedenlerine odaklandığımızda evet, kuraklıklar belki daha kırılgan hale getiriyor ormanları yangın konusunda ve elbette buna yönelik tedbirler de alınıyor. Mesela işte Türkiye'de Türkiye'de ne yapılıyor? Milli parklara girişler yasaklanıyor, işte mangal yakmalar yasaklanıyor vesaire. Nitekim aslında ne kadar doğru bir uygulama olduğunu da görüyoruz gelen haberlerle birlikte. Çünkü Girit'te, Yunan

0: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 35 yaşındaki İsrailli bir turist kaldığı villada yaktığı mangalın orman yangına neden olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Cuma akşamı meydana gelmiş bu yangın ve bir köye yaklaşmış.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hem oradaki bitki örtüsünün de tutuşmaya çok meyilli olması, işte kuraklıkla birlikte de yine daha da böyle o alevleri artırabilecek nitelikte olması da aynı zamanda rüzgarla da birlikte o kuru bitki örtüsünü tutuşturdu. Değerlendiriliyor o mangal küllerinin, işte mangaldan geriye
1: Üstelik
0: kalan
1: bak
0: şeylerin.
1: burada İsrailli turiste villayı kiraya veren villanın sahibi yüksek yangın riski nedeniyle mangal yakmanın yasak olduğu konusunda burada da yasaklanmış.
0: Evet.
1: Bu turistleri hem sözlü olarak hem yazılı olarak uyarmasına rağmen bu olay yaşanmış. Yani

0: ben hani taksirle ya da şöyle söyleyelim, çünkü çok hukuki kalacak ama hani bilinçsizce yapılan bir şey olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çünkü kundaklama gibi bir şey bu yani.
1: Tabii
0: Hani bu kadar
1: neredeyse.
0: uyarı geliyor, bu kadar
1: Evet.
0: ikaz ediliyorsunuz hem yazılı hem sözlü. Yani bunu bile bile artık yapmanın da bir manası var mı bilemiyorum. Hani burada
1: Tabii bir
0: işte
1: kastınız
0: bir
1: olması
0: kast
1: lazım
0: olması
1: bu adada
0: gerekiyor
1: yaşayan
0: kesinlikle.
1: insanlara. Bu arada şunu da ekleyeyim, tabii biz burada notlarımız arasına dahil etmedik ama son bir haftadır dikkatimi çekiyor ajanslardan gelen haberler. Atina çevresinde neredeyse her gün bir yangın çıkıyor.
0: Evet.
1: Yunanistan'ın da yani
0: Doğru.
1: durumu diğer
0: Vahim
1: Avrupa
0: biraz.
1: ülkelerinden çok farklı değil.
0: Kesinlikle. Bir yandan da Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda şiddetli yağışlar sele yol açtı.
1: Evet.
0: Burada da yine bölgede çok fazla ev hasar gördü. İşte köprüler yine hasar gördü, zarar gördü. Caddeler böyle selle kaplandı.
1: Bu tabii sellerin, kuraklık sonrası gelen yağışın etkisiyle meydana gelen sellerin altyapıda yol açtığı zarar da yani kolay kolay altından kalkılamayacak boyutlara ulaşıyor giderek.
0: Evet.
1: Yani ülkeler gayri safi milli hasılalarının ciddi bir kısmını hem kuraklıkla mücadeleye harcıyor hem de arkasından gelen bu sellerde doğal zararı karşılamaya
0: Evet.
1: harcıyorlar.
0: O hasar onarımı
1: Tabii
0: için.
1: 1976 yılında mesela dün ilginç bir haber karşıma çıktı. Fransa bugünkü kadar olmasa da iyi de 1976 yılında ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalmış ve o kuraklık sonucu büyükbaş hayvancılık tehlikeye düşmüş. Çünkü hayvanların yiyebileceği bir şey kalmamış. Bunun üzerine Fransız hükümeti orduda seferberlik ilan etmiş. Yani askerler silahlarını bırakıp
0: Ne
1: ot
0: yapmışlar?
1: biçmeye, İşte
0: Dikmeye belki.
1: sürülen tarlalardan arta kalan samanları toplayıp hayvanlara ulaştırmak için Fransız ordusu seferber olmuş. Yani
0: Evet.
1: bundan 50 yıl önce de mesela Fransa'nın bu konuda ilginç bir tecrübesi var.
0: Ama yine çözümcül
1: Tabii.
0: davranılmış. Güvenlik dediğimizde işte sadece bunun askeri ayağı olmadığını, aynı zamanda gıda ayağı olduğunu da tekrar
1: Tabii.
0: görmüş oluyoruz belki bu örnekle de. İngiltere'de yine kuraklıkla mücadele ediyor ve İngiltere'de bu ayın ilk 11 gününde uzun vadeli ortalama yağış miktarının %6'sı kaydedilirken ülke çapında şiddetli kuraklık koşulları da devam ediyor. Yani baktığımızda İngiltere artık 5. sıcak hava dalgasını mı yaşıyor?
1: Tabii
0: Yani
1: yaşadığı atlattı belki de. Ancak Avrupa'nın ve İngiltere'nin belli başlı nehirlerinde ciddi şekilde sular çekilmiş vaziyette.
0: %71,3'ünde
1: Tabii
0: kuraklık var.
1: Fransa'nın %80'inde, İngiltere'nin %70'inde kuraklık hakim ve sonbaharda yapılması gereken ekimler, tarla ekimlerinin yapılamayacağı değerlendiriliyor. Yani yapılsa bile bundan verim alınamayacağı değerlendiriliyor. Biraz önce senin dediğin gibi Avrupa'yı bir de 2027 yılı için ciddi bir gıda sorunu bekliyor. Gıda krizi bekliyor.
0: Şimdi Tuna Nehri'nin su seviyesini geçen hafta konuşmuştuk. Şimdi veriler var bununla ilgili. Bunları dinleyicilerimize aktaralım. Zaten 117 yılın, son 117 yılın en düşük seviyesinde Tuna Nehri. Ve işte orada karaya oturan tekneler vardı. İşte burada Avrupa'nın bir takım lojistik faaliyetlerinin de yapıldığını belirtmiştik. Peki hangi ülkelerde daha dramatik veriler var elimizde? Romanya'da var. Su seviyesi -180 santim, yani 1 metre 180 santim, 1 metre 80 santim gerilemiş. Romanya'nın iki bölgesinde böyle. Sırbistan sınırında yine benzer bir dramatik düşüşler var. Hırvatistan ve Macaristan'da da yine.
1: Hep 1 metrenin üzerinde Tuna Nehri
0: Evet.
1: çekilmiş vaziyette.
0: Yani benim boyumdan daha fazla çekilmiş. Bunu
1: Ben de hatta beni de geçmiş
0: somutlaştırabilirim.
1: bazı noktalarda. Burada ortaya çıkanlar enteresan tabii. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman savaş gemileri mi ararsınız? Yine 2. Dünya Savaşı'ndan kalma diğer askeri malzemeler, Alman mayınları.
0: Müzeleşti resmen. Açık hava
1: Tabii tabii açık
0: müzesine
1: hava,
0: döndü
1: yani
0: Tuna
1: çok
0: Nehri.
1: güzel dedim. Bak, Roma dönemine ait 2300 yıllık tarihi köprü
0: İnanılmaz.
1: Macaristan'da Jüpiter'e adanmış, Roma sunağı çıkmış Tuna Nehri'nin içinden. Ama başa dönecek olursak listenin başına yazdığına bakıyorum, mamut kalıntıları ortaya çıkmış. Yani mamutlara kadar olay gitmiş
0: Evet.
1: vaziyette. Yani dünyanın oluştuğu döneme doğru Tuna Nehri geri gidiyor şu anda.
0: Evet, yani
1: Bir de tabii sadece Tuna Nehri değil, Fransa'da Loire Nehri, İtalya'da Po Nehri, bunlar da dibi görmek üzere olan, hatta görmüş olan nehirler.
0: şimdi bu aslında hani insan eliyle işte iklim krizi diyoruz değil mi? Endüstrinin artmasıyla birlikte, gaz salınımının artmasıyla birlikte işte biz insan
1: Olduğunu
0: eliyle
1: iddia
0: bunu
1: ediyoruz.
0: küresel ısınmayı işte hızlandırdık, bir
1: Evet.
0: felakete sürüklüyoruz ve artık işte

0: Tuna Nehri'nde biz tamamen tarihi kalıntıları görmeye başladık. Hani
1: Evet.
0: paleolitik çağdan bile belki bir şeyler var yani önümüzde artık. Yani çok dramatik şeylerle karşılaşıyoruz
1: Evet.
0: hakikaten.
1: Sence
0: Trajikomik belki de.
1: peki dünya bunu yeterince ciddiye alıyor mu? Ben hala dünyanın bu
0: Hayır.
1: manzarayı yeterince ciddiye almadığı ve gelip geçici bir durummuş gibi algıladığı kanaatindeyim.
0: Onu ben de fark ediyorum. Yani herhangi böyle bir somut
1: Ya.
0: çözüm de ben görmüyorum
1: Tabii
0: şahsen
1: kalıcı bir
0: yani.
1: çözüme yönelik hiçbir şey yok. Mesela İngiltere'de, Fransa'da bu ilk sıcak hava dalgaları başladığında hatırlarsın 1970'li yıllardan kalma tren vagonlarını seferden çekmişlerdi. Çünkü o vagonların yeterli klima sistemi, soğutma
0: Yoktu.
1: sistemi olmadığı için ciddi krizler yaşanmıştı. Şimdi İngiltere'de iki tren kazası yaşandı geride bıraktığımız hafta.
0: Evet,
1: İki,
0: 24 saat geçmeden üst
1: tabii,
0: üste yaşandı yani iki
1: evet.
0: kazada.
1: Ve her iki kazada trenler raylardan çıkıyor. Birinde iki kişi ağır yaralanıyor. Diğerinde trenin arka vagonları raydan çıkmış ama ölüm ya da yaralanma yok neyse ki. Şimdi neden bu iki kaza meydana geldiği konusunda bir soruşturma var ama ilk tahminler aşırı sıcaklar nedeniyle raylardaki deformasyonun
0: Evet,
1: bu kazalara
0: genleşme.
1: tabii genleşmenin yol açmış olabileceği ifade ediliyor. Yani hep konuşuyoruz ya değişen iklim koşullarına göre şehirlerin altyapısını değiştirmek lazım. Şehirlerin inşasındaki mantığı değiştirmek lazım. Demir yolları belki de şu ana kadar rastladığımız bu değişen iklim koşullarından en fazla etkilenen alanlardan bir tanesi.
0: Evet. Hatta dediğiniz gibi işte hani bu çözüm olarak şu yapılıyor. Şey, seferleri iptal edelim.
1: Evet.
0: Yani bunlar çok bana çözümcül gelmiyor.
1: Çünkü altında yatan mantık şu. Bu senelik bir olay.
0: Evet.
1: Yani
0: Durumu idare edelim.
1: tabii
0: Günü kurtaralım.
1: bu seneyi idare edelim. Seneye nasıl olsa böyle olmaz.
0: Evet.
1: Ama yani artık ne olacağı belli değil. İşte geçen hafta Türkiye'de Ağrı Dağı'na Ağustos ayında kar yağdı.
0: Evet.
1: Yani gelecek sene ne olacak bilemiyoruz. Şimdi bütün yaz mevsimi boyunca Ankara'da neredeyse her sabah üşüyerek uyandık. Yani
0: Kesinlikle.
1: bu Ankara'nın aslında normali ama uzun yıllardır da görmediğimiz bir durumdu yani.
0: Ben hatta böyle sıcaktan bunalan İstanbul arkadaşlarıma böyle
1: Ankara'ya
0: hava atıyordum.
1: göç etmemelerini öner lütfen.
0: Sadece hava atıyordum diyelim.
1: Evet.
0: Şimdi depremlerle devam edelim. Endonezya'dan da 7,7 büyüklüğünde bir deprem haberi geldi ve can kaybı 68'in üstündeydi. Şimdi siz de geçen hafta söylediniz hani çok fazla bu depremler olmaya başladı birbirini
1: Evet.
0: mi tetikliyor diye. 2026'da 7 ve üzeri büyüklükteki depremlere baktığımızda işte Malezya'da var 7,1 büyüklüğünde 22 Şubat'ta. Endonezya'da yine 7 Nisan'da var. Japonya'da vardı 20 Nisan'da 7,4. Filipinler'de aynı şekilde. Meksika'da vardı 17 Temmuz'da 7,3 büyüklüğünde. Kolombiya'da yine 7,4 büyüklüğünde depremler vardı. Bunlar çok büyük depremler.
1: Ve Pasifik Okyanusu'nun çevresinde işte
0: Etrafında.
1: o Pasifik'teki volkanik sisteme bağlı olduğu iddia ediliyor. Ama gerçekten hatta İspanya'nın güneyinde Malaga bölgesinde 5,2 büyüklüğünde bir depreme de şahitlik ettik geçen hafta sonu. Ama bu 7 üzerindeki büyüklükteki depremlerin acaba ne anlama geldiğini uluslararası kamuoyuna açıklayacak bir otorite var mı? Yoksa Ebola salgını gibi bunu da görmezden mi geliyoruz? İklim değişikliği gibi bunu da görmezden mi geliyoruz? Bu artan sismik faaliyetin dünyanın başka bölgelerine veya okyanuslara bir etkisi olacak mı mesela? Şimdi ben bununla ilgili hiçbir şey göremiyorum ve yani kayda değer bir artış söz konusu ve volkanik faaliyetlerde de kayda değer artışlar söz konusu. Mesela Etna Yanardağ neredeyse bir haftadır faaliyette.
0: Evet, sürekli orada
1: Ve
0: haber yapıyoruz
1: tabii
0: oradan.
1: ve Etna Yanardağ'ın bulunduğu vadide daha önce rastlanmayan noktalarda da kül ve duman püskürtme vakalarına rastlanıyor. Bir de böyle ilginç bir durum var. Katanya Havalimanı'nda trafik geçen hafta ciddi şekilde
0: Aksadı.
1: aksadı ve Etna Yanardağı'ndan çıkan duman ve küller Kuzey Afrika'ya da ulaştı. Orada da halk sağlığını tehdit eder boyuta geldi.
0: Şimdi
1: Yani
0: çok
1: bunlar arasında bir paralellik var mı mesela yani?
0: evet, bir bağlantı var mı? Bunlar birbirini tetikliyor mu?
1: Evet.
0: Şimdi Etna Yanardağ dediniz. Etna'dan bir haber daha vardı.
1: Evet.
0: Amerikalı bir turist hayatını kaybetti. Yıldırım düşmesi sonucu hayatını
1: Evet.
0: kaybediyor. Amerikalı bu turist
1: Hatta
0: hem
1: yani
0: şiddet

0: yaklaşmasından kaynaklanan bir yoğun hava olayı rastlanan
1: sık,
0: bir durum.
1: Sık gözüküyor.
0: Bu
1: evet.
0: Amerikalı turiste bisiklete biniyormuş bir de bölgede. O sırada bisikletliymiş galiba. Bu aşırı turizm konusunu sık sık konuşuyoruz. Bu volkanların faaliyette olan ya da faaliyette olmadığı zannedilen volkanların kraterlerine yürüyüş yapmak, bu tür geziler yapmak da bu aşırı turizmin son dönemki moda faaliyetlerinden biri.
1: Bir de elverişsiz hava
0: koşullarında. Ve can kayıplarına da yol açıyor bu yani. Evet. Bu sene bu konuda çok fazla vaka da gördük.
1: Umman açıklarında da bir petrol sızıntısı haberi vardı. Şimdi baktığımızda işte diyoruz ya, endüstriyle biz de işte insan eliyle bu iklim krizine neden oluyoruz. Önemli sebeplerinden biri işte bu fabrikalarda belki işte gerekli incelemelerin yapılmaması, gerekli önlemlerin alınmaması, işte tam olarak buraya oturan bir haber bu. Çünkü Umman açıklarında karaya oturan Karolin Bezengi adlı petrol tankeri bölgede ciddi bir çevre felaketi riski yaratıyor. Rusya'nın yaptırımlarını aşmak için kullandığı gölge filoyla bağlantılı olduğu da belirtilmiş tankerin ve Haziran sonunda Umman açıklarında karaya oturmuş. Gemi kaza sırasında yaklaşık 800 bin varil Rus ham petrolü taşıyordu ve tankerden sızan petrolün oluşturduğu tabakanın bazı uydu analizlerine göre 2000 kilometre karelik kareyi aşarak Umman kıyılarına ulaştığı da bildiriliyor.
0: Bu da medyada hiç haber olmayan vakalardan bir tanesi.
1: Evet, 2000 kilometre kare diyoruz.
0: Peki bu Karolin Bezengi tankeri acaba şu anda Hürmüz'de yaşanan kriz ve çatışmalar nedeniyle gidip karaya oturmuş olabilir mi? Son derece mümkün.
1: Evet.
0: Çünkü malum İran'ın orada ilan ettiği bir rota var. Hı hı. O rotanın dışından Hürmüz Boğazı'nı terk etmeye, İran Körfezi'ni terk etmeye çalışan gemiler vuruluyor. Belli ki yüksek bir ihtimal bu Rus petrolü taşıyan tanker de İran'ın dayattığı rota dışına çıkarak veya hı hı. ablukayı aşmak için farklı bir rotayı denerken gitti, karaya oturdu. Hı hı. Ve bugün Hürmüz krizinin en ciddi, en tehlikeli çıktılarından biri ve uluslararası medyada hiç sözü edilmeyen haberlerden bir tanesi.
1: Sadece endüstri değil, belki de hani oraya bağlı olarak işte çıkan savaşlar, yaşanılan krizler, aslında yani
0: jeopolitik krizler de
1: nasıl doğrudan etkiliyor.
0: Tabii.
1: Bunun da en büyük örneklerinden tabii, biri oldu ama az yer aldı.
0: Irak Kuveyt'i işgal edip 1990-91'de Kuveyt'in petrol kuyularını havaya uçurduğunda gerçekle alakası olmayan petrole bulanmış kuş görüntülerini yayınlamıştı. Dezenformasyon yapmıştı Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi de bunları da yayınlasın.
1: Evet.
0: Bakın, bizim burada yarattığımız 27 Şubat 2026 günü var olmayan bir Hürmüz krizi yarattık. Ve bugün işte biz denizleri bu şekilde kirletiyoruz diye yayınlasınlar bu petrol tankerinden sızan petrolün görüntülerini.
1: Şimdi çok güzel bir yerden yakaladınız haberlerin aslında ne kadar göreceli olduğuyla ilgili ya da haberlerin kamuoyuna nasıl yansıtıldığıyla ilgili, batı merkezi yansıtıldığıyla ilgili. Ebola'dan devam etmek istiyorum çünkü evet. Ebola konusu sık sık bizim karşımıza şu şekilde çıkıyor. Ne zaman ki batıyı tehdit ediyor, o zaman biz
0: tabii.
1: ana medyada görüyoruz.
0: Bir Alman vatandaşı bölgedeki Alman Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı bölgedeki
1: tehlikede
0: bir sağlık
1: oluyor.
0: Kuruluşunda çalışan hı hı. bu virüse yakalandığı için karantina altına alınıyor veya Avrupa'ya tedavi için sevk ediliyor. Biz Ebola'yı o zaman görürüz. Ebola haberlerini benden ziyade nereden toparlayıp sana gönderiyorum biliyor musun program için? Benden gelen notlar Çin Halk Cumhuriyeti haber kaynaklarında.
1: Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün de son açıklamaları vardı. Hemen onları aktaralım. Kongo'da Ebola salgınını 3 ay içinde bitirmeyi hedefleyen plan hakkında bir soru soruluyor. Hani bitirebilecek misiniz 3 ay gibi. Ve kaynaklarımız varsa mümkün deniliyor.
0: Varsa.
1: Yani varsa.
0: Ne güzel. Yani Ebola olmasa Dünya Sağlık Örgütü'nü çok güzel yönetirim demiş.
1: Aynen
0: Dünya Sağlık Örgütü direktörü.
1: Acil Durum Komitesi toplantısı da bugün gerçekleştirilecek ve açıklamalar vardı.
0: Bak, Mayıs ayında ilan edilen bir salgının Acil Durum Komitesi toplantısı bugün
1: Ağustos'un
0: kaçı?
1: Ortasında geçiyoruz 18'i.
0: Evet, 18'inde yapılacak inşallah.
1: Yani gerçekten.
0: Evet, bu arada can kaybı 2325'e yükseldi ki bazı tıp insanları bunun bir pandemi olmadığını iddia ediyorlardı. 2018-2020 yıllarındaki bundan önceki en

0: şiddetli salgın dönemindeki ölü sayısını geçmiş vaziyette Ebola.
1: Zaten Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada mevcut hızını koruması halinde Ebola'nın 2014-2016
0: 16 salgını
1: yıllarındaki
0: da geçecek.
1: o salgınını geride bırakacağını
0: Tabii.
1: belirtti.
0: Tabii
1: Yani onu
0: bir de
1: solluyor bu varyasyonu.
0: geçmişteki salgınlara göre daha kısa sürede daha çok insan öldürmüş
1: Tabii
0: vaziyette.
1: zaten aşı ve tedavisinin
0: Tabii
1: bulunmaması da
0: ve
1: diğer
0: vaka ölüm
1: varyasyondan.
0: oranı da %40 ve üzeri seyrediyor şu anda.
1: Çok yüksek.
0: Evet.
1: Son olarak teknoloji haberleriyle devam edelim. Meta, Avustralya'da 756 bin çocuk hesabını kapattı. 16 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlaması kapsamında yapıldı. Bu adım ve şirket yaş tespitini yapay zeka sistemlerinden yararlanıldığını ve kapatılan hesap sayısının artacağını açıkladı. Kurallara uymayan platformlara da yüksek miktarda cezaya
0: Bir
1: çarptırıldı.
0: sayıları da söyle istersen, kaç hesap kapatılmış? Bence bu önemli.
1: 756 bin Instagram ve Facebook hesabına erişim engelleniyor.
0: 756 bin. Yani
1: Evet.
0: 462 bini Instagram'da, 294 bini Facebook'ta, biz hep konuşuyorduk bu yasak
1: Evet.
0: nasıl takip edilecek diye. Demek ki yapay zekadan kişilerin yaş skalası tespit edilebiliyor. Bu iyi haber.
1: Evet, yapay zekanın işe yaradığını görüyoruz.
0: Evet.
1: İngiltere ve Galler'de Meta'nın kameralı akıllı gözlüklerinin mahkeme binalarına sokulması yasaklandı.
0: Tabii ki gizli tanıkları ifşa edebilirlerdi yani. Bu meta gözlükleri giderek daha tehlikeli bir
1: Tehlikeli bir
0: hale
1: hale
0: gelecek.
1: geliyor. Ve son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde robot süpürgelere ulusal güvenlik engeli.
0: Evet, bir İspanyol mühendis hacklemişti ve binlerce evin içini seyretmişti. Amerika Birleşik Devletleri Çin malı akıllı otomobillere yaptığı gibi robot süpürgeleri de yasaklıyor. Yalnız galiba 2029'a kadar güncelleme almaya devam edebilecekler Çin malı robot süpürgelerden.
1: Evet, bir de sanırım FCC denilen bir onay türü var ve işte eğer onlar onaylıysa Amerika'da satılmaya devam
0: Çin
1: edilecek.
0: mallarına da onay vermeyecekler. O da
1: Vermeyecekler
0: bir
1: muhtemelen.
0: tane daha gençlerin bu sosyal medya kullanımı ile ilgili hafta sonundan bir haber vardı. Buraya eklemeyi unuttum hazırlık metnimize. Unuttum değil de dün karşıma çıktı bu. Hafta sonu cumartesi gecesi İrlanda'da bir trafik kazası meydana geliyor. Bizde de sosyal medyada bu görüntüleri görüyoruz. Otoyollara, yollara ters yönden girip ilerleyenler. Otoyola, M9 otoyoluna İrlanda'da ters yönden giren bir araçtaki 5 genç, 3 kadın ve bir 7 yaşında çocuğun bulunduğu bir araca çarpıyorlar. Ters yönden giren araçtaki 5 genç hayatını kaybediyor. Konuyla ilgili yapılan ilk soruşturmada polis şunu diyor: bu tür vakalar giderek artmaya başladı. Sosyal medyada yayınlamak için otoyollara, yollara ters yönden girip video çekiyorlar. Bütün bunlar like uğruna oluyor.
1: Yani inanılmaz
0: Evet,
1: kötü bir noktaya
0: maalesef.
1: gidiyor dünya.
0: Yani dolayısıyla Avustralya'dakine benzer yasaklamaların niye yapıldığını, yapılması gerektiğini gün geçtikçe
1: Görüyoruz.
0: maalesef
1: Bunun bir
0: daha
1: ihtiyaç
0: tatsız
1: olduğunu, evet.
0: olaylarla görüyoruz.
1: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saat boyunca başka haberleri Mehmet Kancı ile ele aldık. Yönetmenimiz Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'e de çok teşekkürler. Haftaya Salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Sarmaşık programını dinlediniz. Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran-ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır dedi. Devlet Bahçeli, öncelikle ülke içinde ve bölgede istikrarın tesis edilmesinin, etnik, dini ve mezhepsel ayrışmanın sona erdirilmesinin elzem olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botswana'ya yeni büyükelçiler atandı. Kararlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'nin yapay zekada 4 yıllık yol haritası belli oldu. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Yeni eylem planıyla Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki krizler ve ablukalar Orta Doğu'da enerji rotalarını değiştiriyor. Irak, petrol sevkiyatını güvenceye almak için Seyhan ve Suriye hatlarını devreye sokmak istiyor. Basra, Ceyhan ve Baniyas hattı aynı zamanda Türkiye'yi küresel enerjinin ve merkez üssü ve koridor kurucu merkez ülke konumuna yükseltiyor. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirerek Lübnanlıları göçe zorluyor. Artan saldırılar nedeniyle bölgede güvensizlik ve belirsizlik ortamı devam ediyor. Gazze'de kalıcı ateşkes için diplomasi trafiği devam ediyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucularla yaptığı görüşmelerin ardından Hamas heyeti açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasına ilişkin hazırlanan yol haritasını kabul ettiğini ineledi.

ateşkes sürecinin ilerlemesi için İsrail'in üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji devi Meta davasında süreç başlıyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocukların ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermek ve kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde toplamakla suçlanıyor. 29 eyaletin açtığı davanın ilk duruşması Kaliforniya'da görülecek. Meta'dan 1,4 trilyon dolar tazminat talep ediliyor. Ve spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 30, Bern 27, Kopenhag 19 derece. Yağmurlu olmak üzere Berlin 23, Amsterdam 22, Viyana 25 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Saraybosna 20, Sofya 29, Üsküp 34, Bakü 30 ve Tiran 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca ve spikeriniz ben Tülin Bilen, yaklaşık yarım saat boyunca radyolarınızda olacağız. Kanun ne diyor da bu hafta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki miras işlemleri konusunu konuşacağız. Stüdyomuzda programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. Yine yurt dışında yaşayan bir kişi Türkiye'de kendisine kalan miras için ilk olarak hangi işlemleri yapmalı?
2: Bir yakın Türkiye'de vefat eden bu şekilde bir mirasla alakalı bir olayla yaşayan bir vatandaşımız olduğunda böyle bir durumda yapılacak ilk aslında biraz bu şekilde olduğunda aceleye gelebiliyor. Herkesten farklı bir şekilde farklı bir bilgi duyulabiliyor. Bu gibi durumlarda ilk iş aslında aceleyle tapu devri yaptırmak ya da önüne gelen bir vekaletnameyi imzalamak kesinlikle değildir. Burada yapılacak ilk iş mirasın yalnızca maldan değil de borçlardan da oluşabileceğini hatırlayarak terekenin tamamını araştırmak. Çünkü bizim hukukumuzda miras kişinin

aşamada ölümün çok nüfus kayıtlarına işlenip işlenmediği kontrol ediliyor olması lazım. Ve akabinde de evet burada aktifleri olabilir bu kişinin mal varlığında ama pasifleri yani borçları dediğimiz bu kısmı da kesinlikle araştırılıyor olması lazım. Ve bu araştırma yapılmadan herhangi bir şekilde imza atmak ya da bunu netleştirmeden bir dava yoluna gitmek vesaire kesinlikle bizim önerdiğimiz, tavsiye ettiğimiz bir şey değil tabii ki hukuki olarak. Yine miras bırakan eğer Türkiye'de vefat etmişse ölüm bilgisi çoğu zaman sisteme zaten işlenmiş olacaktır. Fakat kişi yurt dışına vefat etmişse ve bu kişi bir Türk vatandaşıysa ölümün o ülkedeki Türk dış temsilciliğine bildirilmesi ve Türk nüfus kütüğüne de tescil edilmesi gerekiyor. Aksi halde kişi yabancı ülke kayıtlarında vefat etmiş görünürken Türkiye'de hala sağ olarak görünebilecektir. Yine bu durumda mirasçılık belgesi alınması ve tapuda ya da banka işlemlerinin yürütülmesi mümkün olmayacaktır. Hatta imkansız hale gelecektir. Kişilerin ölüm kaydı tamamlandıktan sonra alınması gereken en temel belge halk arasında da veraset ilanı dediğim mirasçılık belgesi. Bu belge miras bırakanın kimleri ve hangi oranlarda miras bıraktığını gösteren bir belge aslında. Mirasçılık belgesini Türkiye'deki bir noterlikten ya da sulh hukuk mahkemesinden alabiliyorsunuz. Vatandaşlarımız da bu şekilde bir başvuru yapabilirler. Noterlikte alınacaksa eğer bu mirasçılık belgesi nüfus kayıtlarında mirasçılık ilişkisini açıkça belirlenebiliyorsa burada artık noterler belgeyi düzenleyecektir. Ancak soybayı kayıtlarında bir eksiklik varsa, yurt dışındaki doğum ya da evlilik Türkiye'de tescil edilmemişse, yabancı bir belge varsa dosya kapsamında ya da vasiyetname varsa ya da konu yargılamaya gerektiriyorsa burada artık noterler mirasçılık belgesi vermeye yetkili değildir. Burada sulh hukuk mahkemesine başvurmak gerekecektir ve dava açmak gerekecektir. Eğer buradaki mirasçılık belgesini aldıktan sonra burada hangi malların bulunduğu, ardından hangi borçların olduğunu kesinlikle araştırılması gerekiyor. Eskiden bu araştırma için ayrı ayrı tapu müdürlüklerine, bankalara, adliyelere vesaire ayrı ayrı yazılıyordu aslında. Ama şu an bu şekilde e-devlet üzerinden mirasçısı olduğunuz kişi adına hem tapu bilgilerini hem taşınırları, araçları, hesabın bulunduğu bankaları, yatırım hesapları varsa, hukuk davaları varsa, icra dosyaları vesaire varsa bunların hepsini e-devlet sistemi üzerinden bu şekilde sorgulama yapabiliyorsunuz. Hatta bazı telefon ve internet aboneliklerinin de borç ve alacakları dahi mirasçı sıfatıyla sorgulanabiliyor. Yine e-devlette mirasçılar için sunulan bir hizmetler var. Ancak e-devlette borç görünmüyor olması demek kesinlikle miras bırakanın yani vefat eden kişinin hiçbir borcu yoktu anlamına gelmeyecek. Henüz icra takibine konulmamış banka kredileri olabilir, kefalet sözleşmeleri olabilir, vergi incelemeleri, şirket borçları, belediye borçları ya da devam eden davalardan doğabilecek yükümlülüklerde bulunabilir. Miras bırakanın bir şirket ortağı ise ticari sicili kayıtlarının, defterlerinin ve şirket borçlarının da incelenmesi gerekecektir kesinlikle. Bir taşınmaz görünüyorsa bu taşınmazın sadece değerine bakmaktansa üzerinde bir ipotek var mı? Bir haciz işlemi var mı? Ya da bu taşınmaz üzerinde bir aynı hak kurulmuş mu vesaire? Bunların hepsinin dikkatli bir şekilde araştırılıyor ve inceleniyor olması lazım. Bu inceleme de bir süre alacağı için aslında tam da bu husustan dolayı bizim mevzuatımızda 3 aylık bir miras red süresi karşımıza çıkıyor. Yasal mirasçı olan kişiler miras bırakanın ölümünü ve mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten itibaren kural olarak 3 ay içerisinde mirası reddedebilirler. Burada önemli bir ayrıntı var değinmek istediğim. Mirasçılık belgesi alıyor olmak tek başına bütün mirası kabul etmek anlamına gelmeyecek. Çünkü bu belge yalnızca kimin mirasçı olduğunu ve bu mirasçıların pay oranlarını verilen bir belge. Tamamıyla mirasın reddedildi ya da tamamıyla ben bu mirası kabul ediyorum şeklinde bir belge değil. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Çünkü bazı durumlarda vatandaşlarımızın çekincesi olabiliyor. Ben şimdi alacağım ama yine de bunu kabul etmiş olur muyum? Borçlar da bana gelir mi vesaire. Bununla alakalı belge temini konusunda herhangi bir şekilde dediğim gibi mirasın kabul ediliyor olması tamamıyla ya da reddediliyor olması söz konusu değildir. Burada sadece mirasçı olduğunuzu ve aslında bu mirasta bu kadar payım var diyebilmek için size devletin vermiş olduğu bir belge mirasçılık belgesi. Yine bununla alakalı araştırma yapmakla mirası sahiplenmek arasında ince bir çizgi var. Taşınmazı koruyor olmak, mirasçılık belgesi almak ya da borçları araştırmak olağan bir koruma işlemi kapsamında değerlendiriliyor. Bizim mevzuatımızda buna karşılık da miras kalan aracı satmak, banka hesaplarındaki parayı çekmek, taşınmazı kendi adına geçirip üzerinde tasarrufta bulunmak vesaire ya da miras bırakanın buradaki tereke mallarını gizlemek, mirasın kabul edildiği sonucunu doğurabilir. Böyle bir davranıştan sonra da ben bu borçları yeni öğrenmiştim. Şimdi ben mirası reddetmek istiyorum demek mümkün olmayacaktır. Bununla alakalı Yargıtay'ın da zaten kendi bazı belli başlı şartları var. Eğer burada mirasla

0: Miras bırakanın ölümünden sonra bu miras kabul ettiklerine dair, örneğin bu Yargıtay'ın vermiş olduğu karardaki dosyada taşınır var, bir araç var ve mirasçılar bu aracı satıyor. Sonrasında bu 3 aylık ret süreci içerisinde kendileri borcu öğreniyorlar. Ama buradaki hakkı biraz kötüye kullanmak oluyor aslında bu. Öğrendikleri için borcuna fazla olduğunu öğrendikleri için araç satışından sonra mirası reddetmek istiyorlar. Ve bu da tabii ki Yargıtay tarafından da hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendiriliyor. Ve bu şekilde bu mirasların artık mirası ret hakkı olmadığını Yargıtay hükme bağlıyor. Yine burada kişilerin yapmış olduğu araştırma sonucunda mirasın kabul edilmesine karar verilirse bundan sonraki aşamada vergi ve intikal işlemleri olacaktır. Öncelikle veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. Bu da önemli. Taşınmazlar için ayrı, taşınırlar için ayrı hem bir vergilendirme hem de bir intikal işlemleri süreci söz konusu olacaktır. Yine buradaki beyanname işlemlerinden sonra da taşınmazlar için tapuda bir mirasçılar adına intikal ettirilmesi lazım. Araç kayıtlarının değiştirilmesi lazım ve bankalardaki paralar için de işlem yapılabilir hale gelecektir artık. Eğer miras bu şekilde topyekün bir şekilde kabul edilecekse. Birden fazla burada mirasçı varsa paylaşım yapılıncaya kadar tereke üzerindeki miras ortaklığı bulunacak. Bu nedenle mirasçıların hepsinin aslında ortak bir iradeyle hareket ediyor olması lazım.
1: Evet. Sayın Yaman, mirasçılık belgesi nereden alınıyor ve bu belge için Türkiye'ye gelmek gerçekten gerekli mi?
2: Evet, bir kişinin ölümüyle birlikte Selen Hanım az önce aktardı. Miras kanun gereği kendiliğinden mirasçılara geçecektir. Ancak mirasın hukuken geçmiş olması ile aslında mirasçılık sıfatının tapu müdürlüğü nezdinde, banka nezdinde veya diğer resmi kurumlar önünde ispat edilmesi aynı şeyler değildir. Halk arasında veraset ilanı olarak bilinen mirasçılık belgesi bu noktada devreye girecektir ve kişi gerçekten mirasçıysa bu belgelerle işlemler yapacaktır. Belgede vefat eden kişinin mirasçılarının kimler olduğu ve her bir mirasçının mirastaki pay oranı resmi olarak gösterilir. Bu belgeyi alabilmek için vatandaşımızın Türkiye'ye gelmesi zorunlu mudur? Hayır, zor sorunu değildir. Birçok bahsetmiş olduğumuz davalar gibi, konular gibi burada kişilerin doğrudan Türkiye'ye gelmesi gerekmeyecektir. Doğru makam nezdinde, konsolosluklar nezdinde bir vekaletname vererek veya bir yetki vererek bu işlemlerini yürütebilirler. Öncelikle burada yine mirasçılık belgesini hukuki işlevine doğru anlamamız gerekiyor bizim. Bu belgede miras bırakanın evi, aracı, banka hesabı veya borçları tek tek gösterilmeyecektir. Belge yalnızca mirasçıları ve onların pay oranlarını tespit eder. Miras bırakanın mal varlığının araştırılması, borçlarının belirlenmesi, vergi beyannamesinin verilmesi, taşınmazlarının mirasçılar adına intikali veya mirasın paylaştırılması bu belge alındıktan sonra yerine getirilecek işlemlerdir. Yani bir mirasçılık belgesi çıktığı takdirde burada artık tüm mirasçılık işlemleri yapılmış gibi herkesin payı oranında, örneğin bir taşınır varsa bu satıldığında payları oranında verilecek gibi bir şey yok. Bu yalnızca aslında mirasçılık işlemleri için ilk adım olacaktır. Burada dediğimiz gibi hangi pay oranında hangi mirasçının olduğu, bir paylaşım yapılacağı takdirde kime hangi oranda pay dağılımı yapılacağını gösteren resmi bir belgedir. Belgenin işte bu şekilde ortaya konulduğunda ikinci mesele artık bu belgenin hangi makamdan alınacağı oluyor. Türk Medeni Kanunu'na göre mirasçılık belgesi Türkiye'deki noterliklerden veya sulh hukuk mahkemelerinden alınabilir. Nüfus kayıtları açık, birbiriyle uyumlu, aile bağlarını gösteren durumlar arasında bir çilişki yoksa, örneğin ilk evlilikten olan çocuklar ya da ikinci evlilikten doğan çocuklar gibi bir problem yoksa, bu gibi durumlarda vatandaşlarımız noterler yoluyla bu belgeyi hızlı bir şekilde edinebilirler. Yine noter nüfus elektronik kayıtlarını inceleyerek mirasçıları ve paylarını belirleyecektir. Bir gün içerisinde, hatta 10 dakika bile içerisinde bu tarz işlemler yerine getirilecektir. Ayrıca bu tarz işlemler için bütün mirasçıların aynı anda notere gitmesi, birlikte imza atması, birbirlerine muvafakat etmelerine de gerek yok. Bir mirasçının dahi notere giderek bu başvuruyu yapması yeterli ve düzenlenen belgede tespit edilen bütün mirasçıların payları bu belgede ister notere gidip imza atsınlar ya da muvafakat versinler ya da vermesinler, onların payları da bu belgede yer alacaktır. Uygulamada sık karşılaşılan bir diğer örnek üzerinden şunu anlatmak istiyorum aslında. Türkiye'de vefat eden bir kişinin sağ kalan eşi ve 3 çocuğu bulunsun. Çocuklardan ikisi Almanya'da, biri Türkiye'de yaşıyor olsun. Türkiye'de yaşayan çocuk nüfus kayıtlarında eğer söylemiş olduğumuz gibi bir eksiklik bulunmuyorsa notere tek başına başvurarak mirasçılık belgesini alabilir. Düzenlenen belgede sağ kalan eş ile Almanya'daki çocuklar da tabii ki yer alacaklar. Almanya'daki mirasçıların yalnızca bu belgenin alınması için Türkiye'ye gelmelerine veya ayrıca onay vermeleri gerekmeyecektir. Bununla birlikte bir mirasçının belgeyi alması söylemiş olduğumuz gibi diğer mirasçıların da paylarını gösterecektir. Ancak şöyle bir yanılgı da olabiliyor bu belge alındığında. Diğer mirasçıların da payları üzerinde bir işlem yapma yetkisi. Kazanılmış gibi bir hak, doğmuş gibi bir bazen yanılgılar olabiliyor. Ancak söylemiş olduğumuz gibi mirasçılık belgesi, diğer mirasçıların taşınmazları satma ya da bankadaki parayı çekme gibi yetki veren bir aslında vekaletname değildir. Mirasçılık belgesi yalnızca kimin hangi oranda mirasçı olduğu, hangi oranda bir paylaşım olduğu takdirde hangi oranda bu paylaşımdan pay alacaklarını gösteren resmi bir belgedir. Ancak bazen söylemiş olduğumuz gibi noterlikten alınamayabiliyor. Bazı kişilerin nüfus kayıtlarında eksiklik olabiliyor, çelişki olabiliyor, isimler farklı olabiliyor veya soy bağının araştırılması gerekiyor. Bu gibi durumlarda tabii ki noterler bu tarz belgeleri hazırlayamayacaklardır. Yine vasiyetname veya atanmış bir mirasçı bulunuyorsa bu gibi durumlar noterler bu tarz karışık işlemleri bir yargılama açarak çözemeyecekleri için bu belgelerin Türkiye'den doğrudan sulh hukuk mahkemelerine başvurarak alınması gerekecektir. Yine vatandaşımız gittiğinde noterin kendisine bu belgeyi vermediği takdirde acaba ben mirasçı değil miyim gibi bir soruyla da aslında kendi kendileri kalabiliyorlar. Ancak söylemiş olduğumuz gibi noterin bu belgeyi evet verme yetkisi var. Ancak karışık durumlarda gerçekten mirasçı olarak kişinin mirasçı olan kişinin mirasçı olarak görülmediği gibi durumlarda noterler bu tarz işlemleri yapmıyorlar. Bunun için mahkemeye başvuru yapılması en sağlıklı yol olacaktır. Yine yurt dışı bağlantılı dosyalarda karşılaştığımız en önemli sorunlardan birisi de ölüm olaylarının Türk nüfus kayıtlarına işlenmemiş olması. Örneğin Hollanda'da vefat eden bir Türk vatandaşının ölümü üzerinden bayağı bir zaman geçtikten sonra kişiler Türkiye'de bulunan mal varlığı üzerinde bir miras işlemi yapmaya isteyebiliyorlar. Ancak bu gibi durumlarda Hollanda'da vefat eden bu Türk vatandaşının ölümü Türkiye'de tescil edilmediği için nüfusta hala sağ görüneceği için hakkında bir mirasçılık belgesi tabii ki düzenlenmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle önce yabancı ülkede gerçekleşen ölümün Türk nüfusuna tescil edilmesi gerekiyor. Görevli Türk konsolosluğuna yabancı ülke makamlarında düzenlenmiş ölüm belgesiyle birlikte böyle bir başvuru yapılabilir. Belgenin düzenlendiği ülkeye göre apostil, tercüme veya başka bir tasdik işlemleri istenebilir. Ölüm tescilinden aslında ölümün tescilden önce tamamlanması yani ölüm tescilinin Türk makamları tarafından doğrudan bildirilmesi bu tarz işlemler için gereksiz ret veya zaman kaybını önleyecektir. Bu ön işlemler tamamlandıktan sonra yurt dışındaki mirasçının Türkiye'ye gelmeden süreci nasıl yürüteceği de aslında önem kazanacaktır. Türkiye'de yaşayan başka bir mirasçı varsa o kişi mirasçılık sıfatına dayanarak belgeyi edinebilir. Böyle bir kişi bulunmuyorsa söylemiş olduğumuz gibi vatandaşlarımız Türk konsolosluklarından bir vekaletname düzenleterek bir vekil kendileri tayin ederek bu tarz işlemleri Türkiye'de takip edilmesi için bir kişi tayin edebilirler. Burada konsolosluğun yetkisini doğru ifade etmemiz gerekiyor. Bazı durumlarda konsolosluk mirasçılık belgesini doğrudan düzenleyen bir kurum gibi aslında anlaşılabiliyor. Ancak konsolosluk yurt dışındaki kişinin Türkiye'de temsil edilmesi için bir vekaletname düzenlemede yetkili. Onun dışında mirasçılık belgesini veren kurum söylemiş olduğumuz gibi Türkiye'de noterlikler veya sulh hukuk mahkemeleridir. Yani burada kişinin konsolosluk randevusu alırken aslında almış olduğu randevunun bir ölüm bildirimi olduğunu ya da bir mirasçılık belgesi çıkartmayla yetkili bir makama başvurduklarını düşünmesinler. Yalnızca burada vekaletname işlemlerinin konsolosluğun yapacağını söylemiş olalım. Burada yine vekaletnamenin varlığı kadar kapsamı da çok önemli. Çünkü metinde eğer mirasçılık belgesini talep etme gibi bir ifade geçmiyorsa, yani özel bir yetki aranan bir konuda özel bir yetki söz konusu değilse burada işlemler tabii ki tamamlanmayacaktır. Çünkü miras işlemleri de yine bakıldığında kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için bu tarz işlemlerde özel yetki verilmiş olması gerekiyor. Yine mirasçılık belgesinin çıkartma yetkisi verildiği takdirde vatandaşlarımız eğer yapmayacaklarsa taşınmazın satışları, banka hesaplarından para çekme gibi yetkileri de vermesinler. Bu gibi durumlarda ayrıca bir mirasçılık belgesi çıktığında miras oranlarına göre, paylara göre daha sonra ilerleyen aşamalarda intikal işlemleri için yeniden bir vekaletname verebilirler. Çünkü öncelikle bir öngörülebilir bir miras olması olması gerekiyor? Gerçekten borca batık bir miras mı, yoksa gerçekten hani kişiyi memnun edecek bir miras mı? Bunların araştırılması gerekiyor. Yine vekaletnamenin mutlaka Türk konsolosluğunda da düzenlenmesi şart değil. Yaşanılan ülkenin yetkili noteri önünde de vekaletname hazırlanabilir. Ancak bu belgenin tabii ki

0: Türkiye'de kullanılabilmesi için ülkeye göre apostil veya başka bir tasdik işleminin bulunuyor olması gerekiyor. Yine yetkinin eksik veya belirsiz yazıldığı gibi durumlarda vatandaşlarımız evet mirasçılık belgesini almış olabiliyorlar ancak diğer aşamalardaki işlemler için doğrudan bir vekaletname olmadan mirasçılık belgesini çıkartma yetkisiyle diğer işlemler yapılmayacaktır. Bu nedenle bu tarz işlemler için ayrıca bir vekaletname verilmesi yeterli olacaktır. Yine eğer vatandaşımızdan önce diğer bir mirasçının çıkarmış olduğu bir mirasçılık belgesi varsa vatandaşlarımız bunları da kullanabilirler. Tabii ki bu durumda bir mirasçılık belgesinin çıktığını kendiler bilmeyebilirler. Yine UYAP vatandaşların da e-devlet üzerinde görünmeyebilir. Ancak e-devletin şöyle bir kısmı vardır. Türkiye Noterler Birliği'nin veraset ilanı sorgulama kısmı vardır. Buradan vatandaşlarımız eğer kendilerinden önce bir mirasçı tarafından çıkartılmış bir mirasçılık belgesi varsa bunu orada inceleyebilirler. Bu tarz bir belge alınmışsa bu belge zaten geçerliliğini koruyacağı için eğer tabii ki mirasçılardan bir ya da birkaçı vefatı gibi bir durum yoksa bu belgeyi de onlar doğrudan kullanabilirler.
1: Sayın Yiğit, miras kalan ev, arsa, banka hesabı veya araç mirasçılar üzerine nasıl intikal ettiriliyor?
2: Bu soru kapsamında aslında bir ikili bir ayrım yapmak gerekiyor. İntikal ve paylaşma olarak. İntikal dediğimiz husus miras kalan bir malın mirasçılık belgesindeki oranlara göre bütün mirasçılar adına geçirilmesi. Paylaşma yani taksim dediğimiz husus da mirasçıların kendi arasında yapmış oldukları. Örneğin bu ev şu kişide kalsın, bu araba şu kişide kalsın ya da bankadaki parayı da eşit bölüşelim vesaire. Eğer böyle bir durum varsa buna biz taksim diyoruz. İntikal dediğimizde bir taşınmazın bütün mirasçılar adına intikal ettirilmesi tabii ki başka bir şey. Yalnızca bir mirasçının adına geçirilmesi başka bir şey. Bunlar tamamen hukuki olarak da ayrı hususlar. Mirasçıların paylaşma yapılıncaya kadar tereke dediğimiz yani miras bırakanın bütün mal varlığı hem aktifleri hem de pasifleri bunların hepsini el birliği haline sahip oluyorlar. Bu nedenle de mirasçının tek başına bazı işlemleri başlatabilmesi malın tamamı hakkında tek başına karar verebileceği anlamına gelmiyor. Örneğin Türkan Hanım da bahsetti. Burada evet bir mirasçı notere gidip mirasçılık belgesiyle alakalı bir başvuruda bulunabilir ama oradaki miras oranında herhangi bir taşınmazın satılmasına kendi başına ya da bir pay oranında bankadaki bir para üzerinde tek başına bir tasarruf yapamaz. Çünkü dediğimiz gibi burada artık hukuki olarak el birliği mülkiyet söz konusu olacaktır. El birliği mülkiyet de bu şekilde mirasçıların tek başına işlem yapmasını engelleyen bir mülkiyet türü aslında. Bununla alakalı ev ve arsa bakımından yapılacak ilk işlem mirasçılık belgesiyle tapu intikali başvurusu yapmak. Mirasçılık belgesi yine Türkiye'de noterliklerden veya sulh hukuk mahkemelerinden alınabiliyor. Bunu zaten az önce bahsetmiştik. Yabancı bir mahkemenin verdiği mirasçılık belgesi de kullanılacaksa yine bunun Türkiye'de tanınması ya da Türk mahkemelerince onaylanması gerekiyor. Bu başvurularda yine aynı şekilde e-devlet üzerinden web tapu dediğimiz bir kısım var. O kısım üzerinden hem ev için hem de arsa bakımından da yani taşınmazlar için bu başvuru yapılabilir. Mirasçıların bir evin yalnızca bir kardeşe kalmasına karar vermiş olabilirler ya da bir annede kalmasına karar vermiş olabilirler. Bu durumda genellikle mirasın paylaşılması, diğer mirasçıların miras paylarını devretmesi ya da şartlarına göre tapuda bir satış ya da bir bağış işlemi yapılması gerekebilir. Eğer buradaki taksimde yani bir paylaşma söz konusu olduğu için bedel gerçekten ödeniyorsa satış işlemi yapılması gerekecek. Eğer bedel yoksa karşılıksız bırakılıyorsa burada bir bağış işlemi yapılması gerekecek. Bütün tereke malları aralarında bu miraslar arasında kendileri bölüşüyorlarsa eğer taksim söz konusu olacak ve yapılan bu işlemin de gerçek iradeyi yansıtması gerekecek. Eğer burada bir aldatma amacı varsa ya da bir irade sakatlığı ile alakalı bir husus söz konusuysa ileride mirasla alakalı uyuşmazlıklarla karşılaşma olasılığı oldukça yüksek olacaktır. Buradaki intikal işlemlerine baktığımızda vergilerin de tabii ki intikal işlemlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu görüyoruz. Veraset ve intikal vergisinin burada beyanname verildikten sonra hem evde hem arsada yani taşınmazlarda hem de taşınırlarda bankadaki parada ve diğer mal varlığında birlikte gösterilmesi gerekiyor beyanname verilirken. Beyanname bütün mirasçılar tarafından birlikte verilebileceği gibi yine aynı şekilde mirasçılık belgesinde olduğu gibi her mirasçı kendi adına da buradaki beyannameyi verebilir. Burada aslında önemli bir ayrım var. Tapuda ilk miras intikalinin yapılmasıyla taşınmazın daha sonra satılması aynı aşama kesinlikle değil. İntikal kaydı yapılmış olsa bile daha sonraki bir devir işleminde vergi ilişiğinin kapatılması ve yine işlemin niteliğine göre gerekli ödemelerin yapılması gerekiyor. Sadece biz bunu bu şekilde üzerimize aldık. Buradaki payımızı bu şekilde devlet nezdinde biz burada paylarımızı tasdikledik şeklinde

0: düşünüp sonrasındaki bütün işlemlerin de aynı şekilde sorgusuz sualsiz yapılacağı olması kesinlikle mümkün değildir. Bunların farklı işlemler olduğunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Buradaki bankadaki para meselesi de tabii ki mirasta çok sıklıkla karşılaştığımız oldukça da uyuşmazlık konusu olan bir husus aslında. Öncelikle burada hangi bankalarda hesap bulunduğunu belirlenmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde miraslar e-devlet üzerinden bu şekilde miras bırakanın kendi bankalarıyla alakalı sorgulama yapabiliyorlar. Ancak mirasçılık belgesindeki payın burada gözüken bir payı olması, bankaya gidip de yine hesabın oradaki payınız kadar çekebileceğiniz, tek başına çekebileceğiniz anlamına gelmiyor. Yani bu sorgulamanın yapılıyor olması da bu anlama gelmeyecek. Çünkü burada az önce de bahsetmiştim. E-birle dediğimiz bir mülkiyet var. Bu şekilde bir mülkiyet olduğu için de siz tereke üzerinde tek başınıza bir tasarrufta bulunamıyorsunuz. Bunu da özellikle belirtelim. Yine bankaların uygulamasına baktığımızda hem mirasçılık belgesi, kimlik veya vekaletname, ölüm belgesi bankalar talep edebiliyorlar. Veraset vergisi yönünden de gerekli yazıların, yani herhangi bir şekilde bir borcu yoktur yazısı, bir vergi borcu olmadığı kalmamıştır vesaire. Bu gibi yazıların da alınması gerekiyor. Buradaki bankacılık işlemlerinde de ya bütün mirasçıların katılımı olması lazım ya da temsillerini gösteren belgeleri talep edecektir banka. Vergi ilişkisiz dediğim gibi belgenin sunulmadığında ya da mirasçıların hepsi aynı şekilde olmadığında bankalarda işlem yapmayacaklardır. Örneğin siz sadece tek başınıza gittiğinizde yetkisiz bir şekilde gidiyorsunuz bankada ve bu şekilde bir hesap kesmek istiyorsunuz ya da bununla alakalı bir tasarrufta bulunmak istiyorsunuz banka hesapları üzerinde. Bankalar buna izin vermeyeceklerdir ya bütün mirasçılar aynı şekilde aynı anda yerde bulunup bu şeye izin verecekler ya da sonrasında da herhangi bir şekilde yetkinin olması gerekecektir. Yine miras kalan araçlarda ise işlem noterlik üzerinden yürüyecek. Bir tık daha basit olduğunu taşınlar konusunda söyleyebiliriz. Önce aracın gerçekten miras bırakanın da kayıtlı olup olmadığı, üzerinde bir haciz var mı, bir rehin var mı, bir yakalama var mı ya da vergi borcu, trafik borcu vesaire bunlar var mı? Buradaki kısıtlamalar mevcut mu? Bunların ilk önce araştırılması gerekiyor. Yine bunun araştırılma bittikten sonra da yine aynı şekilde mirasçılar kendi üzerlerine intikal işlemlerini yaptırabilirler.
1: Evet, Sayın Yaman, süremizin sonuna gelirken son olarak da şunu sormak istiyorum. Mirası kabul etmek istemeyen kişi yurt dışından mirası reddedebiliyor mu ve hangi sürelere dikkat etmeli?
2: Evet, örneğin Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız Türkiye'de babasının vefat ettiğini öğreniyor ve geride bazı mallarla birlikte ciddi miktarda bir borç da kendisine kaldığını öğreniyor. Bu gibi durumda vatandaşlarımız genellikle bazen ben herhangi bir belge imzalamadım, örneğin bir banka borcu varsa bu bankaya ben kefil olmadım gibi düşünebilirler. Ancak hukuk sisteminde mirasçılık hususları bu şekilde düzenlenmiyor. Miras kişinin ölümüyle birlikte kendiliğinden tüm haklarıyla, borçlarıyla, taşınırıyla, taşınmazıyla mirasçılara geçiyor. Bu gibi durumlarda mirası kabul etmek istemeyen kişinin sessiz kalması değil, doğrudan süresi içerisinde açıkça mirası reddediyor olması gerekiyor. Peki hangi mahkemeye başvuracak red için? Miras bırakanın son yerleşim yeri Türkiye'de ise kural olarak o yerdeki sulh hukuk mahkemesine bir başvuru yapılacaktır. Ankara'da yaşıyorsa vatandaşımızın babası, bu gibi durumda doğrudan Ankara'daki mahkemede dava açabilirler. Eğer kişinin, yani vefat eden kişinin eğer Türkiye'de bir Mersin adresi, bir ikamet adresi bulunmuyorsa da İstanbul, Ankara ve İzmir mahkemeleri genel yetkili mahkeme olduğu için oradan dava açılabilir. Şöyle bir husus var bu konuda, tabii ki süre meselesi. Genellikle Türk Medeni Kanunu'ndaki süreler kesin sürelerdir ve hak düşürücü sürelerdir. Mirasın reddi için de temel süremiz bizim 3 aydır. Ancak bu 3 aylık sürenin hangi tarihte başladığı her olayda aynı olmayacaktır. Yasal mirasçılar bakımından süre kural olarak miras bırakanın ölümünün öğrendiği tarihten itibaren başlayacaktır. Vasiyetname ile mirasçı olarak atanmış kişilerde ise mirasçılık durumlarının kendine resmi olarak bildirildiği takdirde bu süreler başlayacaktır. Süre konusunda en fazla yapılan hatalardan birisi sürenin genellikle öğrenilen tarih olduğunu esas alındığının düşünülmesi ya da vatandaşımız yurt dışında bulunduğu için 3 aylık sürenin kendisi için durduğunu veya uzadığını düşünüyor olabilmesi olabiliyor. Ancak bu süreler hak düşürücü süreler olduğu için vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda genellikle kişinin bir miras mal varlığının yanında borçlarının da araştırılarak eğer miras reddedilecekse bu 3 aylık süre içerisinde reddediliyor olması gerekecektir. Bunun için vatandaşlarımız bu gibi durumlarda aslında beklemek yerine, çelişkili bir durum var mı yok mu gibi bir araştırma yapmak yerine, öncelikle bir mal varlığının yanında arka plandaki borçların da inceleniyor olması çok önemli olacaktır. Yine söylemiş olduğumuz gibi Serin Hanım da söyledi. Miras reddedilebilir, ancak mirasın reddinden önceki 3 aylık süre içerisinde eğer miras kullanılıyorsa, örneğin taşınmaz kiraya verilmişse veya taşınır bir araç kullanılıyorsa, bu gibi durumlarda mahkemeler gözünde bu durum miras aslında kabul edilmiş gibi sayılacaktır. Mirasın red işlemleri de bu sebeple itiraz edilecektir ve red kararlarıyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle eğer vatandaşlarımız bu gibi durumlarda gerçekten borca batık olarak nitelendirdiğimiz bir miras durumu varsa, bu gibi durumlarda kişinin taşınır aktif olan mallarını da kullanmayacaklar. Çünkü eğer aktif pasiften daha fazlaysa, vatandaşlarımız bu gibi durumlarda yanılgıya düşebiliyorlar, ancak pasiften de sorumlu olacaklarını özellikle bu program aracıyla söylemiş olalım.
1: Evet, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz size Sayın Yiğit ve Sayın Yaman. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyenler, bu hafta da Kanun Ne Diyor'un sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alıcı, spikeriniz ben Tülin Bilendi. Haftaya farklı konularla aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun Ne Diyor?

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Aziz Nesin'in oyun yazarlığından söz edeceğiz. Aziz Nesin, Türk edebiyatında mizah ustası kimliğiyle tanınsa da tiyatro yazarlığı toplumsal aksaklıkları sahneye taşıyan en güçlü damarlarından birini oluşturur. Nesin, oyunlarında sadece güldürmeyi değil, bireyin sistem içindeki sıkışmışlığını ve bürokrasinin absürt yanlarını göstermeyi hedefler. Tiyatro metinlerini genellikle epik ve geleneksel Türk tiyatrosu ögeleriyle harmanlar. Meddah ve karagöz geleneğinden gelen açık biçim özelliklerini modern tiyatronun eleştirel yapısıyla birleştirir. Yazarın oyunlarındaki temel izlek, toplumsal ahlakın çöküşü ve devlet mekanizmasının hantallığıdır. Toros canavarı ve Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi eserlerinde sıradan insanın otorite karşısındaki çaresizliğini mizahi bir dille anlatır. Aziz Nesin'in oyun karakterleri genellikle tip özelliği gösterir. Bu karakterler üzerinden toplumsal sınıfların çatışmalarını ve değer yargılarındaki değişimleri gözler önüne serer. Dil kullanımı sade ve akıcıdır. Halkın konuşma dilindeki deyimler ve nükteler sahnede dinamik bir atmosfer yaratır. Aziz Nesin oyunlarını yazarken mizah ciddi bir iştir prensibiyle hareket eder. Onun tiyatrosunda gülme eylemi bir farkındalık yaratma aracıdır. Hadi öldürsene Canikom gibi eserlerindeyiz.

0: ise yalnızlık ve yaşlılık gibi daha bireysel ama yine toplumsal kökenli temalara odaklanır. Oyunları sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenir ve evrensel bir hiciv dili yakalar. Aziz Nesin, Türk tiyatrosuna kazandırdığı 50'den fazla oyunla dramaturjik açıdan zengin ve toplumsal gerçekçi bir miras da bırakır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Arjantin'den Hugo Longhi Rosario'dan mektup. Arjantin eski cumhurbaşkanlarından Carlos Menem'in vefatı ile ilgili haber yapmanızı hiç şaşırmamıştım. Çünkü TSR, Latin Amerika'daki tüm gelişmelerden son derece haberdar. Bunun için size teşekkür ederim. Benim dikkatimi çeken asıl husus, Menem'den bahsederken El Turco olarak anıldığını belirtmiş olmanız. Bizler Arjantin'de Arap ülkelerinden göç eden ve genel anlamda Orta Doğu kökenli kişilerden bahsederken yanlış bir şekilde El Turco diyoruz. Güzel bir habercilik araştırması yapmışsınız ve yabancı ajanslara da başvurmuşsunuz. Oldukça önemli diğer bir konu da İslam dininin en önemli simgesi yani camiler. Birisine sorduğunuzda İstanbul'daki Sultanahmet ve Ankara'daki Kocatepe camilerini söyleyecektir. Ayasofya'yı da unutmamak lazım. Son dönemde tekrar cami niteliğine kavuştu. Genellikle yayınlarınıza bahsettiğiniz daha birçok cami de var. Bana gelince dünyada sadece 2 adet camiyi ziyaret ettim. Bir tanesi Sofya'da, Bulgaristan'da, diğeri de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te. Her ikisinde de içimde doğan huzur barizdi. Günün birinde Türk ibadethanelerini görmek istiyorum. Selam ve sevgiler. Sizlerle iletişimde kalmaya devam edeceğime söz veriyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 1 dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
0: Bir dakika.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlılara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarında stratejik anahtarıdır dedi. Devlet Bahçeli, öncelikle ülke içinde ve bölgede istikrarın tesis edilmesinin, etnik, dini ve mezhepsel ayrışmanın sona erdirilmesinin elzem olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botswana'ya yeni büyükelçiler atandı. Kararlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'nin yapay zekada 4 yıllık yol haritası belli oldu. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Yeni eylem planıyla Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücünün artırılması bekleniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki krizler ve ablukalar Orta Doğu'da enerji rotalarını değiştiriyor. Irak, petrol sevkiyatını güvenceye almak için Ceyhan ve Suriye hatlarını devreye sokmak istiyor. Basra, Ceyhan ve Baniyas hattı, aynı zamanda Türkiye'yi küresel enerjinin yeni merkez üssü ve koridor kurucu merkez ülke konumuna yükseltiyor. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yaşam

0: alanlarını kullanılamaz hale getirerek Lübnanlıları göçe zorluyor. Artan saldırılar nedeniyle bölgede güvensizlik ve belirsizlik ortamı devam ediyor. Gazze'de kalıcı ateşkes için diplomasi trafiği devam ediyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucularla yaptığı görüşmelerin ardından Hamas heyeti açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasına ilişkin hazırlanan yol haritasını kabul ettiğini ineledi. Ateşkes sürecinin ilerlemesi için İsrail'in üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji devi Meta davasında süreç başlıyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocukların ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermek ve kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde toplamakla suçlanıyor. 29 eyaletin açtığı davanın ilk duruşması Kaliforniya'da görülecek. Meta'dan 1,4 trilyon dolar tazminat talep ediliyor. Ve spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 30, Bern 27, Kopenhag 19 derece. Yağmurlu olmak üzere Berlin 23, Amsterdam 22, Viyana 25 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Saraybosna 20, Sofya 29, Üsküp 34, Bakü 30 ve Tiran 32 derece. TRT Türkiye'nin sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Kültür Otağı, Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz. Bu hafta da Kültür Otağı'nın Kök Otağı bölümünde çok güzel bir bölümle sizlere sesleneceğiz inşallah. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Pervin Ergun. Bu hafta da konuğumuz, ne güzel. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla selamlıyorum bütün dinleyicilerimize.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi hocam biz geçen hafta sizinle Türk kültürünün önemli sembolik hayvanlarını konuştuk. Çünkü insanın tabiatla kurduğu ilişkinin bu semboller üzerinden çok daha iyi anlatılabildiğini konuşmuştuk. Bu sembollerin en eski ve güçlülerinden biri de hiç şüphesiz ağaçlar. Siz de ağaçlara fısıldayan hocamızsınız. Akademi dünyasında böyle biliniyorsunuz. Çünkü Pervin hocamın Türk kültüründe Ağaç Kültü isimli bir kitabı var. Kendisinin doktora tezi. Ağaçla ilgili ne zaman bir bilgiye müracaat edecek olsak hemen hocamın kitabı elimizin altındadır. Elimizin altına da pek sığdığı söylenemez. Epeyce hacimli bir kitap. O yüzden hocamla bu konuyu konuşacağız. Şimdi hocam, evet, ağaç yalnızca tabiatın bir parçası değil ve özellikle Türkler ağaçlara, ormanlara hiç şüphesiz çok anlam yüklemişler. Neden bizim için ağaçlar bu kadar önemli? Niye bu kadar özel bir yer vermişiz düşünce dünyamıza?
2: Evet, herhalde coğrafyamızın verdiği bir şey. Coğrafyamızda ağaç olmasaydı belki de böyle bir şey geleneksel dünya görüşümüzde de oluşmayacaktı belki de. Ama geleneksel dünya görüşümüz coğrafyamızla yakından ilgili. Tabii Türklerin geleneksel dünya görüşüne baktığımızda yani çok eski millet, çok eskiden beri kayıtlar var. Çin yıllıklarından beri ağaçla ilgili bizim bu yakın ilgimiz kayıtlara girmiş. Hayat ağacı sembolü olarak girmiş. Türkler bütün geleneksel uygulamaları, toplumsal uygulamaları, gökle ilgili takvimsel ritlerini genelde gökyüzünde gezegenlerin hareketleri, yıldızların hareketleri, burçların düzenleriyle bağlantılı olarak geleneksel kutlamalarını yapmış. Yeni yıl kutlarken birçok şey.

0: Bu gökyüzüne bakınca da orada bir sembol daha çok dikkati çekmiş. Bu hangi yıldız olabilir?
1: Demir kazık mı?
0: Demir kazık, kutup yıldızı tabii ki. Kutup yıldızı sabit durduğu için Türk kağanları mesela bu demir

0: daha olduğu
1: Evet.
0: söyleniyor. Çanakkale'de de semadirek var mesela. O da bulutların içine karışıyor, tepesi görünmüyor. Bu şekilde dağlar tek başına yükselen, göklere yükselen dağlar da yine demir kazık gibi hayat ağacı şeyinin içinde değerlendirilmiş. Başka kültürlerde de var. Belli ağaçlar ön plana geçmiş ama bu dünya ağacı tasarımı pek çok kültürde oluşmuş. İskandinav mitlerinde de var, Avrupa'da da var. Bazı toplumlar meşe ağacını mesela Roma, meşe Avrupa eski Avrupa toplumları meşe ağacını ön plana geçirmiş. İngiltere'de aynı şekilde mesela İngiltere Kraliçesi Türkiye'ye iki kere gelmişti. İkisinde de meşe ağacı elçiliğin bahçesine dikmişti.
1: Aa, evet,
0: Yani çam
1: hatırlıyorum
0: ağacı
1: onu.
0: getirmesi gerekirken bugün çünkü Batı dünyasında Hristiyanlığın sembolü olarak görünmekle birlikte ama meşe ağacı çünkü daha eski bir şey. Çam ağacı popüler bir kültür ve yeni eklemlenmiş bir şey olduğu için kendi kültürlerine çok önem veriyorlar. Bazı toplumlar mesela Hindistan cevizi ağacını kendi ataları ilk yaratılışın başında Hindistan cevizinden geldiğini düşünüyor. Muzdan geldiğini düşünenler var. Bazı toplumlar hayvanlardan geldiğini düşünüyor. Geçen hafta konuştuğumuz
1: Evet.
0: gibi bizim de hani bozkurt, at gibi
1: Evet.
0: sembollerden hareketle. Türklerde de bu ağaçla ilgili doğum Uygurların özellikle Uygur Türklerinin yaratılışlarında,
1: Türeyş
0: türeyiş efsanelerinde ağacın gövdesine gökten ışık iniyor. Işığın içinde ağacın gövdesi gittikçe büyüyor. İçinde 5 çocuk.
1: efsaneleri.
0: Bu çocuklardan işte hepsinin ağzına biberonları hazır halde buluyorlar. Ve diyorlar ki bu kutsal çocuklara biz birisini başkan seçelim. Nasıl seçelim? En yükseğe kim sıçrarsa öyle seçelim diyorlar bu ağacından çıkan çocuklar. En küçük olanları Bögü, en yükseğe sıçradığı için Hakan oluyor mesela. Onun biraz büyüğü olan o devlet idaresi ona veriliyor. Çünkü Tükeltekin bilge kişi olarak ön plana çıkıyor. Velhasılı işte ağaçta yaratılış. Oğuz Kağan Destanı'nda da mesela nehrin ortasında ağacın gövdesinde bir kadın görüyor ve onunla evleniyor. Üç okların kökeni oluyor. Biri gökten gelen hanım, biri de ağaçtan. Üst dünyadan biri orta dünyadan gibi kabul ediliyor. Velhasıl Türk mitolojisinde bazı ağaçlar, yani tek bir ağaç değil, pek çok ağaç kutsal görülmüş ama bunların içinde hayat ağacının özelliğine bakacak olursak, üst dünya, orta dünya, alt dünyayı birbirine bağlayan, ebedi ayakta tutan, kozmik dengeyi sağlayan bir ağaç olarak görüyoruz. Batı kaynaklarındaki, Batı kültürlerindeki ağaç mesela dibindeki su kutsal görülürken, Ab-ı hayat gibi görülürken bütün dünya kültürlerinde, Türk kültüründe farklı algılanıyor. Ağacın dibindeki su da evet kutsal ama o kadar değil. Ab-ı hayat Türklerde ağacın gövdesinden akan su. Çünkü o ağaçta bir kadın ruhu iyi yaşıyor. Ağan doydu hotun Altay metinlerinde. Türkiye'de de doğa ana dediğimiz orta dünyanın sahibi gibi görülen kişinin orada yaşadığı, bütün kahramanları koruduğu, sütünü emzirdiği düşünülüyor. İşte o süt, ağacın öz sütü Türklerde
1: Ab-ı
0: bilge
1: hayat
0: olarak,
1: gibi.
0: ab-ı hayat gibi algılanıyor dibindeki su. O yüzden dünya mitolojilerinden birazcık farklı ve bu ağacın en tepesinde guguk kuşu hayal ediliyor. Üst dünyada, tanrısal mekanda guguk kuşu olduğu, ortada yani göğün 5. katına tekabül eden yerde işte kutup yıldızı demiştik. Orada kartal olduğu hayal ediliyor. Tabii bu ağacın üzerinde yeryüzündeki bütün bitkilerin, bütün hayvanların, kuşların hepsinin bulunduğuna dair inançlar var. Dibinde de yine gölgesinde bütün hayvanları koruduğu, sardığı, bütün insanları koruduğuna dair inançlar var. Ve bu hayat ağacını sembolize eden, bir yönüyle sembolize eden ağaçları çeşitli bölgelerde insanlarımız köylerinde, kasabalarında sembol olarak görmeye devam etmişler. Ondan bir iz taşıyan ağaçları.
1: Bir de hocam, tabii şimdi geçen hafta da konuştuk ya hayvanlar bahsinde. Mesela kartalın haşmeti, işte kurdun o muhteşem görüntüsü ya da işte dağların o yüceliği falan gibi, böyle bir takım insanın zihninde hayret ve hayranlık duygusu uyandıran şeylerde olduğu gibi ağaçların da böyle bir tarafı var. Öyle de anlamlandırabiliriz. İşte kökleriyle toprağa tutunan, dalları göğe uzanan ve dolayısıyla hani bu yönüyle de sağlamlığı temsil eden, sürekliliği temsil eden bir tarafı da var.
0: Ölümsüz.
1: Bir de çok uzun yaşıyor dediğiniz gibi. dolayısıyla ölümsüzlüğü de çağrıştırıyor. Gölgesiyle insanları hem mecazi anlamda hem de

0: Gerçekten fiziki anlamda bir gölgesinin olması, meyve veriyor olması tabii ki bir tarafıyla. Gerçi meyve
1: Aslında
0: ağaçları değil Türklerde değil mi? Daha çok meyvesiz ağaçlar. İşte
1: genellikle en önemli özelliklerden biri meyvesiz ağaç
0: meyvesiz
1: olması,
0: ağaç
1: ama
0: olmaları.
1: bir meyveli ağaç var, elma ağacı.
0: Evet.
1: Mesela yine dünya kültürlerinden Türklerin çok belirgin bir şekilde ayrıldığı özelliklerden birisi. Dünyada elma ağacı, elma yasak meyveyken, haram gibi görülmüşken yaratılışın başında, Türklerde öyle değil.
0: Değil.
1: Türklerde tam tersi, zürriyetin,
0: Tabii
1: bereketin,
0: sembolü.
1: kutsiyetin, o yüzden düğün bayraklarının üzerinde bulunuyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve direkt farklı elma kelimesi almastan geldiğine dair Sibirya metinlerinde analiz ediyorlar. Yani Sibirya'da elma yetişmiyor ama diyorlar ki biz Türkler, Sibirya Türkleri güneyden gelirken buraya güneyin kutsal ağacı olan elma ağacını getirememişiz ama
0: Kelime olarak
1: onu kelime
0: götürmüşüz.
1: olarak getirmişiz. Mesela biz elmayı kök olarak biliyoruz burada. Onlar diyor ki hayır, bu kelime kök değil, almaz, yani tanrısal kutsal ağaç anlamına geldiğini. Çünkü bir kelimenin başında Sibirya Türkçesinde, Yakut Türkçesinde, Saha Türkçesinde ağal geliyorsa, iki ağlı, tanrısal olan, kutsal olan her şeylerin başına ağal geliyor ve mas ağaç demek. İşte bu yer elması gibi, cennet elması diyoruz ya,
0: Evet,
1: o
0: evet.
1: şekilde almaz şeklinde bir bütün kelime diyorlar. Onun haricinde bütün hayat ağacı formları Türklerde meyvesiz. Meyvesiz ama diyor ki onun işte kozalakları var, oradan söl söl sütler damlar diye. Ve bütün destanlarda, arkaik destanlarda, yaratılış destanlarında destanın üçte birlik bölümü bu ağacı tasvir ederek geçiyor. Yaratılışın başında işte kainat yaratıldı, ilk ağaç yaratılan yeryüzünde bu ağacın tasviri öyle bir tasvir ediliyor ki destanın, kitabın üçte
0: Neredeyse
1: birlik
0: tam
1: bölümü
0: yarısı.
1: oluyor. O kadar geniş, çünkü her şeyi besleyen, bütün hayvanları, canlıları, insanları, her şeyi besleyen, her şeyi koruyan böyle bir sembol ve bütün çeşit çiçekler var, bütün çeşit meyveler var. Aynı zamanda ama asıl özü sütü. Sütü.
0: Evet.
1: Yani Orta Dünya'nın iyisinin sütü olduğuna, ab hayat verdiğine dair. Çünkü o süt bu Orta Dünya'yı yöneten Türk kahramanlarının, devlet başkanlarının, işte Türk Turan Ülküsü dediğimiz ülkünün
0: Evet.
1: gerçekleştiren kahramanlar ölse bile o sütü içiyor, diriliyorlar filan. Dokuz
0: Ölümsüzlüğe
1: canlılar. Dokuz
0: kavuşuyorlar.
1: canlı sözü oradan
0: Oradan
1: geliyor
0: geliyor,
1: olabilir.
0: doğru. Tabii ağaca yüklenen bu anlam ve tabii ki onun arka planında yatan bu metinler falan geçmişte yaşanan bu metinlerde kalmıyor tabii ki. Bugün Anadolu'nun pek çok yerinde ağaca hala hürmet ediyoruz, saygı duyuyoruz, özen gösteriyoruz. Türk dünyasında da keza öyle ve Türk dünyasında hocam siz çok daha iyi biliyorsunuz yaşlı ağaçlara, mesela ulu ağaçlara, tek başına olan değil mi? Yalnız
1: Sahrada tek başına
0: ağaçlar.
1: biten,
0: Evet.
1: yurtta cangız terek, Kafkaslarda da öyle diyorlar.
0: Evet.
1: Yurtta yalnız terek.
0: Tek başına kalan
1: Evet.
0: ağaçlar. Evet. Bunların da mesela çok ayrı bir yeri var. Onlara ayrı bir özen ve hürmet gösteriliyor. Burada hani tabiatla kurulan ilişkiyi nasıl okuyacağız o tek ağaç üzerinden? Ne diyor yani burada Türkler? Niye o kadar hürmet ediyoruz bu tek ağaçlara, ulu ağaçlara?
1: Evet, işte tek başına, çünkü Türklerde ağaç kutsallaştırılıyor. Tek olan ağaçlar daha çok kutsallaştırılıyor. Bayterek diye,
0: Evet.
1: bayet kelimesi geliyorsa da yine tanrısal bir zenginliktir bu. Kutlu bir şey demek. Altaylarda da, Kazaklarda mesela, Kırgızlarda bayterek, AVM bile yaplar bayterek,
0: Evet,
1: işte Türkçe'de
0: Kazakistan'da
1: yansıması.
0: Astana'da değil mi
1: Astana'da
0: Bayterek?
1: bayterek ağaç formunda bir
0: Evet.
1: AVM yaplar mesela. Ne güzel,
0: Çok da
1: kültürlerini çok
0: güzel.
1: canlı bir şekilde yaşatıyorlar. Ayrıca onları tebrik ediyorum bu bağlamda.
0: Evet.
1: Bir de biz niye yapmıyoruz diye de üzülüyorum.
0: Evet.
1: İşte tek başına olan ağaçlar genelde kutsal. Bunların başka sıfatları da olabiliyor. Mesela kaba ağaç gibi. Kaba da Türkçe'de mesela kötü anlamıyla yaygınlık kazanmış. Şimdi kaba Türk, kaba yörük, kaba ağaç formunda. Kaba ağaçta o şeyi pek kalmamış ama kötü anlam yayılmamış, ama kaba Türk, kaba yörük de biraz yaygınlaşmış. Aslında işte kutsal, çok büyük anlamı var onun.
0: Evet.
1: O yüzden kaba Türk'ü, kaba yörüğü de öyle düşünmek gerekir diye
0: Doğru.
1: düşünüyorum.
0: Doğru.
1: Kaba ağaçta yine çok ulu, çok büyük, kutsal ağaç demek. Türkler o tür gördüğü ağaçları kutsal görüyor. Bunlarla ilgili mesela Batılı araştırmacıların da şeyleri var. İşte Türkler, biz burayı terk

0: buradaki ulu ağaçlarımız, ulu şeylerimizi kutsal görmeye devam ediyor gibi şeyleri var ama Türkler için fark etmez. Dünyanın neresi olursa olsun kendi geleneksel dünya görüşünde inanç kalıplarına uyan nerede olursa olsun bir ağaç gördükleri zaman aynı şeyi söylüyorlar ki mesela Dede Korkut boylarında Beyrek hapisteyken ben diyor şu öldürecekleri zaman asacakları zaman diyor ki durun ben sazımla bir şu ağaçla söyleşeyim diyor.
1: Evet.
0: Ve onu diyor ki tehdit ediyor değil mi?
1: Tabii.
0: Hani beni diyor götürecek olursan yiğitliğim seni tutsun ağaç diyor.
1: Doğru.
0: Kara Hindu kullarıma söylerdim seni kestirirdim diyor.
1: Evet. Tehdit
0: ediyor. Bu benim
1: ediyor.
0: İçin kutsal diye. Kutsalı hem koruyor kendisi için. Halbuki o kendi Oğuz'un yurdunda değil. Başka yurtta. Düşmanın yurdunda ama kutsalı orada biliyor. Ben de mesela Kıbrıs'a gitmiştim. Başkentte orada karşı taraf Rum tarafı orada bir ağaç gördüm. Ama kimseye söylemedim. Çok duygulandım, çok heyecanlandım. Çünkü o ağaçlar Osmanlı'yı sembolize ediyordu orada. Türkler ve Müslümanlar sadece o ağacı dikiyordu. Türk evleri belli olsun diye.
1: Onu Türk evlerinin olduğu civara mı dikiliyordu o ağaçlar?
0: Evet, her Türk ve Müslüman
1: Bir çeşit
0: evinin
1: sembol
0: önüne
1: aslında.
0: onu dikiyordu.
1: Ne ağacı
0: Ve
1: hocam o?
0: bugün söylemeyeyim dedim artık ama gerçi duyurdum. Ama gerçekten yine de hani isim vermeyeyim. Herkes tahmin etsin, bulsun. Gidince baksın.
1: Tamam.
0: Orada çünkü bazı evlerin önünde bir ağaç var ki burası Türk ve Müslüman evi demek. Rum tarafındaki evleri kastediyorum. Yani Türkler için çok büyük bir sembol. Bazı fethettiği yerlerde mesela Mısır'da da hiç ağaç yokmuş ama Türkler ilk defa ağacı götürmüş. Ve tabii oraya ilk gidenler Budizm'de yaygındı. Budizm'in ağacını götürmüş mesela orada Kavala'nın sarayının bahçesinde de Tarkan filmlerinde gördüğümüz ağaçtan ağaca uçuyorlar falan ya.
1: Evet.
0: O değişik bir ağaç işte Budizm'in kutsal ağacı oralara mesela onları götürmüş. Aynı zamanda kutsal gördüğü ağaçları taşımışlar. Avrupa'da da çam yoktu deniyor, Atilla ile geldi deniyor. Çünkü Türkler için o kutsaldı ve ağacını da taşıdı. Çünkü ak renkli mesela ağaçlar, çamlar, akçamlar Türkler için kutsal kahramanların kemiklerinin akçama dönüştüğüne inanılıyor. Bütün tayga, tek bir ağaç değil orada da o şekilde dönüşüyor. Kızıl ağaçlar, kızıl çamlar mesela taygası gördüğünde orada kutsal atların kemiklerinin direkt şeye dönüştüğüne inanıyor. Kara taygalar için biraz alt dünya ile ilişkilendiriliyor ama o yüzden Avrupa'ya da bugün kutsal görülen çamlar taşındığını görüyoruz. İşte sahrada tek başına bitmiş ağaçlar da Tanrı tektir, eşi benzeri yoktur anlamında. Onun yeryüzünde sembolize eden unsurlar da bunların başına ağaç geliyor. Tek ve yalnız olması gerekiyor.
1: Evet. O yüzden
0: çünkü
1: daha
0: orman karışıklığın, karmaşıklığın, kötü ruhların toplaştığı yerin anlamı gibi anlaşılıyor. O
1: Tek
0: yüzden
1: olmak
0: tek
1: daha böyle
0: olması,
1: bakir, tek başına yalnız olmak
0: tek
1: daha
0: başına yalnız bu kadar heybetli,
1: heybetli bir
0: büyük
1: haliyle
0: veya bu kadar yaşlı bir özelliğiyle temsil etmesi gerekiyor
1: evet
0: kutsalı.
1: hocam. Peki hocam şimdi hayat ağacının Türk kültüründeki öneminden bahsettik ama bunun da artık çok günümüzde de kullanılan bir motif olduğunu görüyoruz. Belki bilerek belki bilmeyerek çok yaygınlaştı. Özellikle takılarda hayat ağacını çok fazla görüyoruz. Ama bunun böyle mesela halı, kilim gibi, işte ahşap işçiliği gibi, mimari gibi pek çok yerde kullanılmasını gönül arzu ediyor. Çünkü çok kadim bir ve bize ait bir motif. O yüzden de hani buralarda da kullanılmalı diye düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz?
0: Havuda kilidi çok yaygın bir şekilde kullanılıyor zaten.
1: Evet.
0: Çok güzel formları var. Tablo olarak çok çalışılıyor şimdi. Gümüş, altın işçiliği
1: evet.
0: çok fazla var. Yüzüklerde bile var. Hem de üç alemi birden sembolize eden yüzük formları, bilezikler, takılar, kolyeler, yaka iğneleri çalışılıyor ama halıda kilimde hem su motifi hem ağaç motifi çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hem pazarı kalısında da var. Günümüz halılarında, kilimlerinde de hayat ağacı formları. Bazılarında şey gibi hurma ağacı formunda olanlar var. Seccadelerde çok kullanılıyor.
1: Evet, evet
0: Bir
1: doğru.
0: de ölüm,
1: Mezar,
0: mezarın
1: mezarların
0: tabutun üzeri
1: üzerinde,
0: tabut örtüsü
1: tabut
0: olarak
1: örtülerinde.
0: kullanılan.
1: Mezarlarda da bildiğim kadarıyla değil mi hocam? Mezar taşlarında da
0: Mezar
1: var.
0: taşlarında zaten var.
1: Hayat
0: Tabii
1: ağacı.
0: tabii hayat ağacı. Özellikle erkeklerde
1: Erkeklerin
0: işte var.
1: mezarlarında.
0: İkisinde de var ama kadınlarda daha çok çiçek tercih ediyorlar.
1: Evet,
0: Çiçek
1: erkeklerde
0: de
1: hayat
0: olsa yine
1: ağacı.
0: aynı şeyi ifade eder. Çünkü mesela cennet yolu diye bir motif var mesela. Bu kaneviçelerde çok korunmuş ve en ağır, en çok her kızın çeyizinde olması gereken bir şey diye bakılır. Cennet yolu çünkü o. Onda da mesela her motifi farklı bir çiçek, hem su, cennet suyu, hayat yolu. Dolayısıyla evlilik hayatında da, kaneviçede de, her şeyde bu tür şeyleri görüyoruz. Halısında, kiliminde, evet, sandık örtüsünde, seccadesinde, yine ebediyetle bağ kurmak istediği her yerde görüyoruz. Bu ağaçlar genelde işte kuşlarıyla, çiçekleriyle birlikte tasvir ediliyor.
1: Doğru.
0: Bazen çok geometrik şeye dönüşmüş, daha çok seçilir gibi değil. Bazı ağaçlar ama halının tamamını kaplayanlar var. Orta göbeğinin
1: halının tamamı hayat ağacı motifiyle bezeli
0: olanlar var. Çok güzel çalışılıyor.
1: Evet.
0: Yani çok güçlü bir motif olduğunu gösteriyor.
1: Doğru. Böyle konuştukça hocam, konumuzdan bağımsız ama o kadar güçlü sembollerimiz var ki, mesela mezar taşları ile ilgili çalışan hocalarımız da oldu zaten. Bir mezarlığa girdiğinizde orada yatan kişinin kim olduğunu ya da kaç yaşında öldüğünü mezar taşına bakarak anlıyorsunuz. Boynunu bükmüş bir çiçek gördüyseniz orada genç bir kızın yattığını anlıyorsunuz. O yüzden o kadar güçlüyüz ki bu konuda, hani sembollerle bir şey anlatma, bir şey gösterme, tanımlama konusunda çok fazla söze ihtiyaç duymuyoruz bazen. Onlar çok rahatlıkla bize bir şey söyleyebiliyor.
0: Evet, kafamızı servi
1: ağacı öyle. Evet.
0: Ve onun da boynu büküktür.
1: Boynu büküktür.
0: Onu da mesela çok bilerek yaptıklarını zannetmiyorum ama ben onu söylemiş olayım. Tabiatta da mesela her ağaç kutsal gibi görülmüyor. İşte tek ağaçlar, bazı özellikli ağaçlar.
1: Evet.
0: Özelliklerden birisi de mesela bazı ağaçların tepeleri biraz yatmış oluyor. Yan yatıyor. Bazıları kazık gibi dimdik duruyor. Bazıları birazcık.
1: Evet.
0: O ağaçlar daha kutsal görülüyor. Aslında bilerek ya da bilmeyerek mezar taşlarını aynı formda yapılıyor. Çünkü o hafif kıvrılan tepeler,
1: evet,
0: ağaçlar, bunlar şey görülüyor. Tanrısal mekana ulaşmış, saygısından boyununu eğmiş gibi.
1: Mezar taşlarının bazılarının öyle olmasının sebebi bu mudur hocam?
0: Tabii ondan, yani o ağaçlar dönüyor olması daha kutsal olduğunu gösteriyor. Ve ağaçlar saygısını gösteriyor. Ebedi hayatı sembolize ediyor. Ölen kişinin ebedi hayatını ve kutsal ağaçla sembolize edilmesi gerektiği için böyle boynunu hafiften saygısını gösteren ağaçlar kutsal mekana gitmiş dönmüş gibi,
1: evet,
0: algılanıyor. Bu tabii Kur'an'da da biliyorsunuz sidre ağacıyla sembolize ediliyor. Sidre-i,
1: evet,
0: münteha.
1: Biz yeter ki bakmasını bilelim. Neler söylüyor çevremiz bize aslında bu topraklar, Türk dünyasının geniş coğrafyası. Şimdi hocam tabii bunun, yani Türk dünyasında da çok yaygın hayat ağacı ve ağaç motifi. Bu ortaklık tabii bize Türk kültürünün ortak hafızası hakkında da pek çok şey söylüyor. Türk dünyasının ortak hafızasında bu ağaçlar üzerinden mesela şu ağaç ortaktır, şu vardır ve her yerde vardır diyebileceğimiz hangi ağaçlardan söz edebiliriz? Sizin en,
0: evet,
1: dikkatinizi çeken, tespitiniz ne?
0: En dikkatimi çeken tez zamanı da birinci sırada kayın geliyor tabii ki. Kayın adı bütün sülale adlarına dönüşmüş. Kayınvalide, kayınpeder, kayınlar, bu şekilde kayınçular filan. Yani aile belleğinin temelini oluşturmuş. Sonra atalar diyoruz, kütük diyoruz mesela.
1: Evet.
0: Sonra Arapçadan şecer kelimesini kullanmışız. Şeceremiz, aile kütüğümüze bakalım diyoruz. Dalı diyoruz, dalda eş, mesela dadaş kelimesi oradan,
1: evet,
0: geliyor. Kardeş kelimesi için onu kullanıyoruz filan. Yani her türlü dalımız budağımız diyoruz. Hayatın her alanında kullanıyoruz. Programın adı kök değil mi?
1: Böyle, evet, şey, bu bölümümüzün adı kök otağı.
0: Yine ağaç
1: yine ağaca atıfta bulunuyoruz, doğru.
0: Kullanıyoruz. Atalarımızın kök bilgilerini,
1: doğru,
0: burada konuşuyoruz. Yine eskiden beri yaşayan ağaçla ilgili şeyler. Çünkü Türklerin mitolojik hafızasının hakikaten çok çok önemli. Bir Fransız mimarın sözü var, diyor ki, Fransızları eleştiriyor da. Fransızlar diyor ev yapmak için bütün ağaçları keser yok eder diyor ama Türkler ağacı kurtarmak için evi kaydırır diyor.
1: Evet.
0: Yani oradan buraya geldik. Bugün de bütün ormanlarımız her yer yanıyor maalesef. Ben adını söylemiyorum kesilmesin diye dedim biraz önce, Kıbrıs.
1: Evet.
0: Orman yüksek mühendisi bir arkadaşla konuşuyorduk. Diyor ki filanca yerde ben çok yaşlı bir ağaç tespit ettim. Anıt ağaçlara kayda olsun diye söylemek istedim diyor. Sonra onu haber verdiler. Çevreciler gelecek, kesecekseniz kesin diye haber gönderdiler diyor. Yani bu bilincin de oluşması gerekiyor. Türkiye'de bazı türlerin en yaşlı, mesela porsuk ağacın en yaşlısı Türkiye'de, dünyada en yaşlısı Türkiye'de.

0: Ve bunlar bütün dünyada bu tür ağaçlar koruma altındadır. Tohumu bile verilmez ama yurt dışından bir sürü gelen oluyor, bunların tohumlarını alıyor. Bilinç olması gerekiyor, korumak gerekiyor bu tür ağaçları. Türklerde de birinci sırada işte kayın ağacı geliyor. Eski Türk inançlarına göre de yeryüzünde hayat kurulurken ilk yaratılan kadın Umay gibi biliyorsunuz konuşuluyor. Tanrı ona sormuş ne götürmek istiyorsun diye. O da iki kayın ağacı götüreyim demiş. O iki kayın ağacından bugün yeryüzündeki bütün ağaç çeşitliliğinin o iki ağaçtan doğduğuna, herkesi, bütün hayvanları, bitkileri, insanları beslediğine dair inançlar korunmuş. O yüzden kayın ağacı Türklerin tamamını kapsayan bir köken ağaç, kök ağaç diyelim. Onun haricinde meşe ağacı, Türkçe'de biz onu meşeyi, Arapçadan meşe kelimesini kullanmışız ama o orman demek aslında. Türk dünyasında onu imen, emen şeklinde kullanılıyor. Yine Türkler için kutsal ve genelde erkekleri sembolize eden güçlü, kuvvetli, koruyucu, uzun yaşayan bir ağaç olarak görülüyor meşe. Sedir ağaçları var. O da başka kültürlerde de kutsallıkları var. Orta Doğu'da daha çok özellikle mesela Ürdün'de sidre ağacının da oradan geldiğine dair inançlar korunmuştur. Onların haricinde çam ağacı, çınar mesela. Çınar da Anadolu'da kutsal olmuş. Osmanlı'nın sembolü olmuş. Osman Bey'in rüyasında
1: Rüyasında
0: gördüğü
1: gördü
0: ağaç, bütün
1: ağaç.
0: dünyayı kaplayan ağaç. Selçuk Bey de benzer rüyayı görmüş. İşte Türk hakanlık geleneğinde bu tarz şeyler var. Yani bütün dünyayı kaplayan ağaçlar sembolize ediyor devlet kurucularının özellikle. Onun haricinde söğüt mesela. Söğüt ağacı obanın ağacı gibi görülüyor. Yiğitlerin ağacı gibi görülüyor. Bir söz var mesela. Kız gölgesi, koz gölgesi, söğüt gölgesi, yiğit gölgesi diye.
1: Koz ceviz,
0: Çünkü
1: evet.
0: ceviz ağacının altında fazla
1: Oturup.
0: oturursan baş ağrısı olur, güzel bir
1: Doğru.
0: gölgedir ama bir an evvel evlendir hani anlamında.
1: Doğru.
0: Çok fazla hani şeyini görme
1: Evet,
0: o
1: gölgesinden o kadar da
0: gölgesinden.
1: istifa
0: Ama
1: etme.
0: erkek çocuğun işte gölgesi çok güzel, söğüt ağacı gibi.
1: Doğru.
0: Yiğit gölgesi,
1: Ömürlük.
0: dut gölgesi diye. O da evin ağacı, evin ruhu. Türkler mutlaka evlerinin avlusuna dut dikermiş. Altında da itleri olurmuş, köpekleri olurmuş. Koruyucu. Evin ruhu neşesi gibi. Bir de evin direği var. O hayat ağacını yine sembolize eder. Evin orta direği, çadırın orta direği. Onunla sembolize edilmiş. Bir de at kazıkları çok önemli. Anadolu'da o küçülmüş at kazıkları ama 6 aylarda mesela düğün geleneği, evlenen her çift için evlerinin önüne bir at kazığı dikiliyor. Bu totem direkleri gibi. Üzeri kımız kabı işlemeleri, bir sürü çiçek işlemeleri falan olan büyük direkler. Gençler o evden taşınsa bile o direkler orada kalıyor. Muhteşem 2-3 metre boyunda yontulmuş süslü direkler bunlar. Onlar da kutsal kabul ediliyor. Velhasılı yani daha çok meyvesiz ağaçlar, yaprağını dökmeyen ağaçlar, çam türleri diyebiliriz.
1: Şimdi hocam tabii bunlar bizi geçmişten uzanan başka bir soruya da götürüyor. Acaba bu semboller bugün bize ne söylüyor diye soracaktım. Siz biraz önce sorunun içinde aslında onlara da işaret ettiniz. Gerçekten hani bugün Anadolu'da bazı ağaçların kesilmemesi, yaşlı ağaçların korunması, belli ağaçların bulunduğu yerlerdeki yerlere özel bir önem verilmesi. Mesela Hıdırlık tepeler, işte o kutsal olduğunu düşündüğümüz bazı ağaçların olduğu
0: Korular,
1: yerler, korular,
0: korular ve orada genelde bir
1: ormanlar.
0: eren vardır,
1: Evet,
0: evliya
1: bir şey,
0: vardır.
1: biri vardır
0: Bir de
1: mutlaka.
0: ardıçlıklar,
1: Değil
0: onlar
1: mi?
0: da ardıçta arınmak anlamındadır. Onunla tütsü yapar Türkler. Bütün Türk dünyasında çok yaygındır. Ardıçlı mekanlarda kutsal mekanlar olarak görülür.
1: Tabi bunlar da dediğiniz gibi bu geleneklerin geçmişten günümüze olan sürekliliğinin en önemli göstergelerinden biri diye okumak lazım bu durumu. Şimdi hocam son artık programımızın sonuna geldik. Son bir soruyla isterseniz kapatalım programımızı. Bütün bu örnekleri düşündüğümüzde ağaç Türk kültüründe bize yalnızca tabii ki tabiatı anlatmıyor. Çünkü zaten bir sembol dünyasını işaret ettiğini de söylemiş olduk. İnsanın kökleriyle işte geçmişiyle, geleceğiyle kurduğu bağı da bize çok güzel aslında özetliyor. Bugün bu sembollerden çıkarabileceğimiz sizce en önemli mesaj ne? Yani ağaçlar bize bugün ne söylüyor?
0: Ağaçlar bize bugün ne söylüyor? Müjgan Üçer'in bir kitabı var. Kitabın adı Beşik, Eşik, Keşik.
1: Keşke, evet.
0: Yani doğuyoruz beşiğimiz ağaçtan ve ağaçta doğum belki onu sembolize ediyor. Evleniyoruz, eşiği atlıyoruz, eşiğimiz ağaç.
1: Evet.
0: Kutsal eşik, oraya yağ sürüyoruz. Bir sürü ritüellerimiz var onunla ilgili. Keşik, bir geri dönülmez yola gidiyoruz ve bu yine ağaçla oluyor. Ebediyete intikal yine ağaçla oluyor. Ve mezardan mutlaka bir ağaç çıkmasını bekliyoruz. Eskiden taygalar oluşurmuş işte. Kutsal kişiler öldüğünde direkt öldüğü mekan direkt taygaya, ak taygaya dönüşürmüş. Kutsal atlar ölünce de kızıl taygaya dönüşürmüş demiştim.
1: Evet.
0: İşte bu şekilde şu an biz onu tabii kendimiz dikerek sağlamaya çalışıyoruz mezarda. Eğer kuruluysa bir ağaç hemen yerine yenisini dikmeye çalışıyoruz. Çünkü ölen kişinin ebedi bir şekilde onun kemikleriyle birleşip bütünleşmesini sağladığı için ebedi hayata ulaşacağını düşünüyoruz. Velhasıl hayatın her aşamasında ağaç bize hem sığınılan, hem korunulan, hem besleyen, her tür özelliği kapsadığı için Türkler ağacı çok önemsemiş. Eskiden çok önemsiyordu. Yaş vuran, yaş kesen, baş keser deniyordu. Toplum olarak bir kendimize gelmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: 2000 yaşı, 3000 yaşında olan ağaçlar var kesilen. Ben toplum olarak özümüze dönelim,
1: evet,
0: ağaçlarımızı, tabiatımızı koruyalım diyorum. Çünkü
1: evet,
0: onlar endemik her şeyi içinde barındırıyor, bütün canlılığı içinde barındırıyor, bütün ata ruhlarımızı içinde barındırıyor, bütün hayvanları koruyor. Velhasıl ağaç Türkler açısından bütün dünya kültürlerini ben karşılaştırmalı da biliyorsun
1: evet,
0: çalıştım.
1: Çalışıyorsunuz.
0: Bu kadar değer veren bir toplum yokken bu duruma gelmişiz.
1: Evet.
0: Böyle bir serzenişle de...
1: Doğru, haklısınız. Çünkü bu hepimizin hassasiyetle üzerinde durması gereken bir konu. Kökleri geçmişte, dalları göğe yükselen bir toplumuz biz aynı zamanda.
0: Evet.
1: Hani tıpkı bir ağaç gibiyiz. O yüzden hafızamızı tekrar tazelememiz, özümüze dönmemiz gerekiyor her anlamda. Ağaç koruma anlamında da bu söylediklerinize katılıyorum hocam.
0: Evet, hatta bir Milas halısı var. Onda mesela kadın formu var. Kadın formunun tepesinden iki ağaç yükseliyor. Yani ne kadar güzel dedim, formalize etmişler
1: evet,
0: halı kilimde. Çünkü çok artık sembolik dile dönüşmüş.
1: Hı hı.
0: Orada sembolize edilmesi de yani bu ebedi hayatın sembol olarak görülmüş. Umarım
1: evet,
0: kıymetini biliriz. Son
1: İnşallah,
0: kalan ağaçlarımızı
1: evet.
0: koruruz.
1: İnşallah hocam, inşallah. Böyle ağaç gölgesinde çok güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Çok serin, çok ferah. Bize çok güzel şeyleri hatırlattınız. Çok teşekkür
0: Yerli
1: ediyoruz.
0: ağaçlarınız kurumasın diye bitirelim
1: Evet,
0: o zaman. Dede
1: kurumasın inşallah.
0: Korkut'tan da
1: Evet,
0: gölgeli kaba ağacınız kesilmesin
1: kesilmesin.
0: diyelim.
1: Doğru, doğru hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz hocam. Kültür Otağı'ndan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Kuzey Türklüğünün önemli merkezlerinden Çubuksaray ve Şupaşkar adlarıyla da anılan Çeboksarı şehrine konuk olacağız. Rusya Federasyonu'na bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin başkenti olan bu kent, Oğuz ve Çağatay Türkçelerinden çok erken dönemde ayrılmış Lir Türkçesinin konuşulduğu en büyük merkez niteliğindedir. Çeboksarı, İdil Nehri'nin kıyısında stratejik bir mevkide konumlanır. Kentin tarihsel temelleri, bölgedeki arkeolojik bulgular ışığında 13. yüzyıla kadar dayandırılsa da, yerleşimin asıl karakterini belirleyen unsurlar, bölgeye Türk topluluklarının, özellikle de İdil Bulgarlarının yerleşmesiyle şekillenir. Çuvaşların ataları olan bu Türk boyları, bölgenin tarımsal ve ticari potansiyelini kullanarak kenti Orta İdil Havzası'nın önemli merkezi haline getirir. 1469 yılına ait Rus kaynaklarında Çeboksarı adıyla ilk kez kayda geçirilen şehir, bu tarihten itibaren askeri bir ileri karakol ve ticari bir liman olarak siyasi önemini arttırır. Kentin başkentlik işlevi özellikle 1920'li yıllardan itibaren modern anlamda kurumsallaşır. Çuvaş Özerk Bölgesi'nin ve ardından Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olarak belirlenmesi kentin çehresini tamamen değiştirir. Çeboksarı sadece bir idari merkez değil, aynı zamanda Çuvaş dili, kültürü ve kimliğinin korunduğu, geliştirildiği bir milli başkent hüviyeti kazanır. Şehirdeki hükümet binaları, yüksek yargı organları ve kültürel kurumlar kentin bölgesel otoritesini temsil eder. Cumhuriyetin yönetim merkezi olması sebebiyle Sovyetler Birliği döneminde başlayan ve günümüzde de devam eden merkezi planlama süreçleri, kenti geniş bulvarlar, büyük meydanlar ve abidevi kamu binalarıyla donatır. Bu başkentlik statüsü, Çeboksarı'nın çevresindeki yerleşim birimleri üzerinde kültürel ve ekonomik bir cazibe merkezi olmasını da sağlar.

Mimari açıdan çabuk sarı, tarihsel süreklilikle modernizmin bir sentezidir. Kentin silüeti İdil Nehri üzerinde oluşturulan devasa yapay körfez etrafında şekillenir. 17. ve 18. yüzyıllardan kalma barok etkili dini yapılar, örneğin Vivedenski Katedrali, kentin en eski mimari anıtları arasında yer alır. Ancak şehrin asıl görsel kimliğini, Çuvaş kimliğini onurlandıran modern anıtlar belirler. Anne anıtı, şehrin koruyucu ruhunu ve milli değerlerini simgeleyen en görkemli yapılardan biridir. Kentin mimari dokusunda kullanılan dekoratif motiflerde Çuvaş Türklerinin geleneksel nakış desenleri ve geometrik sembolleri sıkça tercih edilir. Bu durum, taş ve beton yapılara milli bir ruh katarak kentin özgünlüğünü pekiştirir. Parklar ve yeşil alanlarla örülü kentsel planlama, Çeboksarı'nın Rusya'nın en temiz ve düzenli şehirlerinden biri olarak anılmasına da vesile olur. Kentin ekonomik yapısı, nehrin sunduğu ulaşım kolaylığı ve bölgenin endüstriyel birikimi üzerine inşa edilir. Çeboksarı ekonomisi, özellikle makine imalatı, elektrik, elektronik sanayi ve gıda işleme alanlarında uzmanlaşır. Dünyaca ünlü ağır iş makineleri ve traktör fabrikaları, kentin sanayi üretiminin omurgasını oluşturur. Elektrik aksamları ve güç üniteleri üretimi, kenti Rusya genelinde bir enerji ekipmanları merkezi haline getirir. Nehir limanı ise hem ham madde sevkiyatı hem de turistik gemi trafiği açısından kentin dışa açılan kapısıdır. Geleneksel Çuvaş biracılığı ve tekstil üretimi kentin tarihsel zanaat birikimini modern fabrika üretimiyle birleştiren diğer önemli kalemlerdir. Tarımsal art bölgeyle kurulan güçlü bağlar kentin gıda sanayindeki yerini de sağlamlaştırır. Bugün Çeboksarı, dijitalleşen bir yönetim anlayışı ve modern şehircilik projeleriyle gelişimini sürdürür. Kentin idari merkezi olan hükümet meydanı, hem siyasi karar alma süreçlerinin kalbi hem de kamusal etkinliklerin odağıdır. Şehirdeki üniversiteler ve araştırma enstitüleri, özellikle Çuvaş dili ve Türk dünyası üzerine yaptıkları akademik çalışmalarla kentin entelektüel derinliğini de arttırır. Modern Çeboksarı, nehir kenarındaki yürüyüş yolları, müzeleri ve sanat galerileriyle modern bir Avrupa kenti standartlarına ulaşmayı hedefler. Ancak bu modernleşme süreci kentin köklerindeki Türk İdil Bulgar mirasını kopmadan Çuvaş kimliğini merkeze alarak ilerler. İdil Nehri'nin sularına yansıyan kentin ışıkları hem tarihsel bir direnişin hem de ekonomik başarının sembolüdür. Çeboksarı, Rusya içindeki özerk yapısıyla kendi geleceğini tayin eden bir yönetim odağı olarak işlev görür. Ticaret yollarının üzerinde, nehrin bereketli kıyısında yükselen bu başkent, geçmişten aldığı mirası geleceğin teknolojik ve sosyal ihtiyaçlarıyla harmanlamayı başarır. Kentin sokaklarında hem Rusça hem de Çuvaşça tabelaların bulunması, dilsel ve kültürel sürekliliğin idari bir politika olarak benimsendiğini kanıtlar. Bu durum Çeboksarı'yı sadece bir yerleşim yeri değil, yaşayan bir kültürel ekosistem haline getirir.

0: politikalarıyla başlayan süreçte büyük oranda Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine geçer. Yine de ülke nüfusu içinde antik Türk inançlarını ve İslamiyet'i benimseyen unsurlar da bulunur. Dil bakımından da diğer Türk gruplarından ayrı bir yerde durmasına karşın canlı bir şekilde yaşatılan Türk gelenekleriyle Türk dünyasıyla entegrasyon sorunu yaşanmaz. Bugün 500 bine yaklaşan nüfusuyla Çeboksarı Avrasya coğrafyasının vazgeçilmez parçasıdır. Çeboksarı hem kendi halkı için bir yuva hem de dış dünya için hala keşfedilmeyi bekleyen tarih hazinesidir. Bu kadim kentin Çeboksarı'nın başkentlik mirası Çuvaş halkının varlık ve irade beyanı olarak yükselmeye devam etmektedir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk başkentleri.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok...

Çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı ise 24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır dedi. Devlet Bahçeli, öncelikle ülke içinde ve bölgede istikrarın tesis edilmesinin, etnik, dini ve mezhepsel ayrışmanın sona erdirilmesinin elzem olduğunu söyledi. Türkiye'nin yapay zekada 4 yıllık yol haritası belli oldu. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Yeni eylem planıyla Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Tahran yönetimi için benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar dedi. İran Dışişleri Bakanı Erakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da ABD şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesini 620 ihale hedef aldığı 3 kişi yaralandı. Rusya'nın füze saldırısındaysa Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 10 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de kalıcı ateşkes için diplomasi trafiği devam ediyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de

0: arabulucularla yaptığı görüşmelerin ardından Hamas heyeti açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasına ilişkin hazırlanan yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Ateşkes sürecinin ilerlemesi için İsrail'in üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son iki yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya. Fransa Dışişleri Bakanı söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye ve diğer ülkelere teşekkür etti. Belçika'da yağışa rağmen alevler söndürülemiyor. Portekiz, Sırbistan ve Kanada'da da yangınlar yayılıyor. Yunanistan'da ise yangına neden olduğu iddiasıyla 35 yaşındaki bir İsrailli gözaltına alındı. Ve spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Türkiye saati ile 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 30, Bern 27, Kopenhag 19 derece. Yağmurlu olmak üzere Berlin 23, Amsterdam 22, Viyana 25 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Saraybosna 20, Sofya 29, Üsküp 34, Bakü 30, Tiran 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu haftada hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Türkiye'nin içinden tren yollarının geçtiği, kültür ve sanatın harmanlandığı Eskişehir'in kalbi sayılan Odun Pazarı tarihi kent merkezine konuk olacağız. Odun pazarı ismini geçmişte köylülerin dağlardan getirdikleri odunları bu meydanda satmalarından alır. Bugün Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Anadolu sivil mimarisinin en seçkin örneklerini bünyesinde barındıran bölge, dar sokakları, bitişik nizamlı ahşap süslemeli evleri ve Osmanlı döneminin şehircilik anlayışını günümüze taşıyan dokuyusuyla yaşayan bir müze niteliği taşır. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin izlerini taşıyan bu yerleşim, sadece bir konut alanı değil, aynı zamanda toplumsal yaşamın ve el sanatlarının kesintisiz sürdüğü kültür odağıdır. Odun pazarının mimari karakteri, topografyaya uyumlu sokak yapısı ve evlerin fonksiyonel tasarımıyla şekillenir. Genellikle iki katlı olan bu yapılar, zemin katlarda taş duvarlı servis alanlarını, üst katlarda ise dışa çıkmalı yaşam alanlarını barındırır. Bu çıkmalar, sokağa hakim bir görüş açısı sunarken, aynı zamanda evlerin iç mekan genişliğini de artırır. Evlerin pencerelerinde yer alan ahşap

fesler, hem estetik görünüm sağlar, hem de mahremiyet anlayışının mimari bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Bölgedeki yapıların büyük bir kısmı 19. yüzyılın karakteristik özelliklerini taşır ve geleneksel Türk evi mimarisinin korunmuş nadir örnekleri arasında sayılır. Odun pazarının kerpiç, taş ve ahşaptan oluşan malzeme bütünlüğü, ekolojik bir yapı anlayışının

atölyeleri ve Lüle Taşı Müzesi, Eskişehir'in yerel zenginliklerini dünyaya tanıtır. Odun pazarı sadece konutlardan ibaret kalmayıp bu külliye etrafında şekillenen eğitim ve üretim merkezleriyle tarih boyunca canlılığını korumuştur. Lüle Taşı, bölgenin jeolojik yapısından gelen ve usta ellerde sanat eserine dönüşen bir değer olarak bu tarihi merkezin ayrılmaz parçasıdır. Geleneksel sanatların modern müzecilik anlayışıyla birleştiği bölge, kültürel sürdürülebilirliğin başarılı örneğidir. Odun pazarı sokaklarında yürürken hissedilen o tarihi derinlik, restorasyon çalışmalarıyla canlandırılan evlerin capcanlı renklerinde ve kıvrımlı sokakların gizeminde saklıdır. Bu evlerin her biri geniş aile yapısının ve sosyal hiyerarşinin izlerini taşıyan tarih belgesidir. Evlerin bahçeye açılan kapıları dış dünyayla kurulan dengeli ilişkinin sembolüdür. Meydanlarda yer alan tarihi çeşmeler ve asırlık ağaçlar kamusal alanın tarih boyunca nasıl kullanıldığını anlatır. Bugün bu alanlar hem yerel halkın sosyalleştiği hem de dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin Anadolu'nun misafirperverliğini deneyimlediği buluşma noktalarıdır. Odun pazarının bu bütüncül yapısı kentsel koruma ilkelerinin ne kadar hayati olduğunu da açıkça gösterir. Odun pazarı aynı zamanda modern sanatın geleneksel dokuyla nasıl uyum sağlayabileceğine dair eşsiz bir vizyon sunar. Tarihi binaların fonksiyon değiştirerek müze, galeri veya küçük otellere dönüşmesi ilçenin ekonomik ve kültürel canlılığını daha da arttırmıştır. Özellikle Ahşap İşçiliği Müzesi ve Çağdaş Sanat Müzeleri, gelenekselle modernin estetik bir uyumunu ve sentezini sunar. Bu dönüşüm süreci, bölgenin geçici listeden çıkıp asıl listeye girmesi yolundaki çabalarının da parçasıdır. Akademik çalışmalar, odun pazarının kentsel dokusunun bozulmadan korunmasının dünya mirası kriterleri açısından ne kadar kritik olduğunu vurgulamaktadır. Resmi kurumların ve yerel yönetimin yürüttüğü koruma imar planları, bu mirasın gelecek kuşaklara bir enkaz değil, yaşayan bir alan olarak devredilmesini amaçlar. Bu tarihi kent merkezi bize sadece geçmişi anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda gelecekte nasıl daha insani ve estetik şehirler kurabileceğimize dair ipuçları da verir. Eskişehir'in modern yüzüyle bütünleşen bu kadim yerleşim, Anadolu'nun bitmeyen hikayesinin en renkli bölümlerinden biridir. Taşın ve ahşabın dile geldiği bu sokaklarda her adım bir medeniyetin izine dokunmaktır. UNESCO, Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alması, odun pazarının evrensel değerinin uluslararası platformda tescillenmesi yolunda kritik bir basamak teşkil eder. Bu liste, bölgenin korunması gereken üstün evrensel değerlere sahip olduğunu onaylarken, gelecek nesillere aktarılması için küresel bir sorumluluk da yükler. Akademik çalışmalarda odun pazarının kentsel morfolojisi ve konut tipolojisi üzerine yapılan incelemeler, bu alanın sadece estetik değil, mühendislik ve şehircilik açısından da ders niteliğinde bilgiler sunduğunu, ürünler verdiğini gösterir. Ahşabın esnekliği sayesinde depreme dayanıklı inşa edilen bu yapılar, geleneksel bilginin ta o zamanlardan bile ne kadar ileri düzeyde olduğunu kanıtlar. Odun pazarı bölgesi, Eskişehir'in modernleşen yüzüyle

0: tam bir kontrast oluşturarak kentin kimliğine bambaşka bir derinlik kazandırır. Porsuk Çayı'nın kıyısındaki Eskişehir modern kent merkeziyle sırtını tepeye yaslamış tarihi odun pazarı arasındaki bu geçiş kentin tarihsel sürekliliğini de temsil ederek bugünlere kadar taşımıştır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: Gönül Aydın programı sona erdi.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 17.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı ise 24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır, dedi. Devlet Bahçeli, öncelikle ülke içinde ve bölgede istikrarın tesis edilmesinin, etnik, dini ve mezhepsel ayrışmanın sona erdirilmesinin elzem olduğunu söyledi. Türkiye'nin yapay zekada 4 yıllık yol haritası belli oldu. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Yeni eylem planıyla Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Tahran yönetimi için benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar, dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika şartlara uyana kadar gürümüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısını gerçekleştirdi. Ukrayna-Moskova bölgesine 620 İHA ile hedef aldı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın füze saldırısında ise Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinde 10 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de kalıcı ateşkes için diplomasi trafiği devam ediyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucularla yaptığı görüşmelerin ardından Hamas heyeti açıklama yaptı. Amerika Başkanı Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasına ilişkin hazırlanan yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Ateşkes sürecinin ilerlemesi için İsrail'in üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa, tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya. Fransa Dışişleri Bakanı, söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye ve diğer ülkelere teşekkür etti. Belçika'da yağışa rağmen alevler söndürülemiyor. Portekiz, Sırbistan ve Kanada'da yangınlar yayılıyor. Yunanistan'da ise yangına neden olduğu iddiasıyla 35 yaşındaki bir İsrailli gözaltına alındı. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 30, Berlin 27, Kopenhag 19, yağmurlu olmak

0: olmak üzere Berlin 23, Amsterdam 22, Viyana 25, yağmurlu olmak üzere Brüksel 24, Saraybosna 20, Sofya 29, Üsküp 34, Bakü 30 ve Tiran 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Katonoğlu, ben Deniz Kutluhan Görücü, bana kumandamasını sesimi sizlere teknisyen Melih Demirez iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar, Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam 2 haftadır yoktunuz maalesef.
1: Maalesef, maalesef gelemedim ben.
0: Maalesef Türkiye'nin sesi radyosunu dinleyenler, özellikle küreselinizin müdavimleri tabii ki sizi merak ettiler. Ancak önemli programlara katılmak üzere burada olamamıştınız. Onu ifade edelim. Ama yine gündemimiz savaş, çatışma ve saldırılar olmaya devam ediyor. Gördük ki İsrail Suriye'de yeniden durmayacak. İsrail Suriye'nin İdlib kentinde, İdlib Hamas sınır hattı da söylenebilir herhalde. Ebu Zuhur Havalimanı'nı
1: Evet.
0: sabah saatlerinde vurdu. Güne de böyle başladık. Öncelikle bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada mesaj kimeydi diyelim.
1: Tabii sen de ben de çok uzun yıllardır Suriye çalışan, Suriye dosyasını yakından takip eden uzmanlar olarak şaşırmadık açıkçası. Bu beklenen bir şeydi. İsrail'in güçlü bir Suriye'yi hazmedemeyeceğini biliyoruz. Bunu da önlemeye yönelik bu tip önleyici saldırılar zaman zaman yapıyordu. Bir müddet yapmamıştı. Şimdi yeniden böyle bir saldırı
0: Özellikle
1: yaşandığını
0: İsrail'deki
1: gördük.
0: hocam bu seçim sürecinde Dışişleri Bakanlığı da tekrar işte Türkiye'nin Suriye'de vesaire işgal gerçekleştirdiğini vesaire anlatıyorlar. Böyle bir yeniden
1: Ya
0: böyle
1: tabii
0: Türkiye ile bir
1: İsrail
0: eskalasyon
1: Savaş
0: arayışı da var yani.
1: Kabinesi biliyorsun kandan, gözyaşından, çatışmalardan beslenen saldırgan bir yapıya sahip. İçeride seçimlerde elini güçlendirmek için Netanyahu hükümeti devamlı savaşlara ihtiyacı var. Bu yüzden de işte Lübnan olur, Gazze olur, İran olur fark etmez. Suriye'de benzer şekilde saldırılar gerçekleştirdi. Tabii Ebu Zuhur'un önemi Türk ordusunu orada konuşlandıracağına dair bazı iddialar söz konusuydu. Biz bunları ne yalanlıyoruz ne doğrulayabiliriz ama nihayetinde Türkiye'ye çok yakın yaklaşık Türkiye sınır hattına 70 kilometre civarında bir mesafesi var. Bir havalimanının bombalanması önemli. Tabi havalimanı aslında metruk durumdaydı. Son dönemde yeniden inşa faaliyeti yapıldığına dair bazı emareler vardı. Pistlerin yenilenmeye çalışıldığını veya bazı uçak hangarlarının yeniden yapılmaya çalışıldı. İşte orada o havalimanının faaliyete geçmesini engelleyecek şekilde bir bombardımana tabi tutuldu. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Hem Şam'a hem Ankara'ya verilen bir mesaj tabi bunun altını çizmek gerekir. Tabi bu meseleyi aynı zamanda hem Suriye iç dengeleri hem İsrail'in yaklaşan seçimleri ama aynı zamanda bölgesel jeopolitik gelişmelerle de birlikte okumak lazım. Aslında bugün bizim ana konumuz işte Mekke İttifakı'ydı ki Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la birlikte oluşturduğu bu ittifak Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisini şekillendirmeye kudretine esasına sahip. İsrail'i ciddi anlamda endişelendiren jeopolitik gelişmelerin başında geliyordu ve bir nevi bu ittifaka yönelik de bir aslında hamle olarak okunabilir. Dolayısıyla birçok vehçeden değerlendirilebilecek bir şey. Şimdi Suriye'nin işlengi

0: için bu saldırı yapmış oldu. Tabi eğer o üste Türkiye üstlenecekse, yani Türkiye'nin de herhangi bir askeri üste havalimanlarında üstlenmesine izin vermeyeceğim. Türkiye'nin Suriye'nin de bir hava gücü oluşturmasına izin vermeyeceğim. Bunun için gerekirse savaşmayı da göze alıyorum demesidir. Tabi meselenin bir de Amerika Birleşik Devletleri boyutu vardı. Biliyorsun Amerika uzun dönemdir Türkiye'nin yönlendirmesi, özellikle Sayın Erdoğan Trump üstündeki etkisiyle Suriye dosyasında Türkiye'ye yakınlaşmıştı ve Şam'ın meşruiyetini kabul etmesi. Şam'la iyi ilişkiler kuran bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bu anlamda işte Tom Barrack, Trump'ın Suriye temsilcisi olarak ve bu dosyayla ilgileniyor ve bugün o da İsrail'in saldırgan tutumunu çok sert şekilde kınayan, eleştiren bir açıklama yaptı. Bu da önemli. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i Suriye nezdinde sınırlandırmaya çalıştı. Çok açık. Yine Suriyeli kaynakların bana ifade ettiği şey, Trump'ın Şara'ya İsrail'in Suriye'den çekileceğini taahhüt ettiğini ve bunun sözünü verdi. Ama şu anda seçimlere giden bir dönemde Netanyahu'nun işte Suriye'deki işgal topraklarından çekilmesini beklemek çok mümkün görünmüyor. Çünkü İsrail'in içerisinde yaklaşan seçimlerde de Netanyahu'nun eli o kadar güçlü değil. Anketlerde başa baş görünen bir süreç var. Dolayısıyla saldırganlığını artırıp seçimlerde biraz daha öne geçecek şekilde bir hareket tarzı İsrail bu aralar izleyebilir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet hocam, yani biliyorsunuz ben de uzun süredir özellikle İsrail'in Suriye'deki varlığı, özellikle rejim sonrası dönemde gerçekleştirdiği hava saldırıları, kara saldırıları, evet, Güney Suriye'de oluşturmaya çalıştığı hattı, dürücüleri vesaire uzun bir süredir yakinen takip ediyorum. Bu konuda da inşallah yakın zamanda bir yayınımız olacak. Orada detaylı bir şekilde bir raporla İsrail'in aslında Suriye'de ne yapmaya çalıştığını açıkça ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Bu perspektiften baktığım zaman aslında ben çok yakinen bu dosyayı takip ettiğim için benim için şaşırtıcı, evet, değil. Şunu görüyorum ben İsrail'in Suriye politikasında. Bir, tabii ki alelacelilik ve bunu nasıl ifade etmem gerekiyor tam oturtmaya çalışıyorum ama aslında İsrail olacak olanı görüyor ancak bunu engellemeye dair somut aslında bir çaba gösterse de sonucun değişmeyeceğinin bence, hı-hı, farkında. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Suriye'de Türkiye'nin desteklediği bir hükümeti artık devirme şansının çok olduğunu, evet, zannetmiyorum. Toplumsal olarak giderek güçlenen, kurumlar inşa eden bir Suriye var. İki, Türkiye işte Kuveris gibi mesela bir aslında üstlenmeye başladı. Aslında Ebu Zuhur da yapmaya çalıştığı şey işte bu sürekli olacak olanı engelleme veya onu geciktirmeye yönelik
0: gibi denebilir, aynı
1: bir yaklaşım tarzı. Yani yarın öbür gün Türkiye gidip Ebu Zuhur'da üstlenmeye kalksa Türk askerinin bulunduğu yeri İsrail vurabilecek mi? Bence en önemli soru işareti bu. Yani vuramayacak pozisyonda bir İsrail'e doğru gittiğimizi de, evet, ben çok açıkça görüyorum.
0: Bu savaş
1: görüyorum
0: sebebi
1: yani
0: olur. Dolayısıyla İsrail doğrudan Türkiye'yi saldırması, Türk askerlerine saldırması mümkün değil. İşte ön alıcı şekilde Türk ordusu bir yere yerleşmeden oraya saldırı yaparak dediğin gibi olacak olanı biraz daha geciktirme, zaman kazanma ya da belli bir eskalasyon yaparak işte buna Şam'ın belki yanıt vermesini sağlayıp bir çatışma sarmalına meseleyi sokma ve yaklaşan seçimlerde Netanyahu yine böyle çatışma dinamiğiyle seçimlere girerek bir şekilde elini güçlendirmeye çalışıyor da olabilir. Ya da işte muhataplarına biraz gözdağı veriyor. Sınırlar kendince, kırmızı çizgiler çizmeye çalışıyor. Ama tabii Türkiye'nin bunu kabullenmesi mümkün değil. Hele ki şimdi Mekke İttifakı'yla bir güç devşirmiş, arkasına nükleer güç bir Pakistan almış veya Suudi Arabistan gibi bir ülkeyle güvenlik ittifakı kurmuş bir Türkiye artık eli daha da rahatlamış.
1: Ki hocam şöyle şeyi görmüşsünüzdür. Mesela bir haber akışı oldu. Suriye'nin Türkiye'den 1.3 milyar dolarlık bir silah alımı gerçekleştirdi. Bunun da Suudi Arabistan'ın finansmanıyla aslında yaptığı ifade edilmişti.
0: Ya şu çok açık. Şimdi Mekke İttifakı'nın olası yeni üyeleri kimler? İşte Mısır'ı paranteze alıyoruz. En önemli aday Mısır ve ciddi anlamda güç sağlayacaktır. Ama sonra Suriye geliyor. Yani Suriye en de sonunda Mekke İttifakı'nın bir parçası olacak.
1: Ya aslında
0: Mekke
1: zaten bir parçası da yani
0: adı konacak, resmileşecek yani ve hem Türkiye'nin ama aynı zamanda Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın güvenlik şemsiyesine girecek olan bir Suriye'ye yönelik İsrail artık saldırgan bir şekilde davranamayacak ve bu da bence çok önemli.
1: Ben şunu da görüyorum hocam. Hatta ilk İran'a yönelik savaş başladığı zaman şunu da söylemiştim. ABD İsrail tarafından savaşa sürüklenen ülke, işte Türkiye buradan çok büyük bir çıkar elde edebilir. Nedir bu? Körfez'in ABD

0: tarafından artık korunamayacağı
1: Evet.
0: ve artık bölgesel ittifaklara açık hale geleceği, özellikle de burada Türkiye'nin ön plana çıkacağı, bu aslında Mekke Anlaşması ile ortaya çıkmış oldu. Geçtiğimiz günlerde işte bu attığım tweet'i tekrar retweetledim. Orada bir şey daha yazmıştım. İkincisi de Körfez ülkeleri askeri olarak İsrail'le karşılaşabilecek ne orduya ne de öyle bir kapasiteye sahip
1: Evet.
0: değiller. Burada karşılaşabilecek tek ülke varsa bu Mısır'da değil, bence Suriye ilk öncelikli olarak. Bu da Körfez ülkelerinin Mısır ordusunu finanse etmesini doğuracak. Bu silahları kim
1: Suriye
0: satar?
1: olsun.
0: Evet,
1: Suriye
0: Suriye
1: olsun,
0: ordusuna
1: evet.
0: finanse etmesini ortaya çıkaracak. Bu silahları satabilecek ve İsrail'e karşı bir orduyu teçhizatlandırabilecek cesarette olan dünyada çok fazla
1: Evet.
0: ülke yok. Bunların en başına da Türkiye geliyor. Ben bu şeyi görmüştüm. Bu haber akışıyla aslında çok uyumlu bir şekilde devam ediyor. Ben şöyle görüyorum. İsrail olacak olanı aslında geciktirmeye, olmaması için çaba sarf ediyor ama tüm akış, tüm dünyadaki akış aslında İsrail karşıtı bir pozisyonu giderek güçlendiriyor ki bugün ABD'de özellikle yeni nesil seçmen üzerinde bakıyorsunuz böyle çok ortalama bir sokak röportajında bile İsrail'in ABD'nin en büyük düşmanı olduğuna dair geniş bir yaygın kanaat oluşmuş durumda. Yani bundan sonraki seçimlerde J.D. Vance veya diğerleri seçime giderken İsrail ittifakıyla böyle övünerek seçime gidemeyecekler
1: Evet.
0: ve giderek Türkiye'deki Amerika'daki magacılar içerisinde de İsrail'e karşı bir siyasi muhalefet beliriyor ki bence en önemli şey bu. Yani İsrail'in arkasından Amerika Birleşik Devletleri kamuoyu ve siyasal desteği çekildiği anda İsrail Türkiye ile kavga edebilecek bir ülke pozisyonunda değil diye düşünüyorum. Böyle çerçevelemiş olayım hocam. Siz geçen hafta yoktunuz. Biz Mekke Anlaşması'na biraz giriş
1: Evet.
0: seviyesinde aslında bir şey yapmıştık. Ben de az önce bir çerçeve aslında anlatmaya çalıştım. Mekke İttifakı'nın ben ABD'nin Körfez'i koruyamaması üzerine ortaya çıktığını ve burada bölgesel güvenlik sağlayıcı rolünde bulunan Türkiye'nin çok önemli bir aktör olduğunu ifade etmiştim. Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Evet.
0: Mekke İttifakı nasıl nedir, nasıl
1: Tabii
0: görüyorsunuz?
1: son ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, ardından yaşanan tüm gelişmeler, Amerikan kısmen Irak ve Suriye'den çekilerek oluşturduğu güç boşluğu gibi katalizör etkenler var. Ama tabii biraz daha geriye dönüp bakmak lazım. Yani bu Mekke İttifakı aslında Türkiye'nin yeni dış politika paradigmasının meyve vermesiyle alakalı bir şey. Hakan Fidan da bunu izah etti aslında. Türkiye 2-3 yıldır aslında
0: Evet.
1: böyle bir ittifak kurulabilmesi adına büyük bir çaba sarf ediyor. Özellikle de işte Aksa Tufanı harekatı, ardından İsrail'in saldırgan politikaları ve İsrail'in dengelenmesi gerekliliği merkezinde bir bölgesel sahiplenme paradigması ve bunun altını dolduracak şekilde bölge ülkelerinin bir araya gelerek bir güvenlik mimarisi oluşturma gereksinimi. Ama işte özellikle Suudi Arabistan en son nihayetinde İran'dan da ciddi bir tehdit görünce, Amerika'nın da artık güvenlik şemsiyesine ciddi anlamda bel bağlayamayacağının farkındalığıyla bu ittifakın parçası olmak durumunda kaldı ve böylece 3 ülke stratejik açıdan bir gelecek, ortak gelecek vizyonuyla yeni bir güvenlik mimarisinin oluşturmuş oldular. Tabi buna Mısır'ın katılıp katılmaması ciddi soru işaretleri barındırıyor. Çelişkili açıklamalar geliyor Mısır tarafından. Şimdi İsrail ile ve Birleşik Arap Emirlikleri ile karşı karşıya gelmek istemeyen bir Mısır,
0: Yani Mısır
1: ama
0: zaman
1: aynı
0: kazanmaya
1: zamanda kendi
0: çalışıyor bence.
1: içerisinde bazı netleştirmesi gereken şeyler. En de sonunda bence bu ittifakın parçası olacaklar. Ama şu anda bir tereddüt halindeler. Dediğim gibi tabii diğer bir aday Suriye. Suriye önemli. Yine farklı ülkeler, Azerbaycan mesela bunun bir parçası olabilir. Ürdün parçası olabilir. İleride Lübnan parçası olabilir. Hatta Irak bunun bir parçası olabilir. Katar elbette doğal aday, Kuveyt doğal üye. Birçok GCC dediğimiz o işte Körfez İşbirliği Konseyi'nin diğer bileşenleri de bu yapının, bu yeni güvenlik mimarisinin eninde sonunda ortağı olacaktır. Tabii şimdi öncelikle kurumsallaşmaya ihtiyaç var. Bunun için bir genel sekreterlik, ardından bir karargah merkezleri oluşturulması gerekiyor. Genel sekreterlik anladığım kadarıyla Suudi Arabistan'da oluşturulacak ama belli askeri karargahları yine Pakistan ve Türkiye'de olabilir. Bu kurumsal yapının işte nasıl olacağı, bir iletişim ağının oluşturulması, ortak istihbarat havuzlarının oluşturulması, ardından eğitim faaliyetlerinin, ortak tatbikatların başlaması ve olası saldırılara karşı ülkelerin harekat planlarını yapmaya başlaması, ortak bir savunma sanayi oluşturulması, özellikle Türkiye'nin işte güçlü savunma

0: sanayinin Suudi Arabistan tarafından daha yoğun şekilde finanse edileceği ve
1: ortak üretim,
0: ortak
1: teknoloji
0: üretimin
1: transferi gibi bir şeyler de
0: yapılabileceği
1: gündemde.
0: zeminler. Bunlar tabii zaman gereksinimi olan şeyler ama yola çıkıldı. İttifakın adı konuldu. Mekke İttifakı bence bir bölge açısından çok önemli. Tabii buna hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin'in destek verdiğini gördük. Bu da önemli. Amerika zaten işte Pakistan hem Türkiye hem Suudi Arabistan Amerika müttefiki ülkeler. Bu açıdan kendi müttefiklerine inisiyatif alması zaten Trump'ın istediği bir şeydi. Trump şöyle düşünüyor. Ben artık Amerikan askerini bölgede tutmak istemiyorum. Bölge ülkeleri, benle müttefik olan, benle ciddi sorun yaşamayacak ülkeler kendi güvenlik minberlerini oluştururlarsa benden de yük paylaşımı yapılmış olur. Zaten
1: Zaten bir şey
0: Amerika'nın mevcut
1: üstlenmiyordu yani.
0: gücü yeterli değil zaten yani. Burada işte gördük Amerikan üstleri olan Körfez ülkeleri ne Amerika güvenlik sağlayamıyor, tam tersine onlar için bir yumuşak karın oluşturuyor. Tam tersine hedef haline getiriyor. Dolayısıyla yeni Amerika'nın yeni paradigması, anlayışı zaten askerlerini çekmeye yönelik. Dolayısıyla bu boşluğu, güç boşluğunu doldurabilecek ana ülke de Türkiye olduğu için. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan inisiyatifi burada oluşmuş oldu. Çin de şöyle düşünüyor. Çin bölgede istikrar istiyor. Çin bölgede ekonomik olarak kazançlarını artırma peşinde. Askeri ihtirasları yok. Gelip bölgeyi işgal edeyim, kontrol altına alayım, ülkelerin içişlerine müdahale edeyim gibi bir anlayışa sahip değil. Çin için önemli olan şey ekonomik çıkarların istikrarlı şekilde devam etmesi.
1: Ve çok ciddi bir maliyet hocam. Bunu da görmek lazım. Yani hem Çin, Amerika Birleşik Devletleri dahi bu maliyeti
0: Tabii.
1: üstlenemediyse ve bölgeden artık Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Körfez'i bırakıp çıkacağına dair çok büyük bir artık şayia değil, şayianın
0: Evet.
1: ötesine geçmiş bazı şeyler var. Burada bence şu da önemli değil mi hocam? Yani aslında İsrail'in mesela İsrail'in en yakın müttefiklerinden birisi Hindistan, Türkiye'nin en yakın müttefiklerinden birisi Pakistan.
0: Evet.
1: İşte Türkiye'ye bakıyorsunuz Doğu Akdeniz'de rekabet alanlarında karşısında Yunanistan var. Yunanistan'ın yanında yine İsrail var. Kıbrıs meselesinde keza aynı. Yani biz bölgesel anlamda tüm meselelerde İsrail'le bir karşıtlık içerisindeyiz. Bu tüm dünyadaki işte medya faaliyetlerinden tutun da bölgesel denklemlere, enerji hatlarının nasıl paylaşılacağına, üretim süreçlerine vesaire vesaire. Yani Somali'de keza aynı. Biz
0: Tabii tabii
1: Somali'de
0: tabii.
1: merkez hükümeti destekliyoruz onunla. Yani baktığımız zaman aslında Türkiye ile İsrail'in her cephede rekabet ettiği bir ortam var. Ama Türkiye'de hocam Mekke anlaşması yapıldı. Sanki bu anlaşma İran'a karşı yapılmış ve arka planında İsrail varmış gibi lanse ediliyor. Yani gerçekten bununla mücadele etmek artık beni
0: Ya bu
1: yorucu
0: toksik bir zihir, zehirlenmiş dimağlar. Biraz bunun
1: hale
0: içerisinde
1: getirdi yani.
0: propaganda da var. Hem muhalefet bunu kullanıyor. İşte eksik bilgi ve ideolojik olarak zaten dezenformasyon yaparak. İrancılar Türkiye'de belli bir medya ağına sahip. Onlar da tersten bu tip propagandalar yaptıklarını görüyoruz. Yani şöyle bu doğrudan İran'ı hedef almıyor ama İran da bundan çok memnun değil. Resmi olarak tabii bunun sorun olmayacağını, Amerikan çekildiğinin göstergesi olacağını, bölge ülkelerin Amerika'ya bağlı kalmamaları gerektiğini, bunun ilk adımı gibi açıklasalar da belli bir noktada tabii Türkiye'nin liderliğinde böyle bir hani Sünni blok oluşuyor görüntüsü İran'ı endişe ettiriyor. Ama tabii asıl burada İsrail'in endişe duyması gerekirken İsrail de bu endişeye sahip zaten. İsrail'in yayılmacı politikalarının bölgedeki işgal politikalarının önünde ciddi bir set çekecek bir kapasiteye sahip bu hat. Ve dolayısıyla sen de ifade ettiğin gibi İsrail hatta buna yanıt vermek için hemen Netanyahu işte Hindistan Devlet Başkanı Modi ile böyle yazışmalar içerisine girip sosyal medyada açıklamalar yapma ihtiyacı hissediyorlar. Orada da işte dediğin gibi İsrail, Hindistan, Güney Kıbrıs, Yunanistan hattı biraz buna Birleşik Arabistan'ın da bunun içine
1: Tabii
0: yerleştirebilirsin.
1: tamam.
0: Bir ittifak kuruyor. Karşısında ise diğer cephe var. Ve bir yandan da İran'ın kendi şey, direniş ekseni dediği ağı var. Yani bölgede 3 tane böyle paralel bir yapı olacak ama tabii bunun en güçlü olma ihtimali olan yapı ve daha birbirine yakın olan yapılar Türkiye'nin
1: Ve
0: oluşturduğu
1: doğal
0: Mekke
1: yani
0: İttifakı, doğal
1: şimdi atıyorum.
0: müttefiklik. Yani Güney Kıbrıs'la İsrail'in ve Yunanistan'ın ilişkisinin doğal veya Birleşik Arabistan'ın doğal bir
1: Yani
0: seyirde olduğunu söylemek mümkün değil. Hindistan'ın gündemi dünyası zaten bambaşka. Orta Doğu'yla aslında bu kadar iç içe de değil.
1: tabii ki.
0: Dolayısıyla onun da karşısında Çin var. Eğer İsrail Hindistan'la bu kadar yakınlaşıp ittifak içerisine girerse Çin'i doğrudan karşısına almış olacak. Doğal olarak Çin'in de Mekke ittifakına yakınlaştıran bir etki yaratabilir. Bu daha fazla. Bu da yönetilmesi gereken onlar için bir unsur. Velhasıl bu anlamda Mekke ittifakı bu yapının en güçlü yapısı olarak öne çıkıyor. İran evet Amerika karşısında çok güçlü durdu. Asimetrik güç unsurlarını kullanarak Hürmüz'ü kapatmayı başardı. Amerikan askerlerine zarar verdi vesaire üstlerine. Ama kendisi de inanılmaz derecede yıprandı bu süreçte. Ekonomisi neredeyse iflas etme noktasında. Tüm sanayi altyapısı vuruldu. Savunma sanayi, konvansiyonel ordusu ciddi anlamda geriletildi. Ve artık ihracat kanalları ablukadan dolayı uzun süredir çalışmıyor. Ciddi anlamda ekonomik zorluklar yaşayan bir insan kaynakları yine kaybetmiş bir yapı var. Yine bölgedeki vekil unsurları da ciddi anlamda yıprandı. Irak'ta zemin kaybediyor. Hizbullah bayağı örselendi çatışmada. Husiler yine benzer şekilde kayıplar yaşıyor. Yani direniş ekseni eskisi kadar güçlü değil.
1: Ve toplumsal tabandan da kaybediyor hocam. Yani İran'ın özellikle Sünni ülkelerde gerçekleştirdikleri işte Suriye başta ya, olmak
0: Sünni
1: üzere.
0: Sünni dünyada zaten İran'ın sempatisi neredeyse.
1: Yok şu andan mı söyle?
0: Kendi içeride de rejimin halk nezdindeki meşruiyeti savaş devam ediyorken iyi en azından ayakta kalabiliyor. Ama şimdi eğer savaş biterse bu ekonomik yaptırımlar iyice İran'ı baskılamaya başlarsa bu en de sonunda İran'da içeride yönetilemeyecek belli dinamikler de oluşturacaktır. Bu açıdan da tabii dikkat etmek gerekiyor.
1: Hocam peki ben hep burada programlarda da konuşuyorduk ama Körfez'in geleceği ne olacak? Şimdi ben şöyle bir tablo aslında gözümde görüyorum. Yani baktığım zaman şöyle görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri çekildiği zaman da bu son işte 40-50 yılda oluşmuş yapay devletler inanılmaz bir refah içerisindeydi. İşte Katar, Bahreyn, evet. Kuveyt, ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri. Yani yapay refah adaları oluşturmuşlardı burada. İşte Dubai'si, Doha'sı vesairesi. Şimdi baktığımız zaman ama burada güvenlik açığı çok açık bir şekilde görüldü ki zaten özellikle başta Dubai olmak üzere birçok emlak sektörü etkilendi. Şimdi bu ülkelerin hayatta kalma şansları aslında Amerika'dan güvenlik şemsiyesi çekildi. Yeni bir güvenlik şemsiyelerine evet. ihtiyacı var. Yoksa bu ülkelerin geleceği çok tartışmalı.
0: Ya o sorunun cevabı çok açık. Nereye geleceğini şu anda görüyorum. Ben de ön alıcı bir cevap vereyim. Oradaki zenginliği Türkiye, Pakistan bir kısmında Mısır'la paylaşmak zorundalar. Ben ya bunu açık konuşalım.
1: Evet.
0: Yani şu anda Amerika bölgeden çekiliyor. İran şu anda çok ciddi anlamda yayılmacı bir şekilde Körfez'e hedef alacak. Arada kan davası var. İsrail zaten ciddi anlamda teopolitik hezeyanlarla benzer bir siyaset izliyorlar. Bölgede ordusu anlamlı ve güçlü olan ana ülke Türkiye, ikincisi Pakistan, üçüncüsü de Mısır. Bu üç ülke şu anda zaten yeni güvenlik mimarisi. Mısır dışarıda kaldı belli çerçevede. Biraz da geriledi birçok anlamda Sisi döneminde. Özellikle Türkiye-Pakistan bağlamında bunu değerlendirdiğimizde insan kaynakları çok güçlü, siyasi iradeler var, büyük ekonomiler ama finans kaynağı konusunda yetersiz iki ülke. Ama karşılığında da ciddi bir zenginliğe sahip olan ama kendi güvenliğini ve insan kaynaklarını sağlayamayan Körfez ülkeleri. Dolayısıyla bunlar birbirini tamamlıyor. Açık bir şekilde bu yeni güvenliği zaten Mekke İttifakı bağlamında Türkiye-Pakistan oluşturacak. Ama bunun karşılığında da ekonomik açıdan hem bu iki ülkenin savunma sanayilerini, ordularını hem de sanayisini, teknolojik altyapısını, ekonomisini desteklemesi gereken bir Körfez bloğu var. Ya yani şöyle düşün, Körfez'in zaten Batı dünyasında yüz milyarlarca dolarlık hatta trilyon dolarlık yatırımları var. Yani Suudi Arabistan'ı, Kuveyt'i, Katar'ı, Bahreyn'i ekle, Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışarıda tut. Ona rağmen trilyon dolara aşan bir fondan bahsediyoruz. Zaten artık Amerika'nın sahada olmadığı, Amerikan ordusunun tamamen çekildiği, bu güvenlik boşluğunu Türkiye, Pakistan'ın doldurduğu denklemde bu paraların artık zaten batıda kalmasına gerek yok. Onları sadece yönünü değiştirseler, Türk borsasına, Türk ekonomisine bir kısmını kaydırdıklarını düşünün. 150-200 milyar dolar, 300 milyar dolar. Doğal seyri zaten olması gereken şey bu. Bu bir haraç olarak değerlendirmemek lazım. Bu çok makul şekilde karşılıklı çıkara da dayanan, birbirini tamamlayan ekonomiler ve şöyle düşün Kutluhan.
1: Ben düşünüyorum zaten yani, böyle.
0: Parayı korumak zorundasın. Aynen, yani sen kendi paranı koruyacak orduna sahip değilsen o parayı koruyabilecek ülkede tutarsın. Yani Türkiye şu anda bugün yerel zenginliğini koruyabilecek orduya sahip nadir ülkelerden bir tanesi. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri için düşün. Ya trilyon dolarlık fon var. Büyük gökdelenler, kuleler ama sen İran'dan gelen iki tane drone'u bile durdurma kapasiten yok.
1: Veya, veya onlara caydırıcılık üretecek bir durumun pozisyonu
0: yani,
1: da yok.
0: İran çok gözüne korsa seni böyle 48 saatte gelip işgal edebilir yani. Bunu engelleyecek bir kapasiten yok. Şimdi İran ordusu diyelim 150-200 bin kişilik bir kara birliği Irak üzerinden önce girse Kuveyt'e, aşağı doğru Katar'a, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Bahreyn'e bunu kim durdurabilir? Ya Amerika yine durduracak orada üstleriyle.
1: Ki Amerika'nın çekildiği bir denklem.

0: Çekirdeğinden bunu yapabilecek tek ülke Türkiye ve Pakistan. İşte Türk ordusunun bu ülkelerde işte beşer onar bin kişilik askeri güçlerin olduğunu, üslerin olduğunu, Pakistan'ın benzer şekilde olduğunu, Mekke İttifakı'nın bir kurumsal yapı çerçevesinde ortak komuta harekat merkezlerinin olduğunu, işte hava kuvvetlerinin dinamik bir şekilde çeşitli ülkelere yerleştiği, ortak bir hava savunma sistemi, istihbarat sistemi, özel kuvvet sistemi, NATO benzeri. Türkiye'nin bir de NATO'dan gelen çok ciddi bir ittifak deneyimi var ya. Bunu şimdi Mekke İttifakı'na taşıyacak. Donanma açısından düşünüyorum. Şu anda Türkiye'nin donanması İsrail'den bile daha güçlü. Bölgedeki en güçlü donanmaya sahip ülke Türkiye ve hızlı şekilde tersanelerde üretimler de devam ediyor. Türk denizaltıları, Türk işte ileride uçak gemisi zaten yapılacak birkaç yıl içerisinde. Şimdi Türkiye'ye ait bu uçak gemisinin işte Kızıldeniz'de veya işte Hürmüz Boğazı'nda konuşlandığını düşün. Bunlara ihtiyaç var. Bunları sağlayabilecek ülke Türkiye
1: Ve
0: ama sen de bunun karşılığını vereceksin. Yani bugün hala Körfez sermayesi Türkiye'ye gelmiyor. Bu olacak iş değil. Yani Suudlar öyle kağıt üstünde ittifakla bu işin gitmeyeceğinin farkında olmaları gerek. Yani Türk savunma sanayisi evet çok güçlü, ihracat rakamları çok yüksek ama çok ciddi finansmana ihtiyacımız var. Bu finansmanı sağlamak zorundasın. Sağlamazsan zaten bu ittifak yürümez. Türkiye niye gelip seni Yemen'de Husilere karşı korusun? Türkiye'nin Husilerle bir derdi yok. Seni
1: aynen.
0: koruyacaksa sen de bunun bedelini
1: Ve
0: ödeyeceksin.
1: veya senin niye Hürmüz Boğazı'nda olası bir
0: Evet.
1: İran işgaline, olası bir İran çünkü altyapını vursa senin hayatın bitecek. Yani orada su altyapısını vursa sen
0: Tabii
1: denizden su
0: tabii tabii.
1: dönüştürüyorsun. Bunu yenileyene kadar Doha'yı boşaltmak
0: Ha,
1: zorunda
0: çok açık
1: kalırsın
0: ortak
1: yani.
0: çıkarlar belli. Yani biz İran düşmanı olarak tabii görmüyoruz. Yani Türkiye'nin bir de öyle bir avantajı da var. Şimdi Suudların İran'a bakışıyla, Körfez'in İran'a bakışıyla Türkiye'nin aynı değil.
1: Aynen
0: Türkiye
1: öyle.
0: rekabet içerisinde ama bir dost komşu olarak görüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin içinde olduğu ittifakla İran zaten savaşa da girmez normalde.
1: Evet.
0: Çünkü bunun bedelini de farkında olur. Yani İran ne Türkiye'yi ne Türkiye İran'ı hedef alır doğrudan.
1: Ya
0: Vekil
1: zaten
0: unsurlarla belli mücadelelere girdik işte Suriye'de, Irak'ta vesairede. Ama doğrudan birbirleriyle asla savaşmamaları gerektiğinin farkında olan iki ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bir şemsiyenin içerisine girmesi İran'ın oraya artık saldıramayacağı, orayı vuramayacağı anlamına da gelir. Yani bu başlı başına aslında büyük bir koruma da sağlıyor.
1: evet. Hocam süremizin sonuna geldik.
0: Haftaya devam edelim.
1: Haftaya bu konuda devam edelim çünkü özellikle Trump dönemi dünyasında bir aslında açıktan da Trump'ın ifade ettiği bir haraç dönemi başlıyor. Çünkü güvenlik sağlayıcı rolü
0: Ama
1: başlıyor.
0: bunu güvenliği de sağlamadan para istiyor Trump.
1: Aynen.
0: Trump'ın öyle bir sorunu var.
1: Trump'ın öyle bir sorunu var ama önümüzdeki süreç aslında güvenlik sağlayıcı ülkelerin yeniden dünyaya geri dönebileceği ve açıktan da bunu görebileceğimiz bir sürece
0: Evet.
1: doğru gidiyor sanki.
0: Türkiye'nin güçlü olduğu, elinin güçlü olduğu alanlar.
1: Yani işte Ermenistan'ı, Balkanları vesaire hepsini konuşmak istiyorum aslında. Ama bugünlük bitirelim. Teşekkür ediyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi stüdyolarında Küresel Halin sizlerle birlikteydi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Küresel analiz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Günün özeti.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özetindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Villa Üstünda, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Fatih İnce. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Sevgili dinleyenler, her zaman olduğu gibi günün özetini bugün ne oldu köşemizde başlayacağız. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde sizlerle paylaşacağız. Ardından terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başboğa bağlanacağız ve gündemde öne çıkan başlıkları alacağız kendisinden. TRT Irak temsilcimiz hattımızda olacak. Irak'ta yaşanan gelişmeleri aktaracak bize Yılmaz Aslan. Ve programımızın sonunda spor yorumcusu Lütfü Özel'i stüdyomuzda konuk edeceğiz ve sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız.

0: Bugün ne oldu?
1: İlk haberimiz Alptürk Enginyurt şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Enginyurt ve Erge'nin halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında ifadeleri alınacak. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımıza saldırıların sebebi kararlı duruşudur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan söylemlerine ilişkin, bu şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanımıza saldırıyor, bunun sebebi Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı İnsanlık İttifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır dedi. Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılacak. Bir diğer haber, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Denizolgun hakkında fethi kabir kararı verildi. Teknofest Mavi Vatan öncesi İzmit Körfezi'nde gövde gösterişi. Teknofest Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Preveze'nin de aralarında olduğu Türk donanmasının seçkin platformlarıyla gökyüzünün yerli ve milli gururları Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı insansız hava araçları

yarın İzmit Körfezi'nde gökyüzü ve denizlerde buluşarak vatandaşları selamlayacak. Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Türkiye yapay zekada yeni döneme geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı 2026-2030 ile ilgili nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinden teknolojik egemenliğe, kamuda yapay zeka kullanımından uluslararası rekabetçiliğe kadar pek çok alanda stratejik adımlar atılacak. Trump Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri toprağı olarak gösteren bir görsel paylaştı. Amerika Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın Amerika toprağı olarak gösterildiği bir harita paylaştı. İran, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin yanılgısı yakında düzeltilecek dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeni Amerika toprağı şeklinde gösteren paylaşımına tepki göstererek Trump'ın Boğaz'a ilişkin yanılgısının yakında düzeltileceğini ifade etti. Ve işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.400'e yükseldi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.400'e yükseldi. Azerbaycan, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi'ni bakanlar çağırdı. Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, Rus medyasında Azerbaycan halkı ve ülke yönetimi aleyhindeki provokatif, tehditkar ve şiddet içerikli yayınlar nedeniyle

Ne düşüşle başlayan gram altın 6.770 lira seviyesinden işlem görüyor. Amerika Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik riskler ons altındaki düşüşle birlikte yurt içinde altın fiyatlarında etkili oluyor. Ve son haberimiz Brent petrolün varili 91,71 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 91,71 dolardan işlem görüyor.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ var. Sayın Başbuğ, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Dilerim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Sayın Başbuğ, İran'ın bugün Amerika'nın anlaşmaya uymaması halinde Hürmüz Boğazı'nda askeri gerilimi yeniden tırmandırabileceği mesajını vermesiyle birlikte taraflar yeniden savaşa mı yaklaşıyor, yoksa bu açıklamalar müzakere masasında el yükseltme hamlesi mi? Bu sorular merak ediliyor. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Tarafa göre değişir. Burada İran tarafına baktığında savaşı yeniden başlatmak, hatta mümkünse bölgeye yaymak adına çok net bir tavır olduğunu söyleyebiliriz. Tabii İran'dan kastım da İran halkı veya İran'ın tamamı değil. Burada devrim muhafızlarının ve Molla rejiminde bir unsurun bu şekilde düşündüğünü, hareket ettiğini özellikle ayırt ederek hatırlatmak isterim. Bu kesim net savaş istiyor, bölgesel savaş çıksın istiyor. Zaten sürecin başından beri sabot eden tarafı da bu bahsettiğim kanat. İsrail zaten hiç tartışmaya gerek yok. İsrail'in bütün hedefi, planı Netanyahu'nun o katilin geleceğini kurtarma adına tek planı savaşı bölgeye yaymak ve Gazze'yi artı İsrail'i konuşulmaz hale getirerek gündemi değiştirmek. Bunda da hiçbir kusur yok. Amerika içinde de İsrail ve İran'daki o gizli kanatla işbirliği içinde olan küresel yapının da bu konuda tavrı ortak, yani savaşın devamından yana. Bir de buna direnen işte yani bu yapıya, bu üçlü yapıya direnen ulusalcı kanatlar var hem İran'da hem Amerika'da. Bunlar da işte savaşın büyümemesi, ateşkesin artık kalıcı hale gelmesi ve anlaşmanın da bir şekilde tazelenerek artık savaş gündeminin bölgeden uzaklaştırılması amaçları bu. Bu iki kuvvetin çatıştığı, savaştığı bir anın içindeyiz. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz süreç içerisinde İran'ın işte Amerika yerine getirmezse koşulları Hürmüz'ü işte kan gölüne çeviririz. Orada tekrar askeri tedbirler uygularız gibi söylemi. Masada el yükseltmek veya zaman kazanmak için değil, doğrudan savaşı bir bahane yaratmak için söylenen sözler. Çünkü burada yani hep bahsettiğim bir yapı var İran içerisinde. Devrim muhafızanın çok büyük bir omurgası. Molla rejiminde de önemli bazı siyasi isimler. İsrail arka planda işbirliği içinde olan bir süreç götürüyorlar yıllardır. Sadece bu savaşa ait veya savaşa özel bir tablo değil bu. Evvelden beri böyleydi. Artık görmeyi bilene bu süreçte iyice gün yüzüne çıktı. Yoksa İran'ın anlaşmanın maddeleri işlerken 4 tane gemiye yaptığı saldırı ve sonrasında yaşananları başka türlü izah edemezsiniz. Hatırlayın, orada da gene 14 maddelik anlaşma yürürlükteydi. Her biri de işliyordu o maddelerin. İşlemeye hiçbir şey yoktu. Sayın Erdoğan, bu NATO zirvesine denk gelen süreçle ilgili kardeş

kavgasını önledik, artık savaş bölge gündeminden gitmiştir diye değerlendirme yaptığı bir süreçti o süreç. Her şey planlandığı gibi gidiyordu. Ve İran o anlaşmada da ağır atsak ve ağır bir yükle anlaşmadan kazançlı çıkan taraftı. Anlaşma sonrası Trump'ın Amerika'da linç edildiğini ve Amerika'da medya tarafından yerden yere vurduğunu hatırlayalım. Ne diyordu linç eden kanat Trump'la ilgili? Amerikan tarihinin en kötü anlaşmasını imzaladın. İran kazanan taraf, Amerika kaybeden taraf, bu nasıl böyle bir şey imza atarsınız gibi Trump'ı yerden yere vuran bir süreç yürütülüyordu. Tam da böyle bir ortamda o sabote gerçekleşti. Biz o gün bugündür anlaşmayı, diplomasiyi hiç konuşmayıp sadece savaş nereye yayılır ve yayılır mı, savaş daha da büyür mü, bunları konuşur hale geldik. Dolayısıyla orada o bahsettiğim üçlü yapı, şeytan üçgeni dediğim, İran'ın devrim muhafızanın içindeki kanat, İsrail ve Amerika'nın küresel kanadının bir ortak birlikte yürüttüğü tuzak işledi. Ve maalesef diğer kanatlar, yani aklı selim kanatı, İran ve Amerika'nın o bahsettiğim kanatları da bu kurulan tuzağın altında kalmak zorunda kaldılar. Ama gene o tuzağa rağmen bana göre bu bahsetmiş olduğum ikili kanat oyunu fena götürmedi. Savaşı istenilen boyuta getirmeden bir şekilde dindirmeyi başardı. Hı hı. Hatırlayın, Trump bu süreç içerisinde ne dedi? Koşulsuz ateşkesi dedi, ilan ediyorum dedi. Yani hiçbir şart görüştürmeden Amerika'nın ateşkes devam etmeli yani, diyen bir tavrını gördük. Tabii bu tesadüfen denmedi, onu söyleyeyim. Burada bir oyun bozma niyeti vardı ve bana göre çok da doğru yaptılar. İşte o gün bugündür savaşın tekrar ikinci plana düştüğü, ateşkesin konuşulduğu bir diplomasinin konuşulduğu süreç başladı. Hı hı. Şimdi bu İsrail için sonun başlangıcı. İran içindeki devrim muhafızları da bunun farkında. Onlar için de çok zorlu günler. Eğer ateşkes olursa o halde ne yapmalı? Bir bahaneyle süreç tekrar sabote edilmeli. Bir bahane yaratılarak savaş tekrar harlanmalı. Niye bahane yaratarak diyorum? Çünkü iki tarafın da artık bana göre ipliği pazara çıktı. Yani İran içerisinde süreci sabote eden kanatla buna destek veren İsrail'in işbirliği artık yer çıktı çevre tarafından görülüyor. Hatta Pezeşkian bile artık bu yapıyı dillendirir hale geldi. İçimizden bazıları diye başladığı cümlelerin esas niyet maksadı bu. Yani baktığınızda bu kanatların savaşı devam ediyor ve İran'ın böyle sürekli saldırıları dile getirmesi, bir şekilde Hürmüz'ü, işte şu olmazsa tekrar Hürmüz'ü vururuz diye yaptığı çıkışlar, hatta İsrail'in durduk yerde Suriye'ye İdlib'e yaptığı saldırıyı bile böyle okumak lazım. Nereden tutturabilirsek diye bir hudut arayışı şu an hala hakim durumda. Hı hı. Ve Suriye dahil, ki Suriye bakın uzun süreden beri ilk defa denkleme girdi. Bu süreçte yoklanan coğrafya konumuna geldi. Niye yokluyor İsrail oradan? Çünkü Lübnan'a Amerika'nın talimatıyla saldıramıyor. Amerika biliyorsunuz Lübnan'a yapılan saldırıyı olduğu takdirde İsrail'e çok büyük yaptırımlar uygulayacağını yani ifade eden çıkışta bulundu. Hı hı. Hatta şu hatırdan kaçmamalı, yakın zamanda tam da 14 maddenin uygulandığı zaman İsrail Lübnan üzerinden süreci sabote ederken Amerika dedi ki İsrail'e, bundan böyle dedi, Lübnan'a en ufak saldırı yapmayacaksın, yetkilerini alıyorum, Netanyahu dahil dedi. Burada yapacağın dedi bütün saldırıların dedi, Amerika'dan müsaadesini almadan dedi herhangi bir saldırıya başvurmayacaksın. Ve o gün bugündür İsrail'in biz Lübnan'a yönelik bir saldırısını görmez olduk. Yine aynı şekilde İran konusu da yani İsrail tarafından gündeme getirilemeyen bir başka coğrafya. Amerika'nın tavrı nedeniyle o zaman geriye ne kaldı? Yani savaşı tekrar köpürtmek adına İsrail'in yapacağı bir tek saldıracağı yer kaldı. O da Suriye. İşte o da öyle yaptı, gitti orayı vurdu. Hı-hı. Yani bugün İdlib'deki yaşanan bu saldırıyı başka türlü açıklayamazsınız. İran'da bir şekilde sürece ayak uydurmalı. O da ne yaptı? Hürmüz'ü tekrar gündeme getirdi ve Amerika'dan herhangi bir olumlu adım gelmezse Hürmüz'ü tekrar vururuz gibi bir sürecin önünü açacak çıkışlarda bulunmaya başladı. Bunlar tehlikeli söylemler ve gerçekten hani bölgesel savaşa götürmek için çok kirli bir planda altyapısı söylemler. Ha, başarırlar mı veya o noktaya mesele gelir mi tartışılır ama bunlar

0: bunların dillendirilmesi bile büyük risk. O nedenle bölge ülkeleri asla tutuğa düşmemeli. Çünkü İsrail'in bütün planı buna kurulu. Bir bölgesel savaş çıkar mı? Yani bölge ülkeleri de İran'a saldırır. Sayın Erdoğan'ın önledik dediği kardeş kavgasına ortam yaratabilir miyim? İsrail bunu zorluyor. İran da buna çanak tutuyor. İnşallah korkulan olmaz. Çünkü bir ara hatırlarsanız İran neredeyse gün aşırı sıralı Irak'tan başlayıp Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri sürekli saldırır hale
1: Evet.
0: getirip gelmişti. Şu an için o kesildi ama bu söylemlere bakarsanız sanki tekrar sıralanacak gibi duruyor Tülin Hanım.
1: Evet, Amerika Başkanı Trump da Hürmüz Boğazı'nın Amerika toprağı olarak gösterildiği bir harita da paylaştı. Bu da çok dikkat çekti, değil mi Sayın Başbuğ?
0: Elbette bu da Trump'ın hatası. Çünkü Hürmüz ne Amerika'nın ne İran'ın tapulu toprağı. Hürmüz yani orada fidan ülkelerin ortak kullandığı hatta dünya ticaretinin de çok önemli bir kesiminin özellikle petrol konusunda işlediği bir boğaz. Ummanın da var, payı İran'ın da var. Hatta orada dolaylı olarak eğer illa bir orası heyetle işletilecekse kıyıdaş 8 ya da 9 ülke olması lazım. Bunların da hakkının olduğu bir boğaz, bir coğrafya. Dolayısıyla oraya gidip Amerikan bayrağını koymak veya işte buranın Amerikan toprağı olduğunu söylemek İsrail'in değirmenini taşımak olur. Anması bile veya konuşulması bile Amerika adına bana göre büyük bir handikap. Emin ediyorum bu yanlıştan dönerler. Çünkü burada bölgenin ihtiyacı olan şey tansiyon yükseltmek değil. Tam tersi bölgenin ihtiyacı olan şey ateşkesin, barışın işlediği, diplomasinin konuşulduğu bir süreç. Onun da yolu bu yapılanlar değil. Oturur arada konuşursunuz. Ki arka planda bir işleyen diplomasinin olduğunu hatırlatayım. Trump da bunu doğruluyor, İran tarafı da. Her ne kadar savaş baronları, savaş yırtkanları daha önde, daha aktif, daha görünür haldeyse de arka planda bir gene aklı selim diplomasi işliyor. Daha önce de bunu söylerken belki inanması zor söylemlerdi bunlar. Belki ete kemiğe bürünecek hale gelmedi ama biz bu iddiaları daha önce dinleyenlerimize aktarırken, daha doğrusu bu tezi, sonrasında yaşanan hadiseler, işte iki tarafın bir anda masayı gündeme getirmesi veya bir anda ateşkesin sağlanması, bizim bu tezin ne kadar doğruluğunu olduğunu gösteriyor. Ki o zaman da gene bir anda aklı selim kanatları ortalığa çıkıp ateşkes ilan edilmiştir diye bir anda gündemi değiştirmeyi başardılar. Böyle bir akıl halen işliyor. Yani gene benzer bir süreci biz duyabiliriz. Çünkü ben hep iddia ediyorum, bölgede üzerine anlaşılamayacak veya üzerinde herhangi bir gelişme yaşamayacak hiçbir sorun yok. Bakın Amerika bir önceki 14 maddelik o süreçte İran'a yaptırımları kaldırdı. İran'ı sivil hayata entegre etti. Yani normal güncel hayata. İran'ın dondurmuş paraları serbest bırakıldı. İşte abluka kaldırıldı gibi bir dizi sıralı madde vardı. Ve her şey aslında İran'ın istediği gibi gelişti. İran'ın istediklerinin çoğuna kavuştu. Ama bütün bunlara rağmen adeta süreci sabote etmek için veya bu yapılan boşa düşürmek için yapılan o gemilere, dört gemiye yapılan saldırı her şeyi yerle bir etti, işi başa döndürdü. Zaten o saldırı yapanların amacı da buydu ve amacına da erdiler. İşte şimdi tekrar bu konular gündeme getiriliyor çünkü aklı selim kanat oyuna gelmedi, tam tersi oyunu lehine çevirmeyi başardı. Şimdi işte denge sağlamadığına böyle şahin söylemler, böyle savaş tamtamları duyuyoruz. İnşallah lafta kalır ve gerçeğe dönüşmez cümlenin.
1: Umarız, Sayın Başbuğ, savaş tekrar alevlenmez. İran'ın 3 pilotunun Katar tarafından aylardır alıkonulduğu iddiasını sürdürmesine karşılık Doha'nın bunu kesin biçimde reddetmesi Katar'la İran arasında yeni bir diplomatik krizin habercisi olabilir mi sizce?
0: Krizden öte yeni bir savaş ihtimalinin bölgede belirmesi maksadıyla bu haber yapıldı İran tarafından. Ben bu haberi çıktığı an son dakika haberiydi. TRT yaptığımız değerlendirmede belirtmiştim. Yani bu Mart ayında olduğu iddia edilen bir olay. Üzerine tamına 5 ay geçmiş. Bu saklanacak bir hadise değil. Olaydı. Çoktan biz bunu konuşur, görüntüleri değerlendirir olurduk. Ben bu haberin doğru olduğunu

0: inanmıyorum. Bu İran tarafından bir algı operasyonu kapsamında kurulan cümle ve muhtemelen Katar'a yapılacak veya bölgeye yapılacak saldırıların da altyapısı olarak düşünülen bir söylem demiştim. Öyle de çıktı. Katar yalanladı. Biz öyle bir şey yok dedi. Bu söylentilerin hepsi yalan. Gerçekte böyle bir olay olmamıştır dedi. Peki
1: Evet.
0: amaç ne? Burada İran işte bunu bahane ederek bir saldırı düzenlediğinde bölge ülkesine, bölge ülkelerine işte pilotların var, uçakların vuruluyor gibi bir hikaye yaratmaktı İran'ın maksadı. Kesinlikle buydu ama Allah şükür yani oyun tutmadı. Katar hemen yalanladı ve dedi ki böyle bir olay olmadı ve bu söylemler, bu iddialar doğru değil. Zaten doğru olmadığı ortada. Biraz askerlikten anlayan biri iki tane uçağın düşme olayının saklanamayacağını çok net bilir. 5 ay bir süreyle bu konunun hiç gündeme gelmemesini şüpheyle karşılar. Olsaydı eğer öyle bir olay. Çünkü bir tane pilot ölüyor ki İran'ın açıklamasında şu vardı. Hava savunma sistemleriyle uçaklarımız vuruldu. Şimdi iki tane uçak, savaş uçağı, içeriden 4 pilot hava savunma sistemiyle vurdu mu o pilotların parçasını bulamazsınız. Ama ne hikmetse işte pilotlar üçü helikopterle düzeltiyorum. O fırlatma koltuğuyla yere inmeyi başarıyor. Bir tane pilot da ölüyor. Nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Çünkü eğer uçakta bir parçalanma varsa ki vurulduğuna dair iddialar var. İran iddiası bunlar. Bu durumda uçakların paramparça olması lazım. O halde akıllara şu geliyor. Bu pilotlar nasıl sağ kurtuldu? Eğer sağ kurtulmak mümkünse o ölen pilot ne için öldü? Şimdi bütün bunlar hep cevaplanması gereken sorular. Veya İran'ın cevaplaması gereken sorular. Ama İran'dan yapılan açıklamaya baktığında tek cümle işte dediğiniz gibi 2 uçağımız düştü, 4 pilottan biri öldü, 3'ü de Katar'ın elinde gibi bir cümleyle konuyu kapatıp zihinlerde soru işareti bırakmak. Bir sonraki yapacağı savaş veya benzer operasyonların da önünü açmak. Ben bu maksatla yapıldığı kanaatindeyim ve doğruna inanmam. Çünkü bir tane bakın uçak düşüyor bir herhangi bir ülkede, binlerce dünyada konuşuluyor. Hele ki böyle çatışma ortamlarında. Dolayısıyla 2 tane uçağın düşmüş olma ihtimali çok düşük. Düşse dahi İran niye şimdi bunu 5 ay sonra gündeme getiriyor? Bunu tartışır, düşünürüz. İşte bu soruların da cevabını veremediğiniz için diyorsunuz ki bunda başka bir iş var. Niye böyle bir haber yayılsın? İşte niye yayıldığını ben az önce anlattım. Yani bir saldırı olduğunda elinizdeki ilk koz, ilk bahane bu. Benim pilotlarım oradaydı. Biz 5 aydır esir tutuyorlar. Uçaklarımı düşürdüler. Bundan dolayı saldırıyorum gibi bir hikaye yaratmak İran'ın burada esas maksadı. Çünkü İran'ın yaptığı bölgedeki saldırılar artık bölge halkları ve kendi ülkesi halkı dahi sorgulanmaya başladı. Niye İsrail vurulmuyor da Amerika vurulmuyor da doğrudan hep dönüp dönüp bölge ülkeleri vuruluyor. Bunları karşımıza almak doğru mu? Bunlar tartışmaya başlandı İran'da. Bence de yanlış. Ve üstelik bu yanlış, hani büyük bir yanlış ve süreci de bambaşka yere götürecek bir yanlış ama İran maalesef ısrarla bu yanlışı işlemeye devam ediyor.
1: Evet, Sayın Başbuğ, süremizin de sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ettim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ vardı.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda TRT Irak temsilcimiz Yılmaz Aslan var. Hoş geldiniz Yılmaz Aslan programımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin.
2: Teşekkür ediyoruz. Irak'ta yaşanan son gelişmeleri sizden dinlemek isteriz.
3: Tabii ki son zamanlarda bildiğiniz gibi Şubat ayından bu yana devam eden Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları malumunuz ve İran'a yakın gruplar tarafından da IKB topraklarına ve Irak topraklarına yönelik drone saldırıları gündemde. Dün gece yarısı yine bir drone saldırısı düzenlendi. Hı hı. Bu kez Barzani ailesinin bulunduğu Masif bölgesine drone'la bir saldırı düzenlendi. 2 adet İran yapımı Hidat 110 füzeleriyle birlikte. Bu saldırının hemen akabinde tabii aslında yapılan resmi açıklamada füzelerin havada mı etkisi hale getirdiği yoksa binalara isabet edip etmediği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama terörle mücadele birimi bu füzelerin İran tarafından atıldığı yönünde bir bilgi paylaştı. Füzelerin menzili 350 kilometre, 500 kilometre civarında bir hız kapasitesine sahip ve 30 kilogram yük de taşıyabiliyor. Dolayısıyla kasıtlı bir saldırı olduğu yönünde bir bilgi söz konusu. Bu nedenle de biraz şu an özellikle IKB bölgesinde ve genelde de Irak bölgesinde şu an bir gerginlik hakim. Çünkü özellikle Barzani ailesine yapılan böyle de bir saldırı kasıtlı bir saldırı olarak değerlendiriliyor. Iraklı yetkililer tarafından, hatta Başbakan Ali Zeydi tarafından da bir komisyon oluşturulması yönünde bir talimat verildi. Hı hı. Geçmiş olsun dilekleri şu an devam ediyor. Hem içeriden aynı zamanda Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da dün akşam hem IKB Başkanı Neçirvan Barzani hem de IKB Başbakanı Mesrur Barzani'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Herhangi bir can kaybı ve mal kaybı yok. Hı hı. Bu arada sabah saatlerinde yine Süleymaniye'de çok büyük bir patlama geldi bir akaryakıt istasyonunda. Yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınabildi. Çok büyük bir patlama meydana geldi. 6 kişi hafif yaralandı. Onların da tedavileri ayakta görüldü. Şu an oldu da herhangi bir sıkıntı yok. Sadece gündemde şu an hem yolsuzluk operasyonları var Irak genelinde ki bu operasyonlar Temizler Komisyonu adı altında yapılan bir çalışma var. Onlar bir taraftan devam ediyor. Bir de silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmesine yönelik bir çalışma var. Eylül ayının sonuna kadar bütün silahlı grupların silahlarını merkezi hükümete teslim etmeleri gerekiyor. Sadece iki grup var. Biri Hizbullah grubu, biri de Mücevva grubu. Onlar silahlarını teslim etmeyeceklerine yönelik açıklamalar yapıyorlar ve şart olarak da Amerikan askerlerinin, Amerikan birliklerinin ülkenin tamamını boşaltmaları şartını öne sürüyorlar. Bu durumda silahların teslim etmeyeceklerini ifade ediyorlar. Bunun dışında Irak genelinde çok ciddi bir sorun yok. Ama dediğimiz gibi hem hava savunma konusunda bir sıkıntı var İran'la Amerika'nın arasındaki bu sıkıntılardan dolayı. Diğer taraftan petrol sevkiyatı ve Hürmüz'deki problemden dolayı şu an Irak'ta biraz sıkıntılar vardı. Onlar çözülüyor. Şu an günde 2 milyon varil petrol sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Ceyhan boru hattı üzerinden de yapılan sevkiyatla birlikte. Şu an için aktarabileceklerimiz bu kadar.
2: Yılmaz Aslan, paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
3: Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda TRT Irak temsilcimiz Yılmaz Aslan vardı. Irak'ta yaşanan son gelişmeleri paylaştı bizimle.
0: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Günün özeti devam ediyor sevgili dinleyenler. Günün özetinde bu köşemizde konuğumuz spor yorumcusu Özgür Şahiner bize sporda yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Hoş geldiniz Sayın Şahiner.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum tüm hanım.
0: Teşekkür ediyorum. Sayın Şahiner, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı. İlk müsabakalarda alınan sonuçlarla birlikte başlayan tartışmalar futbol severlere nasıl bir sezon vaat ediyor, ne dersiniz?
1: Öncelikle tabii her zaman futbol konuşuyoruz, yine konuşacağız ama futboldan önce ben iki konuda dinleyicilerimizi bilgilendirmek istiyorum. Çünkü güzel sonuçlar geliyor, onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bir tanesi Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcumuz Defne Kurt 100 metre serbestte altın madalya kazandı. Gerçekten büyük bir mutluluk, büyük bir gurur bizim için, büyük bir sevinç. Sporda başarının, özverinin, çalışmanın, azmin, kararlılığın ne olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu.
0: Sporcumuzu tebrik ediyoruz.
1: Evet, başarılarının devamını diliyoruz. İkincisi de 17 yaş altı kadın voleybol milli takımımız Şili'de yapılan dünya şampiyonasında ikinci oldu. Finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaybettiler. O sürece kadarki maçlardaki performansları gerçekten inanılmazdı. Finalde biraz şanssızlardı. Biraz yetenek konusunda tabii ki hiçbir rakipten eksik değiller ama tecrübe konusunda biraz geride kaldılar. Maçı kaybettiler ama o dünya ikinciliği bize şunu gösterdi ki filenin sultanlarının büyükler kategorisinde elde ettiği o şampiyonluklar, o madalyalar bundan sonraki dönemde bu genç arkadaşlarla birlikte daha uzun yıllar gidecek. Biz o alttan gelen sporcuların da ne derece başarılı olduğunu bundan sonraki süreçte A takıma yükseldiklerinde neleri başarabileceklerini göstermeler açısından son derece başarılı bir sonuçtu. Buradan U17 kadın voleybol milli takımımızı da kutluyorum. Yurda dönüşlerinde de zaten konuşmalarında bundan sonraki süreçte A takım seviyesine yükseldiklerinde aynı başarıyı daha da yukarı taşıyarak şampiyonluklar kazanacaklarını en içten duygularla dile getirdiler. Bir kez daha onları da kutluyoruz.
0: Takımımızın yolu açık olsun
1: Evet, şimdi
0: diyelim.
1: futbola
0: Evet,
1: geçebiliriz
0: futbol
1: artık.
0: severler için neler söylersiniz?
1: Şimdi geçen
0: Nasıl
1: sezon
0: bir sezon?
1: tamamlandıktan sonra tabii arada Dünya Kupası vardı. Farklı bir heyecandı. Milli takım olarak biraz beklentilerimizin çok uzağında kaldık. Biraz hayal kırıklığı yaşadık. O tamamlandı. Şimdi yeniden kendi ligimize döndük. Açıkçası ilk hafta oynanan maçlar sürprizlerle oldu. Sürpriz sonuçlar çıktı ilk maçlarda. Özellikle son şampiyon Galatasaray'ın kendi sahasında ligin yeni ekibi Çorum FK karşısında beraberliği son dakikalarda bulduğu golle kurtarması sarı kırmızılar için sezona puan kaybıyla başlangıç anlamına geliyordu ki öne geçtiği maçta Galatasaray kısa sürede iki gol yiyip geriye düştü. Sonrasında baskıyı arttırdı. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte oyunun kontrolünü yeniden ele geçirdi. Son dakikalarda Osimhen'in devreye girip gol bulmasıyla beraberliği kurtardı. Tabii sarı kırmızılar için, teknik direktör için, oyuncular için beklenmedik bir puan kaybıydı ama futbol bu. Özellikle sezonun ilk maçları her zaman için sürprize açık maçlardır. Hele bir de ligin yeni bir ekibiyle karşı karşıya geliyorsanız hangi oyuncuları transfer ettiklerinden çok fazla bilginiz olmuyor. Nasıl bir oyun anlayışı içinde olduklarını bilmiyorsunuz. Nasıl bir saha dizilişi içinde olduklarını bilmiyorsunuz. Tüm bunlar bir araya gelince bu tür sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Son şampiyon Galatasaray da beklemediği bir puan kaybıyla sezona başlangıç yapmış oldu. Asıl sürpriz tabii Fenerbahçe'den geldi. Çünkü Fenerbahçe bir taraftan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalabilmek için çaba sarf ediyor. Bir taraftan da lige girişini iyi yapmak istiyordu. Transferler yapılıyor bir taraftan. İşte hazırlık maçlarındaki sonuçlar ortada. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanan maçlardan alınan sonuçlar ortada. İlk maçta açıkçası sarı lacivertler lige galibiyetle başlayıp moralle bir şekilde devam etmek istiyorlardı. Ama işte lig farklı bir atmosfer, farklı bir heyecanı var. Rakip kim olursa olsun transfer yasağından dolayı kadrosunu tam anlamıyla güçlendirememiş olsa da, oyuncunun lisansı son gün çıkmış olsa da, geçen sezon ligin son haftasında lige tutunmuş olsa da, bir takım sorunlarla boğuşuyor olsa da yönetim anlamında ama sahaya çıkınca her şey bambaşka. İşte Gençlerbirliği Fenerbahçe maçında gördük. Fenerbahçe

0: öne geçtiği, üstün olduğu, pozisyonlar ürettiği maçta rakibin çok fazla kendi sahasına gelemediği, birkaç kez ceza sahasına girdiği ama sonuç almasını bildiği bir karşılaşmada 2-1 kaybetti. Açıkçası ne taraftarın, ne teknik kadronun, ne oyuncuların beklemediği bir sonuçtu. Gençler Birliği karşısında yenilgiyle sahadan ayrılmak. Ama Fenerbahçe de lige böyle bir başlangıç yaptı. Artık bundan sonraki süreçte onu telafi etmek için mücadelelerini verecekler. Trabzonspor için de geçen sezon özellikle ligin büyük bölümünde şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe'yi epey zorladılar ama o hedeflerine ulaşamadılar. Bu sezona başlangıçları da onlar açısından tabii ki galibiyetle başlamak, geçen sezon o çıkışlarını devam ettirmek taraftara farklı bir umut vermekti. Ama onlar da deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kaldılar. Onlar için de puan kaybıyla başlamış olmak biraz moral bozdu ama sonuçta lig her zaman için söylediğimiz bir şey var. Farklı bir heyecanı, farklı bir atmosferi var. İlk haftanın kazananı Beşiktaş oldu açıkçası. Son birkaç sezondur çalkantılı dönemler geçiren yönetim anlamında, teknik kadro anlamında, oyuncu grubu anlamında taraftarın beklentilerinin karşılık veremeyen, hep uzağında kalan Beşiktaş yeni bir yapılanma, yeni bir teknik adam, yeni bir oyuncu grubu. Bunların ilk maçtaki performansı açıkçası taraftarın beklentisini biraz yukarı taşımıştı. Çünkü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlardan alınan sonuçlar da taraftarın hınca hınç stadı doldurmasına, farklı bir atmosfer yaratmasına yol açtı. Ve Beşiktaş büyükler açısından hata yapmayan tek takımdı. Maçı 1-0 kazandı, Eyüpspor'u yendi. İlk haftayı galibiyette kapatan dört büyüklerden sadece bir tanesi oldu. Hem oynanan oyun, hem taraftarın coşkusu, hem teknik kadronun oyuncu grubuna kattığı birçok şey Beşiktaş'ta işlerin şu an için olumlu gittiğini gösteriyor. Ama daha ligin başındayız. Önümüzde çok maç var. Çok puan kayıpları, çok değişik sonuçların çıkabileceği bir lig yaşıyoruz. Ama ilk haftanın genel görüntüsü Galatasaray ve Trabzonspor'un beraberlikte, Fenerbahçe'nin mağlubiyetle puan kaybıyla lige başlaması, Beşiktaş'ın da ilk haftayı galibiyetle kapatması oldu.
1: Evet, takımlarımızın Avrupa kupalarında grup aşaması öncesinde playoff turu da serüveni de başlıyor. Bu
0: Evet.
1: serüven de başlıyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçlarına çıkacaklar. Üç takımımız da grup aşamasına kalmayı başarabilecek mi sizce? Ne dersiniz?
0: Şimdi rakiplere baktığımızda bence Fenerbahçe'nin işi biraz zor gibi, onu kabul etmek gerekiyor. Neden? Çünkü hem kulvarı Şampiyonlar Ligi, çok güçlü bir kulvar. Hem Lyon Fransa'nın önemli temsil eden bir tanesi. Hem de nasıl ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmak istiyorsa Lyon da istiyor.
1: Evet.
0: Onların da öyle bir hedefi var. Fenerbahçe'nin hazırlık dönemindeki sonuçlarına bakıyoruz. Her şey çok iyiydi. Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarındaki rakiplerine karşı elde ettiği sonuçlar çok iyiydi. Ama lige başlangıcındaki o mağlubiyet Fenerbahçe camiasında bir anda o iyi havayı bozdu açıkçası. Bunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü her şey yolunda gidiyordu. Transferler geliyordu. Yeni isimler kadroya katılıyordu. Sonuçlar iyiydi, saha sonuçları. Ama Gençlerbirliği maçındaki yenilgi bu maça olumsuz yansır mı? Bence yansımaması gerekiyor. Neden? Çünkü o ayrı bir kulvar, bu ayrı bir kulvar. Fenerbahçe'nin üzerinde hem yönetimin, hem taraftarın, hem teknik kadronun, hem oyuncu grubunun üzerinde çok büyük bir baskı var. Nedir bu baskı? 12 yıldır şampiyonluktan uzak bir Fenerbahçe, ki geçmiş dönemlerde böyle uzun süreli bir şampiyonluk hasreti hiç olmamıştı Fenerbahçe için. Bunun yanında 17 yıl süreninde bir Şampiyonlar Ligi'ne girememe hasreti. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde birkaç gün öncesinde oynanan maçın verdiği o olumsuz hava, şimdi Türkiye saatiyle 22'de oynanacak Fenerbahçe Lyon
1: Evet.
0: karşılaşması, onu da hatırlatalım.
1: Hı.
0: İlk maç İstanbul'da Fenerbahçe'nin ne yapıp edip oyuncu grubunun, teknik kadronun ikinci maçı avantajlı bir skorla çıkması için bu maçtan en az iki farklı bir galibiyet elde etmesi gerekiyor. Kolay mı? Bence kolay değil. Çünkü Lyon, az önce anlatmaya çalıştım, her ne kadar Fransa Ligi'nde son dönemde Paris Saint-Germain fırtınası esse de Olympique Lyon olsun, Marsilya olsun, Lens olsun, bunlar da Fransa Ligi'nin, Monaco olsun, güçlü takımları. Lyon'da Avrupa Şampiyonlar Ligi olsun, UEFA Avrupa Ligi olsun, oralarda her zaman mücadele eden, o tecrübeye sahip bir takım. Kadrosunda her zaman önemli isimler barındıran bir ekip. O yüzden Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında bir kırılma yaşadı açıkçası skordan dolayı. Onu bir kenara bırakıp bu maça Asensio'suyla, işte Talisca'sıyla, Kerem'iyle, işte Greenwood'uyla, Akesi'yle, Skriniar'ıyla farklı bir atmosferle çıkması gerekiyor. Ben o atmosfere Kante'siyle, Guendouzi'siyle bütün oyuncuların bu Şampiyonlar Ligi kulvarında gerçek kimliklerini, gerçek performansını ortaya koyacaklarına inanıyorum. Açıkçası zor bir maç bizi bekliyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Her ne kadar kendi sahasında Fenerbahçe 50 bin aşkın taraftan desteğin arkasını alacak olsa da, kendi sahasında oynayacak olsa da, rakibin de işin içine girmek için Fenerbahçe'yi sonuna kadar zorlayacağını düşünüyorum. Bu tür maçlar iki ayaklı maçlar olduğu için ilk maçta en azından kaybetmemek önemli. Ama ikinci maça skor avantajını götürmek daha önemli. Fenerbahçe'nin bu anlamda ben maçı kazanmak için şu ana kadarki performansın, futbolcular için söylüyorum, daha da özene çıkması gerekiyor. Çünkü Lyon ne Sturm Graz'a benzer ne Gabriel Jornet'e benzer. İkisinden daha güçlü takım. O açıdan Fenerbahçe'nin işinin zor olduğunu söylemek gerekiyor. Geçmiş dönemlerde de Fenerbahçe playoff aşamasına gelip grup aşamasına kalamadan elendiği dönemleri yaşamıştı. Umuyorum ki bu kez tekrarlanmaz. Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde yeni oyuncuların katılımıyla birlikte, o moralin de yükselmesiyle birlikte gençler bir maçındaki skoru unutarak Şampiyonlar Ligi atmosferinin de etkisiyle bu maçta rövanş için elde edeceği iyi sonuçta taraftarını mutlu eder. Beşiktaş ve Trabzonspor için durum biraz daha farklı. Çünkü Beşiktaş Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. Litvanya temsilcisi Avrupa futbolunda bu kulvarlarda çok fazla görmeye alışmadığımız bir ekip açıkçası. Zaten hı hı. Bir önceki turda da Dinamo Zagreb karşısında elde ettiği sonuçlar 5-0 ve 2-1'lik yenilgilerdi. Ve Beşiktaş'ın şu ana kadar hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem ligde oynadığı maçlara baktığımızda oynadığı maçların hepsini kazanan, hiç gol yemeyen, o anlamda sürekli yükselen bir performansı var. Zalgiris karşısında ben Beşiktaş'ın çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum ama Avrupa Kupası maçları her zaman için içinde bir riski barındıran maçlardır. Rakip kim olursa olsun dikkat etmesi gerekiyor Beşiktaşların. Taraftarın desteği bu anlamda çok önemli ama Eyüpspor maçında gördük ki yeni transferlerin de katılımıyla birlikte hocanın özellikle Beşiktaş oyuncusuna verdiği o atmosfer, o heyecan, o özgüven Beşiktaş'ı farklı bir noktaya taşıyor. O açıdan Avrupa Ligi serüveninde Beşiktaş'ın ben grup aşamasına çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Trabzonspor ilk maçına çıkıyor Avrupa'da bu sezon. Ferencváros Macaristan futbolunun önemli temsilcilerinden bir tanesi. Trabzonspor bence henüz tam anlamıyla bir hazırlık dönemini iyi geçirememiş. Bir de sakatlıklardan dolayı tam anlamıyla kadrosunu kuramadığı için bazı eksikleri olduğunu söyleyebiliriz. Ama Trabzonspor'un da ben Avrupa Ligi'nde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. İlk maçta avantajlı skora yakın olduğunu düşünüyorum. O açıdan Fatih Hoca ve ekibi oyuncuları çok iyi hazırlamışlardır bu maça. Ben Kasımpaşa maçındaki beraberliğin bu maç için çok ölçü olacağını düşünmüyorum. Yeni oyuncuların da geliyor olması, bir takım transfer söylentileri, sakatlıklar olsa da Trabzonspor kadrosunun ben Ferencváros karşısında turu geçecek sonucu alacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, Sayın Şahiner, transfer döneminde kulüpler önemli isimleri kadrosuna kattı. Muhammed Salah, Dusan Blavich, Romelu Lukaku transferleri hem saha içi hem saha dışı gelişmeler olarak nasıl değerlendirilir sizce?
0: Yayına girmeden önce saatler kala da Galatasaray bir transfer yaptı. Açıkçası Galatasaray taraftarlar rakipleri bu kadar önemli oyuncuları transfer ederken biraz ağırdan almasını, ilk transferi Leslie'di Galatasaray'ın, onun üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen hala transfer konusunda adım atılamadığından dolayı eleştiriler de yapılıyordu. Özellikle ilk maçta Çorum maçında skorda 2-2 olunca yönetime karşı biraz tepkiler de yükselmişti. Ama Lokomotiv Moskova'dan 10 numara pozisyonunda Batrakov'u transfer etti Galatasaray. Bence önemli bir oyuncu. Gelecek vadeden bir oyuncu. 21 yaşında hem takımında hem Rusya Ligi'nde önemli işler yapan bir oyuncu. Piyasa değeri yüksek bir oyuncu. Galatasaray'a da önemli katkı yapacağını düşünüyorum. Ama diğer taraftan baktığımızda Muhammed Salah Trabzonspor için çok önemli bir transfer. Hem kariyerine baktığımızda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmış, Premier Lig şampiyonluğu kazanmış, Mısır milli takımıyla en çok fazla maça çıkan, Premier Lig'de gol kralı yaşamış bir oyuncu. Onun Trabzonspor'a, Türk futboluna katkısı çok farklı olacaktır. O transferden birkaç gün sonrasında Beşiktaş bir hamle yaptı. Vlahovic'i aldı ki uzun zaman üzerinde görüşmeler yapılan transfer için çalışma yürütülen ama bir türlü neticelendirilemeyen bir transferdi. Vlahovic'in Beşiktaş'a katkısının ben yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü Juventus'taki ilk döneminde çok iyi işler yapmıştı. Fiorentina asıl çıkış yaptığı bir kulüptü ki Fiorentina da şu anda Beşiktaş'ın başındaki İtalyano ile birlikte çalışıyordu. Bu transferde onun da etkisinin çok olduğunu düşünüyorum. Sırbistan milli takımda oynayan bir oyuncu, Juventus'ta geçirdiği sezonlarda belki son sezonu biraz düşüşe geçmişti ama her zaman için Avrupa futbolunda önemli santrforlarından bir tanesi. Ben Beşiktaş'ın şu anda eksiğinin hissedildiği o santrfor mevkiine çok önemli katkı yapacağını düşünüyorum Vlahovic'in. Lukaku zaten çok önemli bir isim. Belçika milli takımıyla çok önemli işler yapan bir oyuncu. Roma'da oynadığı dönem biliyoruz. Manchester United'da oynadığı dönem biliyoruz. Napoli'de oynadığı dönem biliyoruz. Gerçekten Fenerbahçe'ye çok büyük katkı yapacak. Çok önemli bir santrfor. Onun da katkısıyla birlikte ligimizin heyecanının, kalitesinin daha da yükseleceğini düşünüyorum. Geçmiş sezonlarda da çok önemli isimler Türkiye'de futbol oynadı, çok önemli katkılar yaptı. Ama şu son dönem transferlerine baktığımızda işte geçen sezon Osimhen Galatasaray'ı gerçekten sırtlayan bir isimdi. Bu sezon onunla rekabet edecek o bölgede önemli isimler var. İşte Lukaku, Vlahovic, Salah. Trabzonspor'da Darwin Núñez ismi öne çıkıyor. O da gelirse özellikle forvet hattında güçlenen takımların rekabetinin bu sezon çok daha farklı bir boyuta geleceğini düşünüyorum. Ligimizin kalitesi konusunda zaman zaman tartışmalar yapıyoruz ama bu isimlerin katkısının bu sezon için ben çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Çok çekişmeli, çok heyecanlı, çok güzel bir lig bizi bekliyor.
1: Evet, Sayın Şahiner, süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak şunu sormak isterim size. Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları'nın önünde kısa süre sonra başlayacak yeni bir sınav olan Avrupa Şampiyonası duruyor. Kadın voleybolcular 2023 yılında olduğu gibi yine aynı yıl içinde ikinci bir zafere ulaşabilir mi sizce? Ne dersiniz? Kısaca alalım onu.
0: Bence bir zafer, bir şampiyonluk daha çok yakın. Neden yakın? Çünkü birkaç hafta öncesinde bir şampiyonluk geldi. Oyuncuların morali çok yüksek. Teknik kadronun morali çok yüksek. U17 kadın voleybol takımı elde ettiği dünya ikinciliği onlar ayrıca bir moral getirecektir. Ben Filenin Sultanları'nın bu şampiyonun İstanbul'da olmasının da getirdiği avantajı çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Bir şampiyonluk bize çok yakın. Yeter ki biz kendi oyunumuzu, kendi performansımızı sahaya en iyi şekilde yansıtalım.
1: Evet, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyenler, günün özetinin bugün de sonuna geldik. Yarın aynı saatte biz burada olacağız. Siz de gelin. Şimdilik hoşça kalın.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İzmir Menderes'te AK Partili adayın belediye başkan vekili seçilmesinin ardından CHP ile yeni parti arasında tartışma çıktı. Alihan Kureş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında ortaya çıkarılan çarpıcı bulgulardan biri de Glopper adlı uygulama oldu. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü

adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. ABD Başkanı Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova, son iki yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı ilk değerlendirmede hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. 467 milletvekilinin desteğini hatırlatan Erdoğan, Gazi Meclis'in tarihi bir mutabakat örneği gösterdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için önemli bir adım atıldığını vurguladı, emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin bugünlere gelmesine katkıda bulunan devlet kurumları ve görevlilerini de tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecini tahrik ve çatışmalara karşı birlik ve dayanışma modeli olarak nitelendirdi. Düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır dedi. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. Genel af niteliği taşımayan kanun, PKK-KCK harici hiçbir terör örgütünü kapsamıyor. Kanunda cezasızlık algısı yaratacak hükümler de yer almazken, herhangi bir kişiye de özel statü tanımlanmıyor. Bu arada silahlı terör saldırılarına karışan örgüt üyeleri kanundan yararlanamayacak. Şimdi gözler yeni yol haritasında. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 24 Ağustos'ta yapılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun uygulanması için ilk şart PKK-KCK'nın tesinin ve silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespiti. Söz konusu süreç sıkı takip edilecek. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması beklenecek. Yeni yol haritası doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir komisyon kurulacak. Kanun kapsamındaki faaliyetler izlenecek, gerektiğinde tavsiyede bulunulacak. Kanunda af anlamına gelebilecek hiçbir ifadeye yer verilmediği gibi süreç boyunca da bu hassasiyete dikkat edilecek. Silahların geri dönüşü olmayacak şekilde bırakıldığının tespitiyle Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması tarihi süreçte yeni bir aşamanın başlangıcı olacak. Terör örgütü suçlarından yargılananlar 6 ay içinde soruşturma ve kovuşturmayla infaz ertelemesi için başvuru yapabilecek. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak. Terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP bu yaklaşımını sahaya taşımaya hazırlanıyor. Parti yönetimi çerçeve yasayı merkeze alan bir kitapçık hazırlıyor. Çalışmada CHP'nin sürece ilişkin görüşleri 12 başlıkta anlatılacak. Kitapçıkta CHP'nin yasaya neden destek verdiği anlatılacak. Sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin beklentileri sıralanacak. Kitapçık aynı zamanda parti örgütlerinin saha çalışmalarında kullanacağı bir rehber olacak. Partinin sürece ilişkin görüşlerini bu çalışma üzerinden anlatacak. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Toplantıda 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Parti içi disiplin süreçlerinin de ele alınacağı toplantıda CHP'den istifa etmediği halde yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimler hakkında yürütülen inceleme masada olacak. İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekili seçimine AK Parti adayı kazandı. CHP ile yeni parti arasında seçim sürecine ilişkin tartışma çıktı. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Cumhur İttifakı adayına oy verdikleri yönündeki iddialara tepki gösterdi. Oylama öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni parti adayını desteklemelerini istediğini söyledi. CHP'ye tepki yeni parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten geldi. Güç yazılı açıklamada yeni partinin aday belirleme konusunda süreç boyunca uzlaşıdan yana tavır aldığını savundu. CHP parti sözcüsü Müslim Sarı da tartışmalar üzerine yazılı açıklama yaptı. Uzlaşı taleplerinin yeni parti tarafından geri çevrildiğini öne sürdü. Buna rağmen genel merkez tarafından CHP'li belediye meclis üyelerine yeni parti adayını desteklemeleri için talimat iletildiğini belirtti. AK Parti adayının kazanmasının nedeni CHP'yi bölen sayısal çoğunluklarına güvenip süreci kötü yöneten yeni partili yöneticiler
vardır ifadesini kullandı. Genel Merkez talimatını

yerine getirmeyen belediye meclis üyeleriyle ilgili parti disiplin sürecinin değerlendirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin klasik suç yapılanmalarından farklı yöntemler kullandığını söyledi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın aktif görev alacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, bu yapıların şiddeti görünür hale getirip toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Bu nedenle şebekelerin hukuken terör örgütü sayılmasa da topluma verdikleri zararla benzer tehditler oluşturduğunu vurguladı. Bakan Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından da yararlanıldığını söyledi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşılmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ'cülerin Balyok uygulaması gibi örgütün gizli iletişim için Glopper isimli bir uygulama kullandığını açıklamıştı. O uygulamanın ayrıntıları ortaya çıktı. Glopper, bilinen sanal mağazalarda bulunmayan bir uygulama, örgüt dışından erişime kapalı. Uygulamaya örgüt içinde de sadece yetkilendirilmiş kişiler giriş yapabiliyor. Glopper'a 3 kademeli doğrulamayla giriliyor. Buna göre örgüt üyelerinin uygulamayı kullanmak için öncelikle şifre girmesi, sonra biyometrik doğrulama yapması ve son olarak harici onay alması gerekiyor. Örgütün Glopper uygulamasını yurt ve personel kayıtları yapmakla idari ve mali işlerle ilgili hesap tutmak için de kullandığı belirlendi. Ayrıca üst düzey örgüt üyelerinin şifreli e-postalar yoluyla iletişim sağladığı tespit edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açılacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye bir kararı verildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yeğenleri suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun'un kabrinin açılıp adli inceleme yapılmasını talep etti. Talep üzerine FETÖ'ye bir kararı verildi. Karar üzerine Deniz Olgun'un mezarı açılarak ölüm nedenine ilişkin adli inceleme yapılacak. Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediği bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak. Deniz Olgun 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Anasol D koalisyonunda Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenen Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin iki ayrı soruşturma yürütüyordu. Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin şüpheler Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmayla bir kez daha gündeme geldi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kuriş, eski bakanın ölümünün ardından Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri olmuştu. FETÖ kabir işleminin yarın sabah saat 8.30'da Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleşmesi bekleniyor. İç piyasaya arz edilmemesi gereken bazı nişasta bazlı ürünlerin maltodekstrin, glukoz ve nişasta adı altında faturalandırılarak gizlenmek suretiyle aracı firmalar üzerinden piyasaya sürüldüğü belirlendi. İstanbul merkezi 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapıldı. Şirket yöneticisi 47 şüphelinin de çağrı yoluyla ifadelerinin alınmasına başlandı. Başsavcılık açıklamasında nişasta bazlı şekerlerin yüksek fruktoz içerdiği nedeniyle hastalık oluşturma riskinin daha yüksek olduğuna işaret edildi. Çocukluk çağında fazla şeker tüketiminin obezite ve hipertansiyon başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açtığı vurgulandı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, devleti vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışanlarla mücadelenin devam edeceğini belirtti. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerinde ise %79,7 olarak gerçekleşti. Başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında doluluk oranı %100 oldu. Mühendislik programlarında doluluk %98'i aştı. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, İşletme ve ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarında boşluk kalmadı. Bu yıl ilk kez açılan yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programları da %100 doluluğa ulaştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar 24-28 Ağustos tarihleri arasında işlemlerini yapacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos.

Çocukların karıştığı suçlar ve çocukların korunmasına yönelik önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Kanunla Türk Ceza Kanunu'nun çocukların ceza sorumluluğunu düzenleyen maddesinde önemli değişiklikler yapıldı. Çocuklara uygulanacak ceza indirimlerinin sınırları yeniden düzenlenerek bazı cezalar yükseltildi. Yeni hükümle ateşli silahların çocukların eline geçmesine neden olan kişiler için de ceza getirildi. Ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı biçimde muhafaza ederek bir çocuğun silaha ulaşmasına neden olan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Düzenlemenin dikkati çeken maddelerinden biri de bıçaklarla ilgili oldu. Bıçaklarla kesici, delici veya bereleyici aletlerin 18 yaşından küçüklere satılması yasaklandı. Çocukları korumaya yönelik adımlardan en önemlisi dijital risklerden korunma tedbiri oldu. Mahkeme kararı doğrultusunda çocuğun kullandığı telefon, telefon hattı, bilgisayar, tablet ve benzeri cihazların bildirilmesi ve ilgili kurumların denetimine açılması mümkün olacak. Çocukların sosyal gelişimini desteklemeye yönelik çeşitli uygulamalar da getirildi. Mahkemeler artık çocuğun spor kulüpleri, gençlik merkezleri, spor tesislerinde, kütüphanede, çevre temizliğinde görevler üstlenmesine karar verebilecek. Kanunda çocuk hakkında verilen tedbir kararlarına uymayan anne, baba, vasi veya çocuğun bakım ve gözetiminden sorumlu kişiler için de yaptırım öngörüldü. Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının gereklerine aykırı davranmaları halinde anne ve babaya 3 günden 10 güne kadar tazyik hapsi uygulanabilecek. İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Süre uzayacak mı sorusu gündemdeyken ABD Başkanı Trump'tan mutabakatı uzatmak istemiyoruz açıklaması geldi. Umman yolumuza çıkarsa onları fena halde bombalarız tehdidinde bulunan Trump, boğazın açık olduğunu söyledi. Deniz ablukasının sürdüğüne de dikkati çekti. İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşmenin olmadığının altını çizdi. ABD Başkanı bir de harita paylaştı. Hürmüz Boğazı haritası üzerinde yeni ABD bölgesi ibaresi yer aldı. Trump daha önce Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söylemişti. Tahran yönetiminden açıklamalara tepkiler geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı ABD geçici anlaşmanın şartlarını yerine getirinceye dek kapalı kalacak dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirtti. Arakçı varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olduğunu vurguladı. Bu nedenle ABD'nin 2 haftadan kısa bir süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade etti. Katar Dışişleri Bakanlığı İran'la Umman'ın anlaşmasının beklendiğini açıkladı. Anlaşmanın ABD-İran görüşmelerinin yeniden başlamasını da kolaylaştıracağı belirtildi. Doha yönetimi Tahran'la süren pilotlar konusu için İranlı yetkililere yapılan davetin geçerli olduğunu duyurdu. İran'dan resmi bir cevap gelmediği ifade edildi. İran'ın Kızıl Haç'ın devreye girmesi talebine medyatik bir hamle yorumu yapıldı. İran, 2 Mart'ta düşürülen iki savaş uçağındaki 3 pilotun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından alıkonulduğunu öne sürüyor. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin görüş ayrılıkları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'le soykırımcı Netanyahu'nun heyetleri Kudüs'te bir araya geldi. Görüşmede Gazze için iki çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Gruplardan biri silahsızlanmaya, diğeri ise halk sağlığına odaklanacak. İsrail basınına göre Hamas'ın silahlarını uluslararası istikrar gücüne teslim etmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Ancak İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden inşası konusunda anlaşmazlık çıktı. Soykırımcı Netanyahu'nun saldırıları sürdürmekte ısrar ettiği belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna Moskova bölgesine 620 İHA ile hedef aldı. Hava savunma sistemleri saldırılara karşılık vermeye çalıştı. 180 İHA'yı düşürdü. Birçok noktada sivil altyapı hasar gördü. 3 kişi yaralandı. Saldırılarda Rusya'nın en büyük e-ticaret platformlarından Whiteberries'in Moskova'daki binası da hedef alındı. Rus ordusu da Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rusya'nın füze saldırısında Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 10 kişi hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Rus ordusunun Temmuz ayındaki saldırılarında 437 kişinin öldüğünü açıkladı. Bunun Mayıs 2022'den bu yana yaşanan en büyük sivil kayıp olduğuna dikkatini çekti.
Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı

0: karşıya. Ülkede 117 bin hektardan fazla alan zarar gördü. 4 itfaiye eri hayatını kaybetti. Fransa Dışişleri Bakanı söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye ve diğer ülkelere teşekkür etti. Belçika'da tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Belçika'da yağışa rağmen alevler söndürülemiyor. Alevler Almanya-Belçika sınır bölgesine de ulaştı. Yunanistan'da ise yaz başından bu yana on binlerce dönümlük alan yandı. Girit'te İsrailli bir turist yasak olmasına rağmen mangal yaktığı ve yangına neden olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Portekiz ve Sırbistan'da da alevlerle mücadele sürüyor. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İzmir Menderes'te AK Partili adayın belediye başkan vekili seçilmesinin ardından CHP ile yeni parti arasında tartışma çıktı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında ortaya çıkarılan çarpıcı bulgulardan biri de Glopper adlı uygulama oldu. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada FETÖ'ye bir karar verildi. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Hoca adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. ABD Başkanı Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova son iki yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray hücum hattının sol tarafına takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Sarı Kırmızıların transfer listesinde Marcus Rashford ve Noah Lang'ın bulunduğu öğrenildi. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak. Bu zorlu 90 dakika yeni transfer Muhammed Salah'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor. Serena ve Venus Williams kardeşler Cincinnati'de çiftler mücadelesinde boy gösterdi. ABD'li kardeşler Marta Kostyuk ve Peyton Stearns ikilisine 2-1 kaybetti ve elendi. Yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle. Ankara 17, İstanbul ve Trabzon 22, İzmir 23, Bursa 20, Gaziantep ve Samsun 21, Adana ve Antalya 25, Kayseri 16, Diyarbakır 18, Malatya 19, Erzurum ve Kars 10, Van 14 derece. Yol durumu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben

0: Yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Agustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte bu haftada başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu hafta teknik yönetmenimiz Tolga Kök'ten hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Bugünkü programımızda arkeoloji değerlerimizden birini daha sizlerle buluşturuyoruz. Ege'nin bereketli coğrafyasında günümüz Manisa sınırları içinde yer alan antik bir kent. Sessiz ama görkemli, geçmişten bugüne ulaşan güçlü bir tanık. Aygay Antik Kenti. Bugünkü programımızda Aygay Antik Kenti'nin tarihini, arkeolojik değerini, gün yüzüne çıkarılan buluntuları ve bu mirasın günümüz için ne ifade ettiğini konuşacağız. Geçmişin izlerini birlikte takip edecek Anadolu'nun kadim hikayelerinden birine kulak vereceğiz. Konuğumuzsa

0: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Aygay Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Yusuf Sezgin. Kendisi Manisa'dan katılıyor programımıza. Sayın Sezgin, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Herkesi saygıyla selamlıyorum.
0: Sağ olun, var olun. Sayın dinleyenlerimiz, Sayın Sezgin'i sizlere kısaca tanıtmak isteriz. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ege Üniversitesi'nde klasik arkeoloji alanında tamamlamıştır. Doktora tezini arkeik dönem Doğu Yunan ticari amforaları üzerine hazırlamıştır. Akademik kariyerinde Ege ve Trakya Üniversitelerinde görev yaptıktan sonra 2013 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne geçmiş, 2023 yılında profesör olmuştur. Çalışmalarında özellikle Batı Anadolu arkeolojisi, amfora tipolojisi, seramik araştırmaları ve antik ticaret konularına odaklanmıştır. 2004 yılından itibaren Aygay Antik Kenti kazılarında başkan yardımcısı olarak görev alan Profesör Doktor Sezgin, 2016'da kazı başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca Kloza Menai, Klaros ve Kolofon gibi önemli kazılarda da çalışmıştır. Aygay üzerine yayımladığı Keçilerin Hükmünde Bir Kent Devleti, Aygay 2022 başta olmak üzere çok sayıda kitap, makale ve bildiriyle bilim dünyasına katkı sunmuştur. Profesör Doktor Sezgin'in araştırmaları Ayolis bölgesi arkeolojisi, antik kentleşme, seramik ekolleri ve amfora ticareti üzerine yoğunlaşmakta, arkeolojik kazılar, yayınlar ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu bildirilerle bu alandaki önemli isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Profesör Doktor Yusuf Sezgin aynı zamanda tarihi kaynaklarda Pergamon olarak geçen Bergama Antik Kenti'nin koordinatör kazı başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Programımıza tekrar hoş geldiniz diyorum Sayın Sezgin ve izninizle hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Aygay ne zaman ve kimler tarafından kurulmuş bir antik kenttir? Neden bu ismi almış? Öncelikle bunu merak ediyoruz.
1: Ben öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Aygay aslında son yıllarda insanların ilgisini çekmeye başlayan ve duyulmaya başlayan antik kentlerden bir tanesi. Bu vesileyle dinleyicilerimize kenti tanıtmak çok iyi olacak diye düşünüyorum. Bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Aygay aslında Batı Anadolu'da deniz kıyısında kurulmuş antik kentlerden farklı olarak biraz dağlık bir bölgede, bugün Yunkdağı dediğimiz yerde, deniz kenarından 13 kilometre uzakta kurulmuş bir antik kent. Fakat hani denizden uzak ve dağda kurulmuş olduğunu aldanmamak lazım. Bir polis olarak kurulmuş, yani kent devleti demek istiyoruz. Yani kıyıdaki büyük kent devletleri gibi önemli bir kent devleti olarak kurulmuş. Milattan önce 8. yüzyıl sonlarında, yani 700 civarında, yani günümüzden 2700 yıl önce kurulmuş olduğunu biliyoruz. Bizim kazılardaki bu yıl 24. yılımız oluyor ve elde ettiğimiz arkeolojik veriler kentin bu tarihlerde, yani milattan önce 700 civarında kurulduğunu gösteriyor. Tabii bu bulunduğu coğrafya çok zorlayıcı bir coğrafya aslında. Kayalık, biraz sarp, volkanik bir arazi aslında Aygay'ın kurulduğu yer. Ve tabii çok ilginç bir şey, Aygay'ın kelime anlamı da bence çok önemli. Özellikle dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Aygay keçi demek aslında. Yani bir büyük kent devletinin adının keçi olması aslında nasıl bir coğrafyada kurulmuş olduğunu bize göstermesi açısından çok önemli diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Peki antik dönemde insanları böyle dağlık, üstelik verimli ovalara ve deniz yollarına uzak bir alanda yerleşmeye iten sebepler nelerdi Sayın Sezgin?
1: Özellikle Yunkdağı üstünde Aygay'ın kurulduğu tepe çok özellikli bir tepe. Tepenin her iki yanından dere akıyor birincisi ve bu iki tepe kentin güneyinde birleşiyor. Sanki bir yarımada oluşturuyor ve tabii bu çok savunması kolay ve çok hani organize olunabilecek, kuvvetli savunulabilecek bir arazi oluşturuyor. Yani bu tepeyi niye seçtiklerini hani o açıdan anlamak mümkün. Ama bu bölgeyi niye seçtiklerini düşündüğümüzde Aygay'ın kurulduğu tarih milattan önce 700 civarı demiştim az önce. Biliyorsunuz bu tarihlerde Batı Anadolu'da deniz kenarında çok önemli kent devletleri var. Ve içeride Manisa bölgesinde biliyorsunuz paranın ilk defa basıldığı Lidya Krallığı var. Ve Lidya Krallığı bu tarihlerde Batı Anadolu'yu ele geçirmek üzere devamlı bir müdahale halinde. Ve bu dönemde de demek ki bizim Ayol dediğimiz bu insanlar kıyıdaki o deniz kentlerini biraz da korumak üzere Aygay'ın olduğu noktayı seçip orada bir kent kurmuşlar gibi görünüyor. Tabii bir hani askeri karakol mantığıyla kurulduğunu düşünüyoruz biz şimdilik. Fakat sonrasında kentin çok gelişip büyüdüğünü ve önemli bir kent haline geldiğini de söyleyebilirim.
0: Peki Aygay halkının çevrelerindeki diğer kentler ve devletlerle ilişkileri nasıldı? Bu görkemli kenti inşa edebilmelerini sağlayan faktörleri de merak ediyoruz ayrıca.
1: Şimdi Aygay aslında dediğim gibi yani dağlık bir arazide kurulmuş olması onun küçük bir kent olduğunu göstermiyor. Aygay'ın biz sınırlarını biliyoruz. Antik dönemde günümüzdeki gibi kentlerin sınırlarını belirleyen sınır taşları ya da sınır yazıtları var. Oradan da biliyoruz ki Aygaylar aslında neredeyse Manisa sınırlarına kadar yani yaklaşık doğusunda 30 kilometre uzağa kadar olan bir bölgeyi, çok büyük bir bölgeyi kontrol ediyor. Tabi bu kadar büyük bir bölgeyi kontrol etmesinin nedeninin ben de büyük oranda arazileri kontrol edip hayvancılık üzerine etkili bir tabi üretim söz konusu. Bu bölgelerde ciddi bir hayvancılık yaptığını söyleyebiliriz. Tabi bunlar aslında bizim Aiolis bölgesi dediğimiz bölge İzmir'in kuzeyini kapsar. Bir de biliyorsunuz İzmir'in güneyinde İonya bölgesi vardır. Bu her iki bölgedeki yaşayanlar Helendir. Antik Helen diyoruz bunlara. Ve bunlar birbirleriyle yakın ilişkiler içindedir. Zaten Aygay'a baktığınız zaman biz özellikle son dönemde çok yoğun erken dönem seramiklerini çalışıyoruz. Aygay'a neredeyse antik dünyanın birçok bölgesinden her şeye ulaşmış. Atina'dan seramikler gelmiş, Korint'ten işte koku kapları içinde kokular gelmiş. Mesela Klezomenay'dan yani bugünkü Urla'dan zeytinyağı gelmiş gibi yani çok yoğun bir ticari ilişki ve genellikle barışçıl bir şey geçirdiklerini söyleyebiliriz süreç.
0: Peki Aygalılar nasıl insanlardı diye sorsak, örneğin bizden farklı, bize benzer veya bizim ders çıkarabileceğimiz özellikleri var mıydı? Çünkü Aygay keçi de demek,
1: Evet.
0: acaba inatçılar mıydı? Hemen insan merak
1: Evet.
0: ediyor.
1: Şimdi tabii arkeoloji bizim hani genel itibariyle hani biz yalnızca taşları, binaları incelemiyoruz elbette. İnsanların nasıl yaşadıklarını, yaşam biçimlerini de anlamaya çalışıyoruz. Ve tabii bunun için elimizde aslında bir sürü de veri var. Tabii 23 yılı bitirdik, 24. yılın içindeyiz. Tabii şunu söylemek kesinlikle mümkün. Çok zor bir coğrafyada inanılmaz güzel bir antik kent. Bir kent kurmuşlar daha doğrusu. Tabii onlar için antik değil, onların kendi kentleri. Ve bu bize Aygaylıların çok çalışkan, üretken olduklarını, bu zorlu coğrafyaya uyum sağladıklarını gösteriyor. Zaten günümüzde de öyle aslında. Böyle zor coğrafyada insanlar mecburen uyum sağlamak zorunda kalırlar. Ve çok ciddi bir hayvancılık faaliyetiyle uğraşmışlar. Bence bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bizim yaptığımız kazılarda evleri ortaya çıkardık, atölyeler ortaya çıkardık, insanların günlük hayatta kullandığı malzemeler, efendim işte paraları, sikkeleri gibi birçok şey ortaya çıkardık. Hatta çok enteresan, yani kısaca onu da söylemek isterim. 2015 yılında bizim atölyeler mahallesi dediğimiz bir yerde Anakaya oyulmuş büyük bir çukurun içinde Roma dönemine ait bir çöp çukuru kazdık. Yani dönemin bir çöplüğü olarak kullanılmış ama bizim için tabii çok kıymetli. Yani gündelik insanların ne yiyip ne içtiklerini, hani çöpe attıkları malzemeyi bulmuş olduk. Bu da bizim açımızdan hani insanı anlamak açısından oldukça önemli.
0: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Değerleri programında bu hafta Aygay Antik Kenti'ni konuşuyoruz. Konuğumuzsa Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Aygay Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Yusuf Sezgin. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Sezgin, peki Aygay kentindeki arkeolojik çalışmalar ne zaman başladı ve günümüze kadar nasıl sürdü?
1: Şimdi gerçek anlamda bilimsel kazılar 2004 yılında başlıyor. Aslında bunun da bir nedeni var. Neden daha önce başlamadı diye de düşünebilirsiniz. Hani Aygay çünkü bazı kalıntıları günümüze çok iyi ulaşmış. Mesela Agora binası, Aygay Agora binası çok etkileyici bir görseli var. Fakat 2000 yılına kadar Aygay'ın bulunduğu tepeye giden bir yol yoktu, karayolu. Ve ulaşılması çok zor, çok büyük maceralar gerektiren bir yolculuk gerçekleştirmek gerekiyordu. Ve bu nedenle tabii bir bilimsel çalışma yapmak mümkün olmuyordu. 2004 yılında benim de hocam Profesör Doktor Ersin Doğar başkanlığında ilk defalar başladı ve günümüze kadar devam ediyor. Ama ilk araştırmalar yine 1880'li yıllarda, 86 yılında tam olarak, hemen çok yakınımızdaki Bergama kazıları biliyorsunuz 1800.

0: 1878 yılında başlıyor. Bir ekip Alman bilim heyeti gelip 3 hafta kadar Ayvay'da çalışıyorlar. Kentin işte topografisini inceliyorlar, kent planını ortaya çıkarıyorlar ve en sonunda 1889 yılında da bir kitap yayınlıyorlar. Altar Tümer von Ayvay adında. Yani elimizdeki ilk bilimsel araştırma 3 haftada olsa sonuçları yayınlanmış bir kitapla günümüze ulaştı. Ama bütün o 1886'dan neredeyse 2004 yılına kadar hiçbir çalışma gerçekleştirilmemiş Ayvay'da. Ben tabii bu noktada aslında bizim Kültür Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Kültür Bakanlığımız, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüzün bu konularda çok ciddi desteği ve hassasiyeti söz konusu. Tabii ki onların izinleriyle ve destekleriyle bu çalışmaları yürütüyoruz.
1: Ayvay'dan söz ettiğimizde keçilere değinmeden olmuyor. Malum ismini buradan almış çünkü bu antik kent. Peki Ayvay'da keçilere dair hangi buluntular, izler var? Arkeolojik çalışmalar bize Ayvay'ın keçileriyle ilgili neler söylüyor Sayın Sezgin?
0: Gerçekten çok ilginç verilerle karşılaşıyoruz. Bir kere bir kentin adının keçi olmasının çok normal olmadığını ben düşünüyorum. İkincisi, yani bizim günümüzdeki gibi düşünün aslında. Her devletin biliyorsunuz resmi bir parası vardır ve parasının üstünde de devleti temsil eden bir figür olur. Ayvaylıların en önemli değeri keçi olmuş. Çünkü paralarının üstünde neredeyse her dönemde keçi tasviri kullanmışlar. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu son 23 yıldır yapılan kazılarda ele geçen hayvan kemiklerini bir hocamız inceledi. Evangelia Pişkin Hoca, ODTÜ'den. Kendisinin söylediği şu: ele geçen kemiklerin %50'si keçi kemiği kazılarda ele geçen ve bu oranın başka hiçbir kentte bu kadar yüksek olmadığını söyledi. Tabii bütün bunların bir anlamı var. Gerçekten çok ciddi bir keçi yetiştiriciliği gerçekleşmiş. Zaten Ayvay'ın bulunduğu coğrafyada keçi yetiştiriciliği dışında çok fazla da bir seçenek yok. Çünkü tarımsal araziler çok sınırlı, belki ancak kendilerine yetecek kadar. Onun dışında tabii çok sayıda yazıt var. Yani antik döneme ait resmi evrak diyelim. O resmi evraklarda keçilerle ilgili, keçi derisinden alınan vergilerle ilgili bilgiler ediniyoruz. Hatta çok ilginç. Milattan sonra 2. yüzyılda Ayvaylılar Roma İmparatoruna bir elçi göndermişler ve imparatordan keçi derisinden alınan vergiyi sabitlemesini istemişler. Yani vergi toplamaya gelen Romalı görevliler farklı oranlarda vergi topluyorlarmış her sefer. Ayvaylılar bunun için imparatora gidebilecek kadar çok önemli bir keçi varlığına sahip olmalı diye düşünüyoruz.
1: Kentin kuruluş ve yükselişini anlattınız. Sağ olun, var olun. Biz de zevkle dinledik. Peki acaba böylesi sağlam bir varlık göstermiş olan Ayvay antik kenti neden boşalmış?
0: Ayvay'ın kuruluşu, az önce söyledim, milattan önce 700 civarı, terk edilişini de aslında biliyoruz. Milattan sonra 260'lı yıllarda çok ilginç bir şekilde kent bilinçli olarak terk edilmiş. Yani neyi kastediyorum? İnsanlar önemli eşyalarını toplamışlar. Sokaklara bakan kapıları söküp o kısımları taşla örmüşler ve kentlerini terk edip gitmişler. Bu çok ilginç bir şey aslında. Sonra dedik ki, yani bu nasıl olabilir? Bu 260'lı yıllara denk geliyor. Ne var o dönemde önemli olaylardan? Baktık ki got akımları denen bir şey var. Bu aslında bütün Batı Anadolu'yu etkileyen, Karadeniz kıyılarından gelen got kavimleri var. Bunlar İstanbul'u yağmalıyorlar, İzni'yi yağmalıyorlar, geliyorlar Batı Anadolu kentlerini yağmalıyorlar. Büyük ihtimalle bizim Ayvay halkı bu yağmalanma döneminde bu gotların geldiğini haber alınca kentlerini bilerek terk ediyorlar. Çünkü o taşla örülmüş kapıları biz bulduğumuza göre onlar geri dönmemişler. Ve kent neredeyse 1000 yıl aralıksız aslında yerleşim görmüş. Bu got akımlarından sonra tekrar bir kente dönen grup olmuş ama kentteki sistem ve düzen bozulunca artık o koca işte kent diyelim, kent devleti artık bir köye dönüşmüş. Çok küçük bir nüfus kalmış ve ondan sonra da giderek zayıflayarak tamamen terk edilmiş.
1: Ayvay kazılarıyla ilgili ileriye dönük planlardan da bahsedebilir misiniz bizlere?
0: Şimdi biz tabii 23 yılın sonunda çok bizim ilk hedefimiz insanların kenti rahatlıkla gezebilmesi için antik yolların açığa çıkarılması oldu. Şu an geldiğimiz noktada kenti ziyaret eden insanlar bizim kazı yaptığımız alanlar ve devamında kazı yapmadığımız yerleri de çok rahatlıkla gezebiliyorlar. Her yere bilgilendirme levhalarını yerleştirdik. Hani rahatlıkla gezip bilgi edinmek mümkün kenti gezerken.

0: Kızlar sonunda çok önemli bir meclis binasının kazısını gerçekleştirdik. Yaklaşık günümüzden 2500 yıl önce Ayganların kullandığı halk meclisi binası. O binayı tamamen kazdık ve ortaya çıkardık. Çok önemli buluntular çıktı. Çok önemli heykeller çıktı Ayganlı'daki meclis binasından. Şu an yeni açılan, geçen yıl açılan Manisa Köyücü Müzesi'nde sergileniyor. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Çünkü döneminin en seçkin heykeltıraşlık eserleri olduğunu söyleyebilirim. Bütün bu kazılar aslında önemli yerlerde tamamlandı. Şimdi bizim önümüzdeki hedefimiz aslında mesela meclis binası gibi Agora binası da çok önemli bir bina. Bunların kısmi restorasyonunu ve koruma projelerini gerçekleştirmek üzere hareket etmek istiyoruz. Tabii devamlı bilimsel çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. Bunların tabii çok önemli bir parçası tabii bizim arkeolojik kazılarda sadece arkeologlar değil işte mimarlar, restoratörler, kent plancıları, jeofizikçiler falan bir sürü farklı alandan uzman çalışıyor. Bütün bu projeler her yıl yeniden devam ediyor.
1: Sayın Sezgin, son olarak Ayga'yı ziyaret etmek
0: Evet.
1: isteyenlere neler söylemek istersiniz? Ayga'da özellikle görülmesi gereken neler vardır?
0: Ben Ayga'nın bulunduğu coğrafyası itibariyle çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Yani kalabalık turistik merkezlerden farklı olarak ziyaretçilerin doğa ile tarihin iç içe geçtiği hani çok özel bir ortam sunduğunu düşünüyorum. Yani sadece Ayga'yı ziyaret ettiğinizde antik yapıları değil, Yunt Dağı'nın eşsiz manzarasını, onun dışında o manzaranın içinde hani modern bir şeyle hiç karşılaşmıyorsunuz. Yani kendinizi böyle 2000 yıl önceki Ayga'nın baktığı manzarayla karşı karşıya buluyorsunuz. Ben o açıdan çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bizim tabii az önce bahsettiğim bu antik yolları açığa çıkarmamız çok önemli bir etki yarattı. İnsanlar 2000 yıllık antik yollardan yürüyerek antik kenti geziyorlar büyük bir kısmını. Onun da çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Yani bu yönleriyle Batı Anadolu'nun en özgün ve keşfedilmeyi bekleyen antik kentlerinden biri olduğunu söyleyebilirim.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün Ege'nin bereketli coğrafyasında günümüz Manisa sınırları içinde yer alan Ayga Antik Kenti üzerine sohbet ettik. Konuğumuzsa Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Ayga Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Yusuf Sezgin'di. Çok teşekkür ediyoruz yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve verdiği bu önemli bilgiler için.
0: Rica ederim. Sizlere de iyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun, var olun. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu hafta teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyoysa eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan

Sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, halk kültürü içerisinde önemli bir yer teşkil eden ve kendine özgü kuralları olan aşıklık geleneğinin, aşık sanatının asli temsilcileri arasında sadece erkekler değil, kadınlar da yer alıyor. Profesör Doktor Sevilay Çınar'ın vurguladığı gibi 20. yüzyılın son çeyreğine kadar haklarında pek çalışma yapılamamış ve konu büyük ölçüde ihmale uğramış. Bizler de aşıklık geleneğini ele aldığımız program serimizin bu bölümünde onlara yer veriyoruz. Konuğumuz genel olarak aşıklık geleneğinin kuramsal temelleri ve kadın aşıklar üzerine yaptığı öncü çalışmalarıyla tanınan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Profesör Doktor Sevilay Çınar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, teşekkürler.
1: Sizin 20. yüzyılın ikinci yarısında Kadın Aşıklar adlı tez çalışmanız yanılmıyorsam bu alanda yapılan ilk doktora tezi. Albüm formunda yayınlandı. Bu konuda farklı mecralarda gerçekleştirdiğiniz hatırı sayılır sayıda çalışmalarınız da var. Akademik yayınlardan, TRT radyolarında yaptığınız programlara, albüm çalışmasına kadar neden böyle bir konuda çalışma istediniz? Sohbetimize evvela buradan başlayalım.
2: Neden bu konu hep anlatmaya çalıştığım bir hikayem var diyeyim. Konservatuvar yıllarında, öğrencilik yıllarımda, repertuar derslerimizde geçtiğimiz türkülerde kadınların adını kaynak kişi olarak görünce heyecanlanıyordum. Çünkü çok sık göremiyordum. Bitirme ödevimle bir yolculuğa başladım. Yani kadın aşıklar nerede? Önce kadın kaynak kişiler, sonra kadın aşıklar olarak özelleşen bir konu haline geldi. Konservatuvarda hocalarımın da ışığında diyeyim. Ve bu vesileyle yol almaya başladığımda gördüm ki, tabii öncelikle hep sorduğum yani kadın aşık var mı sorusu kadın aşıklar neden bilinmiyorlara dönüştü. Çünkü bu geçiş çok önemli. Maalesef kadından aşık mı olur gibi tepkilerle karşılaştım. Ya da gerçekten kadın aşık var mı ki

0: gibi sorularla karşılaştım. Dolayısıyla bu sorular beni hep motive etti ve bu sorularla birlikte çok kıymetli bir yolculuğa çıktım. Bu yolculukta da gördüm ki elbette var. Bu varsayımla elbette yola çıktım ve soru şuna dönüştü: neden görünmüyorlar? Ya da biz neden onların isimlerini duymuyoruz? Çünkü tezimde de bahsettiğim ve çoğunlukla alıntıladığım bir husus var. Biz aşık sanatı, aşık müziği ya da işte aşık geleneği dediğimizde temsilcilerini Köroğlu'dan Dadaloğlu'ya, Karacaoğlan'dan Sümmani'ye, Aşık Veysel'den Mahsuni Şerif'e, Murat Çobanoğlu'dan Şeref Taşlıova'ya, işte siz söyleyin Ali Kızıltuğ'dan Aşık Feymani'ye gibi çok kıymetli, çok değerli isimlerle anıyoruz. Ancak halk kültürünün temsil edildiği aşık geleneği pek tabii ki Fatma Kamil'e, Cevheriye Banu Hanım gibi tarikatlarda üretimini geliştirmiş, Şerife Soykan, Fatma Oflas Hanım gibi köylerinden hiç uzaklaşmayarak yaşamlarını eserlerinde işlemiş, Ayşe Berk, Dudu Karabıyık gibi aile büyüklerinden etkilenerek sanatını icra etmiş, Nevruza Oylum, Telli Gölpek gibi bade içerek bu sanatı benimsemiş, Vasfiye T. Hanım gibi yarı göçebe çevrede halk şiiri okuma alışkanlığını kazanarak üretkenliğini kanıtlamış. Döne Sultan, Güllühan Hanım gibi aşık kahvelerinde, aşık meclislerinde atışma fırsatı yakalayarak yeteneğini sergilemiş. Yeter Yüzbaşıoğlu, Ayşe Çağlayan, Fatma Taşkaya gibi aşık olan eşlerinden etkilenerek sanatını geliştirmiş. Şahturna Ağdaşan, Şahsenem Akkaş, Filiz Yurdakul gibi siyasi nitelikli şiirleriyle dinleyici kitleye ulaşmış. Arzu Yiğit, Kevser Ezgili, Sürmeli Can Kaya gibi kaset çıkararak, İlkin Manya, Durşen Mert gibi müzik kurslarına da giderek değişimle yerleşen, gelişim fikirlerini de hayata geçirmiş, çalışmış, kadın temsilciler tarafından da sürdürmüş bir gelenek var. Burayı çok daha da uzatabilirim elbette örnekleriyle. Ne mutlu ki bu isimleri keşfetmek, hatta onlarla tanışmak çok kıymetli bir yolculuktu benim için ve halen de devam eden bir yolculuk.
1: Albümden de biraz bahsedebilir misiniz?
0: Evet, bu albüm bizim albümümüz Kadın Aşıklarla. Ne mutlu ki. Bu tez sürecinde, saha çalışmaları sürecinde birlikte kurduğumuz hayallerden biriydi. Çünkü tüm bu tartışmalar içinde, tüm bu sorunsallar içerisinde pek çok şeyi görünür kılan somut bir çalışma olması anlamında çok kıymetli. 2010 yılında Kadın Aşıkların tek tek kendi türkülerini, kendi sözlerini çalıp söylediği bir albüm çalışması oldu. Rahmetli Hasan Bey'in destekleriyle gerçekleşti. Ve bu çalışmada en kıymetli olan hususlardan bir tanesi kadınların kendi bireysel seslerini öne çıkarmaya çalışmaları oldu. Bu albüm hazırlığı sürecinde Kadın Aşıklara işte Sürmeli abla, Nurşah abla, Arzu abla sizler çalıp söyleyeceksiniz dediğimde nasıl yani bağlamayı ben mi çalacağım dediler. Ben de hani aşık geleneğinde siz çalıp söylüyorsunuz zaten ki gelenekte de böyle ki Arzu Bacı sayısız albüme imza atmış bir kadın aşık bu arada. Şu temsil kısmında şunu demeye çalışıyorum. Kadınlar karar veren mekanizmalar tarafından sazı artık sen çalmayacaksın denildiğinde çalmıyorlar ve bu anlamda da bir özgüven eksikliği söz konusu oluyor. Çünkü diyor ki yapımcı beklenti, arz ve talep üzerinden başka türlü icra biçimlerini tercih ediyorlar. Dolayısıyla aslında kadınların bu gelenekte asıl olan söze eşlik etmesi gereken müzik başka bir şeye dönüşebiliyor ve kadın kendini temsil etme halini unutabiliyor. O yüzden bu albüm bu anlamda da çok önemli bir göstergeydi ve bunu tamamlamak adına kadınların geleneğin içinde sadece yer almıyorlar. Seslerini de kuruyorlar, sözlerini de kuruyorları gösterebilmeleri adına çok kıymetli bir çalışmaydı hepimiz için.
1: Aynı zamanda bu kadın aşıkları biz neden tarihsel olarak daha az görüyoruz?
0: Evet, şunu söylemeden edemeyeceğim. Bir alıntı yapmak istiyorum yine. Nicholas Cook diyor ki, genel olarak aktarılan biçimiyle müzik tarihinde kadının yokluğu hemen göze çarpar. Ki siz de bunu
1: Evet.
0: söylüyorsunuz aslında. Ve diyor ki, bunun nedeni kadınların müzikte etkinlik göstermemesi değil, tarihin aktarılma biçimidir. Yani, hadi gelin tarihin yazılma biçimini sorgulayalım. Aslında ben bu yolculuğa başlarken tarihin yazılma biçimini de sorgulamaya başlamıştım. O zaman haberim yoktu ve gördüm ki Zaten hani

0: İşte pek çok değerli aşık ismini sıraladık. Neden kadın isim aklımıza gelmiyor dedik. Bu kadar isimi sıralarken kadınların bu tarih içinde yer almamaları mümkün değil. Sözlü tarihte varlar ama yazılı tarih içerisinde
1: Yoklar.
0: yoklar. Dolayısıyla tarihin yazılma biçimine baktığımızda ve beraberinde kadının konumlandırıldığı noktalara baktığımızda, yani ne demek istiyorum? Bir aşık sanatından bahsediyorsak elinde sazıyla bir figür belirir, değil mi? Ya da meydanlarda elinde sazıyla bir figür belirir. Ya da bir aşık meclisinde ya da bir aşık kahvehanesinde. Ama gözümüzü kapattığımızda bu figür bir erkek figürüdür. Erkeğin konumu itibariyle, toplumda ona verilmiş rolleri itibariyle. Ama kadının da duyguları var. Kadın da üzülüyor, kadın da seviniyor. Elbette o da duygularını ifade ediyor. Ancak duygularını ifade edebilecek icra ortamını bulması kısıtlı oluyor. Bu icra ortamı bile diyemiyoruz çoğunlukla. Çünkü çoğunlukla kendi başına oluyor. Diğer taraftan ya da kadınlar arası diyebileceğimiz ortamlarda ya da aile arası diyebileceğimiz çok kısıtlı ortamlarda oluyor. Yani burada aslında şeyi vurgulamak istiyorum. Tırnak içinde bir görünmezlik söz konusu. Ses var, görüntü yok. Dolayısıyla kadının konumlandırıldığı bu noktada o görünmezliği görünür kılmaya çalışmak, yine çok kullandığımız, akademide de çok kullandığımız bir ifade, farkındalık yaratmaya çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bu yolculukta bir kere daha anladım. Çünkü kadınlara verilen o icra ortamı sayesinde onların kendilerini ifade etmeye başlamasıyla bu sanatın sesine kadın sesinin katılması ve diğer taraftan dinleyici kitlenin de onun farkına vararak erkek ya da kadın düşünmeden bu sanatı dinlemeye çalışması çok anlamlı. Burada ne demek istiyorum? Ben araştırmalarımı yapmaya başladığımda bazı pilot okullarda da çalışmalar yaptım. Öğrenci kardeşlerimizle anketler yaptım. Mesela onlar şunu diyordu: kadın bağlama çalmaz ki. Kadına bağlama yakışmaz ki. Yani çocuklar görmemişler. Kadın bağlama mı çalar gibi cevaplar aldım. Hem kız öğrenciler hem erkek öğrenciler
1: Aslında
0: tarafından.
1: toplumsal algıyı yöneten taraf değil mi? Onların
0: Bravo.
1: ilk gördüğümüz taraf o aslında.

0: Diğer taraftan temsil sorunu anlamında.
1: Hı.
0: Yani burada da şunu demek istiyorum. Kadının evet ya ben gördüm şurada çalıyordu demek de yetmiyor.
1: Hı.
0: Yani orada yine sınırlı bir alan sunuyorsunuz. Kadın istediği konu, istediği konumda çalabilmesi, diğer taraftan buna kendisinin karar verebilmesi çok kıymetli.
1: Hı.
0: Çünkü kadın aşıkların hikayelerine baktığınızda da çoğunlukla şunu görüyorsunuz. Bu arada ismini saydığım ya da şimdi yine sayacağımız isimler arasında ailelerinin de desteğiyle yer alan kadın aşıklarımız da var.
1: Hı.
0: Ancak kadın aşıklardan o hikayeler arasında şunu çok duydum. Ben aşık meclislerine katılmak için hep icazet almaya çalıştım ama ötelendim. Arka taraftan dinledim, nasıl atışma yapıyorlar onu öğrenmeye çalıştım. Ben tabii şunu çok tekrar ediyorum. Yani bu geleneğin eğer bir cinsiyeti varsa erkek,
1: Hı.
0: erkek egemen. Ha burada A olmaması lazım ya da bunun üzerine başka bir olumsuzlama yapmaya çalışmıyorum. Böyle bir gerçeklik var.
1: Evet.
0: Çünkü bu sanatta var.

0: bir farkındalık, çok kıymetli bir farkındalık. Diğer taraftan mesela Nurşah Bacı diyor ki benim ustam Yunus Emre. Nasıl mümkün Nurşah
1: Evet.
0: Bacı diyorsunuz haklı olarak. Ben çünkü diyor onu kitaplardan okudum, onu kitaplardan tanıdım. Ben onun dilini öğrendim, onun rengini öğrendim. Dolayısıyla benim ustam o diyor. Ya da Şahsenen Bacı benim ustam Mahsuni Şerif diyor. Ben onu dinledim.
1: Peki kadın aşıkların izine hangi kaynaklarda rastlanabiliyor?
0: Kadın aşıkların izine en çok sözlü kültürde rastlıyoruz. Tabii ben doktora tezimi hazırlarken 20. yüzyılın ikinci yarısında kadın aşıklar demek durumunda kaldım. Neden böyle diyorum? Çünkü ben bir müzikolog olarak bir müzikoloji tezi hazırlama sorumluluğundan hareketle bana müzik gerekiyordu, müzik kayıtları gerekiyordu. Ve bu yüzden de sahaya çıkmam gerekti. Fakat onun öncesinde 20. yüzyılın ilk yarısında literatürde kaynaklarda kadınların isimlerine baktığımda evet çok önemli ölçüde kadın şiirlerine rastlıyoruz elbette. Fakat burada bazen işte bir kadın ismi görüyorsunuz ancak iki şiiri var başka şiiri yok. Ya da tek bir şiiri var ya da ismi var şiiri yok. Dolayısıyla burada kadın yani aşık olarak, ozan olarak gibi isimlerle anılmış ama onu belgeleyebileceğiniz veri bulmanız çok zor. Bu yüzden tarihin yazılma biçimi ve tarihin yeniden yazılması çok kıymetli.
1: Peki Sayın Çınar, kadın aşıklar geleneğinde kendi sesleriyle mi konuşuyorlar yoksa daha çok temsil edilen figürler mi?
0: Temsil edilen figürler olarak yer alıyorlar vurgusu çok önemli. Çünkü benim aldığım tepkilerden biri şuydu, şunu anladım ben. Kadından aşık olmaz, kadına aşık olunur. Dolayısıyla maalesef bunu bazı hazin hikayelerle de öğrendim. Buna örnekler verebilirim. Ne demek bu? Yani kadın şiirlerini yazmaya başladığında ailesi hemen önüne geçmiş. Aman kızım sakın böyle şeyler yazma derler ki kime sevdalanmış bu kız derler. Ya da eşi şiirlerini yakmış, yırtmış. Sen kime sevdalısın diye. Halbuki diyor ki ben doğaya, ben eşime, çocuklarıma, yaradana sevdalıyım. Ancak bu yüzden sen aşık olacaksan kendine saklayacaksın. Çünkü orada konumlandırıldıkları nokta yine verilen roller neticesinde. Dolayısıyla temsil edilen figürler olarak her ne kadar yer alsalar da çoğu zaman kendi sesleriyle değil erkek anlatıları üzerinden temsil ediliyor olsalar da ki yani bu noktada sadece görünürlük değil temsil meselesini de sorunuz sayesinde vurgulamış oluyorum. Bu konu aslında daha geniş kapsamda bir kültürel hafıza meselesine işaret ediyor. Çünkü kimlerin hatırlandığı ve kimlerin unutulduğu kültürel hafızanın nasıl kurulduğunu gösteriyor. Yani kadın aşıkların görünmezliği tam da burada devreye giriyor. Yani hafızanın dışında bırakılan bir üretim söz konusu. Bu yüzden kadın aşıkları konuşmak bu vesilelerle aslında kültürel hafızayı yeniden düşünmek, hatta yeniden düzenlemek anlamına geliyor. Kadın aşıklar şiirlerinde de kendilerini temsil ederken, mesela Çahturna'nın şiirlerinde kadın olmak sadece bir kimlik değil, aynı zamanda bir mücadele alanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani kendilerini de temsil etme biçimlerine baktığımızda. Ya da Vasfiye Hanım kendisini anlatmaya çalışırken bir hikayesi üzerinden yani bir kadın olarak kaynanasıyla atışmasını anlatıyor. Dolayısıyla hem temsil edilme hem de kendilerini nasıl temsil etme noktasına baktığımızda ya da Sarıca Kız el kızı dediler deyip kadının konumunu ve durumunu, sorunlarını anlatıyor. Temsil anlamında çok kıymetli örnekler var elde.
1: Peki sağ çalışmalarınızda sizi en çok etkileyen gözlem ne oldu? Bu konuda bir örnek verebilir misiniz?
0: Mesela Aşık Gülçınar'ı da bu vesileyle yad etmek isterim. Kendisi çok geç sazla tanışmış bir kadın aşık. Ben onunla tanıştığımda gerçekten sorduğunuz soruya cevabı şiirler yazarak veriyordu adeta. Ve sazını eline aldığında da kendisini çok rahatlıkla ifade eden bir kadına aşıktı. Ve ben de şöyle düşünmüştüm yani çok uzun zamandır çünkü bu bir pratik, bir deneyim işi aynı zamanda. Fakat sazıyla çok geç tanıştığını söylemesi beni çok etkilemişti. Adeta akıyordu çünkü. Çocukluğundan beri evet duvarda bir saz asılı ama benim o saza dokunmam yasak ya da benim o sazı elime almam yasak. Elime alıyorsam da gizli gizli. Çok geç tanışıp bu kadar kendisini rahatlıkla ifade edebiliyor olması beni çok etkilemişti. Diğer taraftan

0: kadın aşıkların pek çoğunda sahaya çıktığımda onlarla konuşuyor, onlara bu soruları soruyor olmak onlar için ne kadar ayrıcalıklı bir dünya sunuyor olduğunu görmek. Diğer taraftan bir özgüven meselesi olduğunda. Yani tam cümleler böyle değildi ama nasıl ya, ben o kadar kıymetli miyim, önemli miyim ki gibi tepkiler almak çok anlamlıydı. Hı hı. Çünkü şunu görüyorsunuz, evet, bizi temsil eden, kültürümüzü temsil eden kadın ya da erkek, bu temsil çok kıymetli. Çok değerli sözler üretiyorlar. Onlar sadece şiir değil, tarih yazıyorlar. Önemli olduğunun farkında değiller ya da yeterince fark ettirememiş olmak beni çok etkilemişti.
1: Peki kadınlar usta çırak geleneğine nasıl dahil oluyor?
0: Evet, bu meseleye az önce biraz değindik ama aşıklık geleneği usta çırak ilişkisi üzerine kurulu. Özellikle sözü üretme, sesi üretme, melodiyi kurgulama, ritmi kurgulama, bunlar çok kıymetli. Ama bu yapı usta çırak eğitimi, usta çırak işleyişi, yani bu yapılanma büyük ölçüde erkekler üzerinden işliyor. Kadınlar dolaylı öğreniyor. Kadınlar kendi kendini yetiştiriyor. Usta bulamıyor, usta bulabildiğinde de onunla gece gündüz ya da işte diyar diyar dolaşması. Dolayısıyla geleneğe girmek kadar geleneğin içinde kabul görmek çok önemli ve usta da aslında bu anlamda çok deyim yerindeyse bir giriş bileti sunuyor ya size. Hı hı. Kadınlar onu almak için çok başka yollar deneyimlemek durumunda kalıyorlar. Yani şunu hatırlatayım, az önce işte Ezgili Kevser'in sahada kendisine usta malı eser araması gibi. Hı hı. Ya da bir başka kadın aşığın kendisine halk kültürü kitaplarından, edebiyat kitaplarından, kütüphanelerden aşıkların şiirlerini okuyarak kendisine model alması gibi. Ya da bir başka kadın aşığın aşık meclislerinde dinleyici olarak katılıp oradan öğrenmeye çalışması gibi durumlar söz konusu.
1: Peki kadın aşık olmaz söylemi bugün hala geçerli mi?
0: Kadın aşık olmaz, kadından aşık olmaz söylemi tamamen bitmiş değil diye düşünüyorum. Ama şurada da haksızlık etmeyeyim, ben uzun zamandır böyle bir söylemle de karşılaşmıyorum. Fakat neden o zaman bitmiş değil diyorsunuz diye haklı olarak soracak olursanız, yapılan etkinliklerde her ne kadar sınırlı olsa da sembolik diyebileceğimiz sayıda kadınları görüyor olmak burada halen bir temsil sorununun, halen bir görünürlük sorununun devam ettiğini gösteriyor. Bu yüzden çok iyimser bir şekilde yanıt veremiyorum. Ama şu da var ki kadınlar bir taraftan geleneği dönüştürüyorlar aslında. Hı hı. Bu çok yavaş olsa da dönüştürüyorlar. Ne demek istiyorum? Kadın aşıklar geleneğe beklediğimiz ölçüde dahil olamıyor olsalar da aslında yeniden yazıyorlar. Mesela dijital ortamda bir aşıkla atışma yapıyor ve bunu daha görünür kılabiliyor. Ya da online ortamlarda kendilerine kanal oluşturuyorlar. O kanallardan yayınlar yapıyorlar. Bu anlamda çok geniş, kendi sınırları içerisinde geniş kitlelerde görünürlük sağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla kadın aşık olmaz söylemine karşılık gelebilecek, işte olur, oluyor dedirtebilecek çalışmalar yapmakta olmaları da bence bu söylemi azaltan önemli etkenlerden biri diye düşünüyorum.
1: Evet, Sayın Çınar, son olarak şunu sormak istiyorum size. Aşıklık geleneğinin geleceğinde kadınların rolü nasıl şekillenecek sizce?
0: Evet, aslında bu soruya geçiş olmuş oldu son kurduğum evet. Cümleler. Çünkü bugün dijital platformlar kadın aşıklar için yeni bir alan açıyor. Yani artık görünürlük sadece fiziksel mekanlara bağlı değil. Dolayısıyla sosyal medyada hem de genç kuşaklara da hitap edebilecek çok kıymetli söylemleri var. Eleştirel, taşlama diyebileceğimiz çok kıymetli söylemleri var. Bu da genç arkadaşların, öğrencilerimden de takip ettiğim için rahatlıkla söylüyorum, ciddi ölçüde ilgilerini çekiyor. Dolayısıyla geleceğin aşık geleneğine konuşacak olursak daha çoğul, daha çoklu bir ses olacağına inanıyorum. Elbette dönüşüm devam ediyor, dönüşüm devam edecek. Ama bu bir kayboluş değil, bu bir yitirme değil, bu bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Tabii bu vesileyle kadın aşıkları konuşmak sadece geçmişte unutulmuş isimleri hatırlamak değil, aynı zamanda bugünün ve geleceğin kültürel

0: hafızasını daha adil bir şekilde kurma çabası, dijital ortamların bu anlamda ben olumlu etkileri olacağını düşünüyorum ya da gözlemliyorum diyeyim. Ve tabii burada kadınların bu cesareti, bu özgüveni çok anlamlı. Çünkü bir geleneğin gerçek gücü yalnızca kimleri hatırladığıyla değil, kimleri hatırlamaya cesaret edebildiğiyle de ilgili, kimleri hatırlatmaya cesaret edebildiğiyle de ilgili. Kadınlar bu cesareti gösteriyorlar.
1: Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Profesör Doktor Sevilay Çınar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Aşık Gül Çınar'ın sesi ve sazıyla sizlere veda ediyoruz. Ruhu

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

Avusturyalı yazar Stefan Zweig'ın Yıldızın Parladığı Anlar eserinde gayet güzel bir şekilde işlediği gibi hepimizin hayatında yıldızın parladığı anlar vardır. Kader tam aradığımız fırsatı ayağımıza kadar getirmiştir. Tek yapacağımız şey Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar eserinde söylediği gibi o ilk adımı atma cesaretini göstermektir. Böylece hayatın bize sunduğu değişimi yakalama fırsatı elde ederiz. Bir de hayatımızda yıldızımızın söndüğü anlar vardır. Canımızdan bezdiğimiz, şairin ifadesiyle cebimizdeki adreslerden umut kalmamıştır dediğimiz, bunalıp tıkandığımız, gidecek yer bulamadığımız bu anlarda yalnızlığın korkunç uçurumundan aşağı düşer gibi hissederiz. Ülkelerin, şehirlerin de ekonomik buhranlar yaşadığı dönemlerde insanları sarıp sarmalayan bu umutsuzluk hayatı sorgulamamıza neden olur. Yine Dostoyevski'nin ifadesiyle söylersek, ben tek başınayım, onlarsa hep birlikte diye düşündüğümüz yerdir burası. Sanki bizim dışımızda herkesin hayatı neşe ve mutluluk içinde geçmektedir de bir tek bizden esirgenmektedir huzur. Hayat oradadır, hemen karşınızda. Ama sizin elinizi uzatacak dermanınız kalmamıştır. 1930'ların Amerika'sında karlı bir New York akşamındayız. İflasın eşiğinde bir adam Noel gecesi nehrin kenarında intihar etmeyi düşünmektedir. 1929 büyük ekonomi buhranını atlatmıştır Amerika. Steinbeck'in gazap üzümlerindeki acılarını sarmaya çalışmaktadır. Yeni dünyanın yıldızı olmaya doğru ilerleyen New York'ta lapa lapa kar yağan bir Aralık akşamında iyi yürekli bir adam intiharın eşiğine gelmiştir. Doğup büyüdüğü kasabanın insanlarına kendisini adayan George Bailey, güvenilir ve yardımsever bir adamdır. Büyük buhranı hasarsız atlatmış, baba mirası konut ve finans şirketi sayesinde kasabalının çoğunu ev sahibi yapmıştır. Yıllar sonra Şener Şen filmlerine konu olacak bankerlik mesleğini yapan kötü yürekli bir adam vardır kasabada. Banker Henry Potter. Bankerimiz iyilik meleği Bailey'nin şirketini bir şekilde batırıp insanları kendisine mahkum etmek ister ve bunu başarır. Çaresiz kalan Bailey bir yılbaşı gecesi intihara kalkışır. Fakat gökteki melekler buna izin vermez. Bir iyilik meleği yeryüzüne iner ve George Bailey'e yaşadığı hayatın güzelliklerini gösterir. Kendisinin hiç doğmamış ve yaşamamış olduğu kasabadaki hayatı gösteren melek, Bailey'nin farkındalığını sağlar. Aslında şahane bir hayat yaşadığını gören Bailey, yaşama sevincine tekrar kavuşur. Filmin adı da bu yüzden Şahane Hayat'tır. Charles Dickens'ın Bir Noel Şarkısı hikayesiyle benzer temalar içeren film, 2007 yılında Amerikan Film Enstitüsü'nün tüm zamanların en iyi filmleri sıralamasında 20. sırada yer almıştır. 1946 yapımı Şahane Hayat, aynı zamanda yönetmen Frank Capra'nın en sevdiğim filmim diyerek gözdesi saydığı yapıtıdır. O yıllar Amerika'da geleneksel değerlerin modern zamanlara henüz yenilmediği zamanlardır. Aile kavramı kutsaldır. Dini ve milli bayramlarda hep birlikte eğlenmeye gidilir. Komşuluklar sıkıdır. Hemen herkesin küçük de olsa müstakil bahçeli bir evi vardır. İnsanları dört duvarın içine hapseden gökdelenler henüz şehrin semalarını işgal etmemiştir. Görünüşte basit ama özünde şahane hayatları vardır insanların. Ne yazık ki insanın yaşadığı hayatın kıymetini bilmesi için dışarıdan bir elin omzuna dokunması, bu da geçer yahu demesi ve ona hayatındaki güzellikleri göstermesi gerekir. Yönetmen Frank Capra, 21. asrın New York'unu anlatan
Martin Scorsese'nin filmlerini, Stephen King'in ve Paul Auster'ın romanlarını görseydi, belki de gerçekten New York'un şahane zamanlarını yaşamışız derdi. Kim bilir? Şimdi o New York'ta insanlar birbirleriyle iletişim kurabilmek ve mutlu olabilmek için Rezonans Kanunu gibi kitaplar okumak zorunda kalıyor. Şahane hayattan 2 yıl sonra 1948'de New York şehrinin ve insanlarının geniş betimlemelerinin yer aldığı bir başka film çıkar izleyici karşısına. New York Esrarı. Yönetmen Judy Dessin, New York şehrinin gündelik hayatını titizlikle verir filmde. Bu anlamda gelecek kuşaklara bir belgesel de sunmuştur diyebiliriz. Bir cinayetin peşinde olan iki dedektif

Brooklyn ve New York polis teşkilatının çalışmalarını izlerken, aynı zamanda şehrin aynasına dönüşen kamera bizi New York'un içinde gezdirir. Metro sistemi, rıhtımlar, inşaat halinde bir gökdelen, binalar arasında kalmış boş arsalar, sokak satıcıları, at arabalarıyla dağıtım yapan sütçüler, pazarlar. Spor salonları, mahalle çocuklarının serinlemek için bozdukları yangın muslukları, gece çekimleri, havadan çekimler ve daha birçok detay belgesel tadında bir film sunar bizlere. XIX. asır New York tarihini merak edenler için 1954 yapımı The Matchmaker, Çöpçatan filmini tavsiye edebiliriz. Film, 1884 yılının New York'unda geçer. Varlıklı bir mağaza sahibinin evlenmek için çöpçatanlardan yardım istemesini konu alan film, o dönemin sosyal hayatından da renkler sunmaktadır. 20. asrın başlarındaki New York'u merak edenlerse, kovboy filmlerinin dahi yönetmeni Sergio Leone'nin Once Upon a Time in America, Bir Zamanlar Amerika'da filmini izleyebilirler. Robert De Niro'nun başarılı performansıyla hafızalara kazınan film, 1900'lü yılların başındaki New York'tan manzaralar sunar. Bir insanın çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemini anlattığı için New York tarihinin geniş bir portresini de bu filmde yakalamak mümkündür. Biraz daha ilerleyip 1930'lu yılların New York'u için Angela'nın Külleri filmini bir yerlere not edebilirsiniz. Hollywood sineması, Amerika'nın yaşadığı sosyal problemlerle daima yakından ilgilenmiştir. Yine 1954 yılında çekilen On the Waterfront, Rıhtımlar Üzerinde filmi bunlara tipik bir örnek sayılabilir. Elia Kazan'ın yönettiği ve Marlon Brando'nun muhteşem bir oyunculuk sergilediği film, New York'un Manhattan ve Brooklyn bölgelerindeki rıhtımlarda yaygınlaşan yolsuzluk, kanunsuzluk ve haraç kesme olaylarını mercek altına alır. Filmi seyredenler hatırlayacaktır. Marlon Brando'nun Rod Steiger'la arabanın arka koltuğunda olduğu bir sahne vardır. Sinema eleştirmenleri bu sahneyi sinema tarihinin en başarılı oyunculukları arasında kabul eder. Kimilerine göre bu, Marlon Brando'nun doğaçlama yapmasına müsaade eden yönetmen Elia Kazan'ın başarısıdır. Kimilerine göre ise senaryoyu yaşıyormuş gibi oynayan Brando'nun. Her iki halde de ortaya seyredilmesi zevkli bir film çıktığı kesin. Bir ayrıntı daha verelim filmden. Filmde rıhtımlarda kanunsuzluk yapılmasına karşı çıkan iki cesur kişiden biri kasabanın rahibidir. Bu dikkate değer bir konu. Çünkü 1980'lere kadar Hollywood sineması New York'u anlatırken mutlaka din adamlarını da hayatın içinde gösterir. Kilise ile aile arasındaki bağ henüz bugünkü kadar kopuk değildir. Frank Capra'nın şahane hayatındaki New York kaybolmaya yüz tutmuş ama izleri hala silinmemiştir.

Zaman acımasız bir girdap mıdır, yoksa her şeyi unutturan şifalı bir gıda mı? Yıllar geçer, yollar genişler, binalar yükselir ve New York giderek büyür. Hem de büyük bir hızla büyür. Fakat bu arada suç oranı da artar. Tabii suçlularla işbirliği yapanların sayısı da. Polis teşkilatı rüşveti o denli abartır ki bu konuda kitaplar yazılır. New York giderek kanunsuzlar şehri olmaktadır. 1973 yapımı Serpico bu konuya parmak basan filmlerden birisidir. Al Pacino'nun kariyerinde önemli bir yer tutan film, New York Polis Teşkilatı'nda görevli bir polis memurunun gerçek hayat hikayesine dayanmaktadır. Rüşvet çarkına bulaşmak istemeyen Frank Serpico, yalnız kalma pahasına bu çarkla mücadele eder. Filmin tanıtım sloganı da zaten şöyledir: İş arkadaşlarının birçoğuna göre o yaşayan en tehlikeli insandı. Yani dürüst bir polisti. Bir başka film, Akbaba'nın Üç Günü, yine yozlaşan New York şehrinin tehlikelerine dikkat çeker. Robert Redford'un oynadığı, Sidney Pollack'ın da yönettiği film bir roman uygulamasıdır. James Grady'nin Akbaba'nın Altı Günü romanından uyarlanan film, Amerika'yı sarsan Vietnam Savaşı ve Watergate skandalının akabinde çekilmesiyle de dikkatleri üzerine çekmiştir. Kod adı Akbaba olan Joseph Turner, New York'un gösterişsiz binalarından birinde dünyada çıkan bütün roman, dergi ve gazeteleri okuyup taramakla görevlidir. CIA'in bu yan kuruluşu, Amerikan Kültürü ve Tarih Araştırmaları Derneği adıyla kendini kamufle edip açık kaynak istihbaratı yapmaktadır. Bir gün iş yerine döndüğünde bütün arkadaşlarının öldürüldüğünü gören Joseph'ın hayatı o günden sonra değişir. Olayların içine girdikçe CIA'in yasa dışı işleriyle ve yozlaşmış yapısıyla yüzleşir. Serpico'da işlenen kurumsal ve toplumsal yozlaşma artık sadece New York'u değil, bütün ülkeyi ilgilendirecek boyuttadır. Bir New York aşığı Woody Allen klasiklerinden biri, nostaljik bir New York hikayesi var sırada. İtalyan yönetmen Federico Fellini'nin Amar Kordunu bilenler, Woody Allen'ın New York hayranlığını anlatan Radyo Günleri filmine de bir göz atabilirler. Woody Allen'ın çocukluğunun New York'unu, İkinci Dünya Savaşı yıllarını anlatan film Brooklyn'de geçer. Radyonun krallık dönemidir. Ünlülerin dedikoduları, efsane sporcular, şarkıcılar, bilgi yarışmaları, müzikaller, radyo tiyatroları, hatta reklamlar gibi yüzlerce radyo programı insanların gerçeklerden kaçmalarına yardımcı olmaktadır. Çünkü savaş vardır. Aile bireylerinin radyoyla iç içe geçmiş yaşantılarını izlerken, araya serpiştirilmiş dönemin radyo programları da belgesele yakın bir tatla resme geçit yaparlar beyaz perdede. Bunlar arasında Orson Welles'in halkı sokaklara döken radyo piyesi Dünyalar Savaşı, The War of the Worlds'te.

vardır. 1930'lu ve 40'lı yılların neredeyse tüm klasik şarkılarını da filmde bulmak mümkündür. Ne dersiniz? Beyaz perdenin büyülü atmosferinde o yılların New York'una uzanmak ister misiniz?

Woody Allen'ın Manhattan üçlemesinden bahsedip Paul Auster'ın New York üçlemesinden bahsetmeden olur mu? Şehirlerin serüvenlerini incelerken en yakın dostlarımız edebiyat, sinema ve müzik değil midir? Paul Auster, bir dönem okunması gereken yazarlar listelerinden hiç inmeyen bir isim. Deyim yerinde ise popüler bir kült haline geldi Auster'ı okumak. Bir anlamda modayı takip etmek gibi. Fakat yazara haksızlık yapmayalım. Okuyucu popüler kültürün kurbanı olabilir ama yazarın bununla ilgisi de olmayabilir. Usta bir yazar Paul Auster. New York üçlemesi yazarın üç kült kitabını bir araya getiriyor. Cam Kent, Hayaletler ve Kilitli Oda. Biraz Kafka, biraz polisiye tadında olan üçlemede yazar, okuyucuyu kilitli odalara, geçmişe ve geleceğe, tuzaklı sokaklara, çifte ve karanlık kişiliklere davet ediyor. Tabii zengin New York tasvirleri ve betimlemelerini de eklemek lazım. Ne de olsa büyük umutların şehri değil midir New York? Büyük umutların ve büyük hayal kırıklıklarının. Tüm umutların New York'ta hayat bulduğu bir başka filmimiz, bir çağdaş uyarlama, büyük umutlara değinmeden geçmeyelim. Charles Dickens'ın 1861'de yazdığı romanı günümüze uyarlayan Mitch Glazer, yönetense Alfonso Cuarón. Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow, Robert De Niro'yu buluşturan filmin hikayesi Florida'da başlayıp New York'ta son buluyor. Cuarón'un uyarlaması 1922'den bu yana 6. Büyük Umutlar uyarlamasıdır. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Küçük bir kasabada başlayan çocukluk aşkı hayat boyu süren bir umuda dönüşür. Hiç ummadığımız bir anda yaptığımız bir iyilik hayatımızı mutluluğa boğacak sonuçlarda doğurabilir. Yaşlı kadınların küçük kızları üzerinde kurduğu baskıcı kimlikler çoğu zaman bir fayda vermez. Hayat karşısında duramayacağımız kadar güçlü akıp gider. Karşı koymaya çalışan kişi akıntıya kapılıp gitmeyi nasıl olsa öğrenecektir. Duygusal olarak yaralı olan insanların çoğu hayata karşı kalın duvarlar örmek zorunda hisseder kendini. Sadece kendilerine yapsalar bunu iyi. Çevresine de bu duvarları aşmaması için baskı yapar. İşte Bayan Dinsmore böyledir. Yıllar önce terk edilmişliğinin verdiği acıyı

yeğeni Estella'dan çıkarır. Erkeklerden nefret eden ve onlardan uzak duran bir kız olmasını ister yeğeninin. Fakat ne çare? Hayat bildiğini okumaktan vazgeçmez. İnsan doğası baskı kurdukça aksini yapmaya bayılır. Nitekim Estella daha küçük çocukken Finnegan Bell'e aşık olur. Şartlar onları Florida'da ayırsa da New York'ta, insanlığın buluştuğu şehirde karşılaştıracaktır. Biz ne yaparsak, biz ne kadar plan yaparsak yapalım, bazı şeylerden kaçamıyoruz, değil mi? Sezai Karakoç'un enfes ifadesiyle, kaderin de üstünde bir kader vardır. Bugün bir kayıp olarak yaşadığınız bir olay, kader döngüsünde size bir mutluluk fırsatı olarak da dönebilir. Zaten hayatı şahane yapan da bu değil midir? Bilinmezi yaşamak, belirsizlikler içinde kendi yolunu bulmak. Estella ile Finn'in aşkı da böyledir. Gider gelir duygular, umutlar kırılır, bir süre sonra yeniden alevlenir. Yeniden küllenir, tam umutlar tükenecekken biri gelir üfler, kor ateş olup yakarız dünyayı. Ve aşk sabredene bütün güzelliklerini sunar. Sanki her şey her yerde aynı andadır. Burası New York'tur, zamanın en hızlı aktığı şehir. Burada hayat sizi beklemez. Size fırsatlar sunar ve o ilk adımı atacak cesareti bekler sizden. Kimsenin beklemeye tahammülü yoktur. Bir aile saadeti mi diliyorsunuz? Bir kariyer başarısı mı? Her şeyin parayla halledildiğine mi inanıyorsunuz? Güç mü istiyorsunuz? İktidar mı? İtibar mı? Ne olmak istediğiniz önemli değil. Bunu yapmaya, yaşamaya cesaretiniz var mı? Buna cevap vermelisiniz. New York artık Nicolas Cage ile Meg Ryan'ın Melekler Şehri değil. Leonardo DiCaprio'nun para avcısını, Judy Foster'ın içindeki yabancıyı ortaya çıkaran şehir. Her an her şeyin mümkün olduğu, durmaya hakkınız olmayan bir şehirdesiniz. Ya şimdi yaşarsınız ya da asla.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Bir dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
0: Bir dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı ise 24 Ağustos'ta. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefini bölgesel barış ve istikrarın stratejik anahtarı olarak nitelendirdi. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir dedi. Türkiye'nin yakın coğrafyasında barışın güçlenmesinin bölgesel etkinliği de artıracağını belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini destek veren CHP bu yaklaşımını sahaya taşımaya hazırlanıyor. Parti yönetimi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 12 maddelik çerçeve yasayı merkeze alan bir kitapçık hazırlıyor. Çalışmada CHP'nin sürece ilişkin görüşleri 12 başlıkta anlatılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun yürürlükte, tarihi nitelikteki kanun kapsamında sürecin takibini yapacak kurulda resmen faaliyete başlıyor. İlk toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 24 Ağustos'ta yapılacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Hastaneye kaldırılan Meriç'in ameliyata alındığı belirtildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i telefonla arayarak Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bölgede yaşanan sıcak gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'nin İdlib

Şehri kırsalındaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısını kınadı. Bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik soykırımcı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi. İnsanlık düşmanı bir şebekenin İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını belirten Çelik, bunun sebebinin Erdoğan'ın tüm insanlık adına yükselttiği ses olduğunu ifade etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Netanyahu, seçim kaygısıyla ucuz ve alçakça bir propagandaya başvurmuştur dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Aşıkhan, Moritanya'da İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı'nın açılışını mevkidaşı ile birlikte gerçekleştirdi. Vedat Aşıkhan, Türkiye-Moritanya işbirliği ile Türk yatırımları Afrika ekonomisine katma değer sağlıyor dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomide 23,5 senede kat edilen mesafeye dikkati çekti. Türkiye, milli gelirini dolar bazında 6 kat, ihracatını ise 8 kat artırmayı başardı dedi. Bolat, Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu testine tabi tutulan CHP'li iki ismin test sonuçları belli oldu. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçları pozitif çıktı. Galatasaray'ın Ultrasan grubu tribün liderlerinden Muzaffer Şirin'in Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testinin sonucu belli oldu. Şirin'in saç örneğinde uyuşturucu maddeler tespit edildi. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Bugün romantik bir Fransız şairle birlikte 19. yüzyıl İstanbul'una farklı gözlerle bakacağız. 1808 yılında Paris'te doğan Gérard Labruni ya da bilinen adıyla Gérard de Nerval, romantizm akımının en güçlü temsilcilerinden ve dünya edebiyat tarihinin en önemli şairlerinden ve yazarlarından biri. Hayatındaki en büyük kırılma noktalarından biri, tiyatro oyuncusu ve şarkıcı Jenny Colon'a duyduğu karşılıksız ve saplantılı aşk olur. Ancak Jenny başkasıyla evlenmiştir ve birkaç yıl sonra da genç yaşta hayatını kaybeder. Bu kayıp, Nerval'in ruh dünyasında tamiri imkansız bir yara açar. 1841 yılında geçirdiği ağır zihinsel ve ruhsal kriz nedeniyle kliniğe yatırılır. 1842 yılında ilk krizini atlatıp klinikten çıktığında, hem sevdiği kadının kaybıyla gelen derin yas, hem de tekrarlamasından korktuğu delilik nöbetleri yüzünden tükenmiş durumdadır. Böylece yaralı ruhunu iyileştirme umuduyla yollara düşer. Doğuya yaptığı seyahat onun için sadece edebi bir merak değil, doğunun mistik atmosferinde yeni bir kimlik bulma ve fırtınalı zihnini dinginleştirme arayışıdır. Avrupa'nın akılcı ve hızlı dünyasında kaybettiği ruhunu doğuda bulacağına inanır. 1843 yılında Marsilya'dan başlar Nerval'in doğu seyahati. Suriye'den İskenderiye'ye, Kahire'den İstanbul'a uzanır ve burada birkaç ay geçirir. Yolculuğunda onu çok fazla etkileyen yer, Asya ile Avrupa'yı birleştiren tılsımlı şehir İstanbul'dur. Dönemin klasik batılı yazarları ve seyyahları, doğuyu üstenci bir bakışla, sömürgeci bir merakla incelerken, Nerval, şehrin içinden bir gözlemci olmayı başarır. Yolculuğun insanı özgürleştirdiğine ve sıkıntıdan kurtardığına olan inancıyla, hayallerinin ötesine geçmek isteyen şair, farklı kültürlerden insanlarla kurduğu ilişkiler sayesinde adeta yeniden doğmaya başlar.
2: Kendim için tek bir çare görüyor gibiyim. Alın yazımın beni savurup attığı Asya'nın şu kıyısında yaşamayı sürdürmek. Birkaç aydır feleğin çemberini geri çevirdiğim gibi geliyor. Daha genç hissediyorum kendimi. Öyleyim gerçekten de. 20 yaşındayım ancak.
1: Nerval'e göre İstanbul dünyanın en güzel yeridir. Mısır'dan İstanbul'a geldiğinde bu şehri Müslüman bir Avrupa toprağı olarak görür ve kendisini burada huzurlu hisseder. Şehirde dikkatini çeken ilk özellik sadece görkemli bir manzara değil, sosyal yaşama ilişkin ayrıntılardır.
2: Ne tuhaf bir şehir İstanbul. İhtişam ve sefalet, gözyaşları ve sevinç. Başka yerlerden çok daha fazla keyfi davranış ama aynı zamanda da daha fazla özgürlük var burada. Türkler, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler. Aynı toprağın evlatları olan bu insanlar Avrupa'da görmediğim bir hoşgörüye sahipler.
1: Batılı seyyahların aksine Pera civarında konaklamaz Nerval. Diğer doğulu tüccarların konakladığı Çemberlitaş'taki Yıldız Hanı'na yerleşir. Böylece ön yargılardan uzak gözlemler yapabilecek, bulunduğu şehri bütün dinamikleriyle hissedebilecektir. Batılı kimliğinden çıkmak için yerel kıyafetler giyer, başına fes takar. Bir gezgin gibi değil, İstanbul'un bir parçası gibi görünmek ister. Osmanlıların sadece ahşap evlerde oturmaları ona ilginç gelir. Mermer sütunları olmasına rağmen sultanların saraylarında bile duvarların köknar kerestesinden yapıldığını anlatır. Ona göre bunun nedeni yapılan bir evin ev sahibinden daha uzun ömürlü olmaması gerektiğidir. Hemen her seyyah gibi Nerval de İstanbul halkının kahvehanelerde sosyalleştiğini vurgular. Kendisine hem yakın hem de egzotik gelen gölge oyunlarını seyretmek ya da binbir gece masallarını dinlemek için sık sık gidilen kahvehanelere uğrar. Bu mekanlarda ilgisini çeken şeylerden biri de farklı dil, din ve ırktan genç yaşlı, zengin fakir, herkesin ortakça yaşadığı uyumlu ve barışsever havadır. Bu, doğu yolculuğu boyunca aradığı, ne Yunanistan'da, ne Mısır'da, ne Lübnan'da, ne de Suriye'de rastladığı sevgi ve hoşgörü havasıdır.
2: Bütün dinlerde inançlar birbirine yaklaştıkça inananlar birbirlerinden daha fazla nefret ediyorlar. Çıkın bakalım işin içinden. Ama burada öyle mi ya? Şimdi bir Türk'ün kapısını çalabilirim. Kim olursa olsun kapılarına geleni misafir eder onlar. Herkes bir eve gelebilir ve kurulmuş sofraya katılabilir. Yoksul ya da zengin olsunlar, evi olan bütün Türkler Tanrı misafiri olan herkesi mevkilerine ya da dinlerine bakmaksızın ellerinden geldiğince ağırlıyorlar.
1: Ramazan ayında İstanbul'da bulunan Nerval, bu dönemde kentin sessiz ve durgun, adeta uykuda olduğunu, güneşin batmasıyla birlikte büyük bir enerjiyle canlandığını anlatır. Süleymaniye, Sultanahmet ve Şehzadebaşı camilerinin minareleri arasına gerilen mahyaların, Haliç ve Boğaz sularındaki yansımaları için gökyüzünden süzülen ateşten yazılar diyerek masalsı bir hava tasvir eder. İftardan sonra sokaklar kandillerle, fenerlerle aydınlatılır. Yalnız erkekler değil, kadınlar ve çocuklar da sahura kadar sokaklarda, kahvehanelerde ve meydanlarda özgürce dolaşırlar. Nerval'e göre İstanbul'da Ramazan, dini bir ibadet dönemi olmanın ötesinde, toplumsal sınıf farklarının eridiği, bütün halkın ortak bir neşeyle sokaklara taştığı eşsiz bir festivaldir. Ramazan gecelerindeki eğlenceler de çok ilgisini çeker Nerval'in. İstanbul'da halk tiyatrosu perdesinde yerini bulan, yetişkinlerle çocukları birleştiren Karagöz Hacivat kukla gösterilerine ve dekorasyonlarına

0: Gram taze çekilmiş kahve kokusunun kapladığı bir kahvehaneye gider. Herkes yüksekçe bir sepete oturmuş, bir şeyler anlatmakta olan meddahı dinlemektedir.
1: Meddah, elindeki tek bir mendil ve bastonla kılıktan kılığa giriyor. Az önce neşeli bir Rum meyhanecisiyken, sesini inceltip Kayserili bir tüccara döndü. Şimdi ise hiddetli bir Arabı canlandırıyor. Türkçe kelimeleri tam anlayamasan da jestleri, mimikleri ve kahvehanedeki insanların kahkahalardan kırılması bana yetiyor. Oh, ama ne oldu? Hikayenin tam en heyecanlı yerinde ana karakter tuzağa düşmek üzereyken meddah aniden sustu. Bastonunu yere vuruyor. Şimdi de tütün tabakasını açıp seyircilerden para toplamaya başladı. Devamı yarın akşammış. Paris gazetelerinde haftalık tefrika bastığımız o büyük yayıncılık kurnazlığını İstanbul'un masal anlatıcıları meğer yüzyıllardır kahvehanelerde uyguluyormuş.
0: Yine bir Ramazan gecesi Nerval o coşkulu kahvehanelerden birinden çıkar ve elinde mumlu kağıt feneriyle dar sokaklardan geçerek konakladığı hana doğru yürür. İstanbul'da geceleri ışık saçan bir fener olmadan sokakta dolaşmak kesinlikle yasaktır. Asayişi sağlayan gece bekçileri, zifiri karanlıkta fenersiz gezenleri derhal karakola götürür.
1: Aniden esen bir rüzgar fenerimin mumunu söndürüverdi. Telaşla mumu yeniden yakmak için cebimde kibrit ararken karanlığın içinden bekçi sopasının taşa vuran sesini duydum ve ardından heybetli bekçi devasa feneriyle belirdi. Fenerini kaldırıp beni süzdü. Ona işaretlerle durumu açıklamaya çalışsam da beni bir suçlu sanıp karakola götüreceğinden emindim. Fakat bekçi başımdaki fesi, çaresiz halimi ve elindeki sönük feneri görünce babacan bir tavırla gülümsedi. Kendi fenerinden mumuma ateş verip fenerimi yaktı, sırtımı sıvazladı.
0: Nerval için Osmanlı kadını ulaşılması güç, ancak uzaktan seyredebileceği, feraceleri ve peçelerinin altına gizlenmiş olağanüstü bir varlıktır. Batıdaki görüş, doğulu kadının köle gibi yaşadığını öne sürer. Ancak Nerval bu kanıya itiraz eder. Ona göre batıdaki harem imgesi tamamen hayal kaynağı bir uydurmacadır. Nerval'in İstanbul'daki en ilginç maceralarından biri, Tophane yakınlarındaki köle pazarından Habeşistanlı köle bir kadını satın almasıdır. Amacı doğu geleneklerini anlamak ve Zeynep adındaki bu kadını özgürleştirmektir. Ancak evde tek başına yaşayan bir erkeğin yanında kadın bulundurmasının mahalleyi rahatsız etmesi üzerine imam ve bekçi kapısına dayanır.
1: Kölelik fikri vicdanımı sızlatıyordu. Onu satın alırken aklımdaki tek düşünce onu özgürleştirmek, ona iyi bakmak ve doğunun gizemli ev yaşamını bir gözlemci olarak deneyimlemekti. Fakat işler hiç de düşlediğim gibi gitmedi. Zeynep'i eve getirir getirmez ona bir hizmetçi veya özgür bir birey gibi davranmaya çalıştım. Evde ne yapması gerektiğini söylerken yüzüme şaşkınlıkla bakıyordu. Meğer doğu geleneklerine göre bir efendi kölesine emretmeli, onu yönlendirmeli ve ona bakmalıymış. Ben ona özgürlük verdikçe o kendini terk edilmiş ve değersiz hissetmiş. Ama asıl felaket mahallede patlak verdi. Birkaç gün geçmeden mahallenin imamı ve bekçisi kapıma dayandı. Müslüman bir mahallede bekar bir erkeğin genç ve bekar bir kadınla yalnız yaşaması kabul edilemez bir skandaldı. Ya bu kadınla derhal nikah kıyacaktım ya da onu evden gönderecektim. Zeynep'e zarar gelmesini istemiyordum ama onunla evlenmem de imkansızdı. Çareyi Zeynep'i doğu toplumunun kurallarını iyi bilen, ona bakabilecek güvenilir bir dostuma devretmekte buldum.
0: Bu macera Nerval'e doğunun gerçeğini gösterir. Doğu'nun yüzyıllardır süregelen geleneklerini

0: hiçe saymak mümkün değildir. Ayrıca batıdaki kölelik düzeniyle doğudaki arasında büyük fark vardır. Doğuda kölelik bir çeşit evlat edinmektir. Nerval, Osmanlı İmparatorluğundaki kölelere iyilikle davranıldığını, bu kölelerin ailenin bir ferdi sayıldığını belirtir. Zira efendisinden memnun olmayan bir köle, fazla çaba harcamadan satılmasını isteme hakkına sahiptir. Sarayda köle oldukları düşünülen esir kadınların koşullarının da son derece iyi olduğunu dile getirir Nerval. Sultanın çevresindeki her kadın, tarih, şiir, müzik, resim ve coğrafya konusunda ciddi bir öğrenim görür. Bu hanımların çoğu ressam ya da şairdir. Ve yeteneklerinin ürünü olan manzumelerle gazellerin perada dilden dile dolaştığına sık sık tanıklık edilir. Nerval bu şiirlerden söz ederken Türkçenin güzelliğine de değinir. Yumuşak eceli Türk dilinin kuş cıvıltısı kadar tatlı olduğunu söyler. Doğuya gelen her gezginin görmeyi arzuladığı en önemli kişi Osmanlı padişahıdır. Nerval de Sultan Abdülmecid'i merak etmektedir. Bir gün geçtiği yolda padişahın benzersiz bir gezinti arabasıyla geçtiğini görür. Sultanın solgun yüzünde derin bir hüznün izleri vardır. Kendisini selamlamak için hiç düşünmeden şapkasını çıkartır ve kibarca selam verir. Abdülmecid dikkatle bakar adetleri bilmeyen bu adama. Çünkü aslında Osmanlı padişahını sıradan bir sultan gibi selamlamak saygısızlıktır. Padişahın hüzünlü yüzü ve adeta sitem eder gibi bakışı Nerval'i çok etkiler.
1: Bu ince, uzun ve solgun yüz, uzun kirpikler arasından iyi yüreklilikle yumuşamış şaşkınlık dolu anlık bir bakış, onun için iyi düşüncelere kapılmama yol açtı. Eski Osmanlı sultanlarının halk üzerinde kurduğu o heybetli ve ulaşılmaz otoritenin maalesef Abdülmecid'de bulunmadığını düşünüyorum. Fransızca bilen, Batı müziğinden hoşlanan bu zarif adam bir Osmanlı padişahından çok Avrupalı bir prense benziyor.
0: İstanbul'da yaşayan arkadaşı Nerval'e padişahın sahip olduğu düşünülen sınırsız yetkileri kullanamadığını anlatır. Sultan, ülkenin hem hukuk hem de din alanında söz sahibi olan ulema yanında protestoları, ayaklanma ve yangın çıkarmayla sonuçlanan halk hareketlerini de hesaba katmak zorundadır. Bütün Türkler arasında toplumsal eşitsizlikten en fazla yakınabilecek kişinin padişah olduğunu düşünür Nerval. Bugün Nerval'in satırlarını okuduğumuzda yalnızca dönemin Osmanlı coğrafyasını değil, bir batılı aydının doğuyla kurduğu karmaşık ilişkiyi de görüyoruz. Hayranlık, merak, romantizm ve sorgulama. Bu yüzden onun doğuda seyahat eseri 19. yüzyıl ortasındaki Osmanlı toplum hayatına, Tanzimat'ın getirdiği sosyolojik kırılmalara ve dönemin İstanbul kültürüne ayna tutan en özgün seyahatnamelerden biri olmaya devam ediyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Hindistan'dan, Jayanta Chakraborty'den bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki sevgili arkadaşlar, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun düzenli bir dinleyicisi olarak güzel ülke Türkiye'yi dünyaya tanıtırken yaptığınız güzel çalışmalar için buradan teşekkür etmek istiyorum. Kaliteli haberleriniz ve özellikle programlarınız çok güzel. Siyaset, kültür, toplum, ekonomi ve tarih gibi çok çeşitli konuları kapsayarak TRT'yi dünyanın en iyi radyo istasyonlarından biri haline getiriyorsunuz. Türkiye'de ve çevresinde gelişen önemli olaylardan sadece sizleri dinleyerek haber alabiliyorum. Müzik programınız favorilerimden biri. Yaptığınız mükemmel iş için tüm harika ekip üyelerinize iyi dileklerimle. Ayrıca kaliteli programları yansıtan iyi yapılandırılmış web sitenize de göz atıyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy. Radyolarınızın başında bizleri dinleyen, önce sağlık diyen tüm dostlarımıza stüdyomuzdan esenlikler dileyerek başlıyoruz programımıza. Hocam hoş geldiniz TRT stüdyolarına bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bugün çağımızın en yaygın otoimmün hastalıklarından birini, Hashimoto hastalığını ele alıyoruz. Son yıllarda daha sık duyar olduk adını ne yazık ki. Bununla ilgili konuşacağız. Uzman konuğumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Sağ olsun bizlere osteoporozu konuşmuştuk kendisiyle. Yine konuk oldu. Kendisi endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ceyla Değertekin. Sayın Değertekin, bu haftada hoş geldiniz TRT stüdyolarına.
2: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
0: Ve her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza dönüyoruz ve soruyoruz. Hocam, son haftanın bilimsel gelişmelerini sevgili dinleyicilerimize anlatır mısınız?
1: Birazdan konuşacağımız konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Hashimoto ile ilgili. Ben işte önce bir form dolduruluyor. Hastalıklarınız neler falandır diye. Hashimoto'yu doldurmayan yok neredeyse. Yani o kadar çok sık rastlanmaya başlandı ki çok fazla geliyorlar. Bazıları bu kadar yaygın olduğundan çok bilinçli değil. Hocam benim Hashimoto'm da var diyorlar. Ben de diyorum ki Hashimoto'sun olmayan zaten dövüyorlar diyorum yani. Herkesin neredeyse var diyorum. Şimdi birincisi çocuklarda şeker tüketimiyle ilgili bir araştırma. İlk 2 yaşta şeker tüketimi, çünkü bebeklikte yaptığınız şeyler ileride nasıl sonuçlara yol açar? Biraz işte geçtiğimiz programda gençlikle ilgili konuşmuştuk. Gençlikteki egzersizin yaşlılıkta. Bu da ilk 2 yaşta yüksek şeker tüketiminin erişkin dönemde hipertansiyon ve kalp hastalıkları riskini artırdığı gözlenmiş. Yani ilk 2 yaştaki şeker tüketimi ne demek? Anne sütünün dışında böyle saçma sapan gıda, ek gıdalar falan tüketiyor çocuklar. Yani ek gıdaya ne kadar fazla ileride dönemlerde geçersen ve anne sütünü ne kadar fazla verirsen bu o kadar önemli demek. Bunu bilmemiz lazım. Bir diğeri, K2 vitamininin kalp damarlarında kireçlenmeyi yavaşlatabileceğine dair bir araştırma. 2-3 yıl önce de bu tür bir araştırma vardı. Yani yine Haziran'da yayınlanmış bu da. Şimdi K2 takviyesi, işte D3 K2 diye zaten genellikle

0: piyasada bu tür şeyler falan var. Çünkü işte D vitamini, kalsiyum, K2, bunlar vücutta bir denge içerisinde. Hocam çok çok daha iyi bilir. Yani kalsiyum, evet, damarda istemeyiz ama kemikte isteriz. Aldığımız kalsiyumun kemiğe mi damara mı gideceğini nereden biliriz? İşte K2 vitamini burada işe yarıyor. Benim bildiğim kadarıyla K2 vitaminiyle beraber D aldığında damara değil de kalsiyumun daha çok kemik, yani olması gereken yerlere gittiğine dairdi. Özellikle kalp damar hastalığı riski yüksek kişilerde yapılan araştırmalarda K2'nin damar duvarındaki kalsiyum birikimini yavaşlatabileceği gösterilmiş. Yani kalsiyum, K2, D, bunları beraberce düşünüp yapmak lazım. Son bir araştırmada ürolitin A diye bir madde var. Ürolitin A. Bunun en çok nerede var? Narda var, çilekte var, cevizde var. Bu neyi sağlıyor? Aslında bu bir takım işte yolakları falan aktive ederek irritable bağırsak hastalığında veya bağırsak sorunu olan kişilerde bağırsak duvarını güçlendiriyor. Yani bağırsak duvarı ne demek bizim için aslında? Dışarıdan yediğimiz her şeyin içeriye gelip geçip geçmeyeceğine dair olan süzgeç. Yani bekçimiz, yani aslında vücudumuzun bekçileri olarak düşünebiliriz bağırsak duvarını. Yani oradaki bir bariyer kuvvetli olması lazım. Yani kale duvarlarının sağlam olması lazım. Bir de kale duvarlarından kimin gelip kimin geçeceğine dair karar vericilerin iyi olması lazım. Şu anda bağırsak duvarı, o irritable bağırsak hastalığı çok fazlalaştı. Diğer bağırsak, geçirgen bağırsak sendromu çok fazlalaştı. Yani bu da en çok, en sık neden kaynaklandı? Çok sık antibiyotik kullanmaktan. Yani bağırsak florası ne kadar kötüyse bağırsak geçirgenliğiniz o kadar iyi demektir. Ürolitin A neyi sağlıyor? Bu bağırsak duvarını tamir eden bir mekanizma. Benimle ilgisine estetik hekim olarak bağırsak duvarı sağlam olan kişilerde akne az görülür, roza az görülür, egzama az görülür. Egzamalı hastalarda, rozalı hastalarda, akneli hastaların çoğunda da bağırsak geçirgenliğinde sorun vardır. Gaz vardır, konstipasyon dediğimiz kabızlık vardır. Yani bu tür bağırsak sorunlarıyla cilt sorunları beraber gider. Ne yapacakmışız? Ceviz yiyecekmişiz, nar yiyecekmişiz, çilek yiyecekmişiz. Çileği çok severim, narı da çok severim. Aslında ceviz de çok severim. Yani sevilmeyecek şeyler değil ve yani onun, bu ürolitin adının dışında zaten bir sürü bir şeyler daha vardır onlarda. O yüzden bunlarla beraber cilt sağlığında, bağırsak sağlığında güzelleştirmek lazım.
1: Ne güzel, iyi haber verdiniz hocam, ceviz ve nar sevenlere. Evet, gelelim asıl konumuza, Hashimoto hastalığını. Öncelikle soralım mı hocam, bilmeyenler için nedir Hashimoto acaba Sayın Değertekin?
2: Teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. Hashimoto hastalığı artık her gün konuştuğumuz bir hastalık oldu yani. Hocamın da dediği gibi yani adeta olmaya da dövüyorlar. Öyle bir durum söz konusu. Böyle biraz da ürkütücü bir adı mı var nedir? Ya da böyle insanlarda bir şey hisse, benim Hashimoto'm var falan diye bir korku yaratıyor böyle herkeste.
0: Çok karizmatik bir isim var hocam.
2: Herhalde evet,
0: Hashimoto.
2: ismi şeyden geliyor. İlk defa bunu tanımlayan Japon araştırmacıdan geliyor aslında, onun soyadı Hashimoto.
0: Ahmet hastalığı olsaydı mesela, Türk bulsaydı,
2: Ha.
0: Ahmet Mehmet hastalığı olsa, çok mesela esrarengiz bir hastalık olarak
2: Olmazdı.
0: Japon, mesela Kawasaki. Gerçi Kawasaki
2: O da
0: hastalığı
2: havalı
0: var.
2: hocam.
0: O da havalı. Mesela bazı havalı şeyler var. Yani Japonların işte oradaki telaffuzlar çok daha farklı çıktığı için çok daha karizmatik hastalıklarmış gibi geliyor.
1: Taşikardi gibi değil mi hocam? Çok havalıydı bir ara.
2: Öyle mi?
1: Taşikardi, evet, ben de taşikardi var demek çok havalı sayılırdı.
0: Taşikardi, evet, taşikardi de havalı. Taşikardi zaten kalp, yani ben herkeste olabilir ara sıra. Taşikardi bir hastalık değil, bir belirti. Kalp hızının fazla olması taşikardi. Bir belirti yani. Bunun 100 tane nedeni olabilir. Mesela kahve içersiniz, taşikardiniz olabilir. Ama yani mesela Behçet hastalığı. Behçet hastalığı çok iyi bir hastalık değil ama Behçet güzel bir isim. Türk kişi bulduğu için Behçet hastalığı denmiş rahmetli.
2: Hı. Hulusi Behçet,
0: Evet,
2: evet.
0: Hulusi Behçet, saygılı da analım burada. Ama mesela Kawasaki
2: Veya
0: Behçet.
2: Hashimoto
0: Evet,
2: deyince değil mi? Etki farklı oluyor.
0: biraz daha farklı oluyor ama çok korkunmamız gereken bir hastalık
2: Hayır
0: hocam.
2: hocam, onu özellikle söylemek istedim. Çünkü yani bu isimle birlikte korkarak hastalar geliyorlar hani nedir falan diye. Aslında önce bir ne olduğuna bakalım. Şimdi Hashimoto hastalığı, biz çok Hashimoto lafını kullanmıyoruz.

0: Kronik lenfosik tiroidit, yani tıbbi adıyla daha çok bunu kullanıyoruz ama ben Haşimat olarak devam edeyim bundan sonra. Otoimmün bir hastalık. Otoimmün ne demek? Hani çok sık duyuyoruz otoimmün kavramını. Yani bağışıklık sisteminin normalde yabancı dokulara, mikroplara karşı reaksiyon vermesi gerekirken kendi vücudundaki öz dokulara karşı bir negatif reaksiyon vermesi demek. Burada negatif reaksiyon verilen doku tiroid dokusu oluyor. İşte Hashimoto böyle bir hastalık. Yani vücudun bağışıklık sisteminin genetik kod vesilesiyle ve çevresel bazı faktörlerle birlikte yanlışlıkla kendi tiroid bezine saldırıyor olmasından kaynaklanan bir durum. Şimdi bu saldırı genelde 30'lu 40'lı yaşlar civarında aşikar hale geliyor. Genetik kodlu olmasına rağmen. Ama bu ortaya çıktıktan sonra bu saldırıyı vücut aslında tamir ediyor büyük ölçüde, günlük bazda. Ama öyle bir noktada, yani bu saldırı yaş çok şiddetli olursa, ya çok uzun sürerse veya bu tamir süreçleri yeterince desteklenemezse, o zaman tiroid bezinde bir hormon üretme kapasitesinde bir azalma ortaya çıkıyor. Yani tiroid bezinin hormon düzeyleri, hormon üretimi azalıyor, yavaşlıyor. Biz buna tıbbi olarak hipotiroidi diyoruz. Aslında dolayısıyla hastalar Hashimoto'nun kendisinden değil ama Hashimoto hastalığını ortaya çıkarttığı tiroid bezi yavaşlamasından, yani hipotiroididen şikayet duyar hale geliyorlar. Çünkü tiroid bezi vücudun ana motor hormon bezlerinden bir tanesi. Yani metabolik hızımızın nasıl olacağı, vücut ısımızın ne olacağı, kalbimizin ne hızla çarpacağı falan gibi birçok, bağırsaklarımızın ne hızla çalışacağı gibi birçok parametreyi belirleyen bir rolü var tiroidin. Tek bir işe yaramıyor yani tiroid bezi.
1: Orada hocam tiroid bezi mesela diyabet falan pankreas falan çok gündeme geliyor da yani arabanın gaz pedalı olarak düşünebiliriz. Yani büyümeyle de ilgili çocuklukta çok etkileri var. Gerçekten yani bence biraz daha ihmal edilmiş. Çok önemli
0: Çok
1: bir
0: güzel bir
1: hormon, tiroid
0: benzetme
1: hormon.
0: yaptınız. Çok güzel bir benzetme. Gerçekten öyle. Yani dolayısıyla hani aynen de oradan devam edeyim. Gaz pedalına basmıyormuşsunuz ama arabayı da belli bir tempoda trafikte sürmeye çalışıyormuşsunuz gibi bir durum ama araba gitmiyor. Yani şimdi öyle olduğu zaman, yani tiroid bezi az çalıştığında hasta ne gibi şikayetler hissetmeye
1: Hocam
0: başlıyor?
1: otobanda sağa çekip sağdan yavaş
0: Ha,
1: yavaş yürümek.
0: aynen.
1: Yani kimisi sol şeritten gaza basıyor. O da tehlikeli. Ona ne diyoruz? Hipertiroidi. Yani sol şeritten kaptırmış gidiyorsa hipertiroidi. Sağ şeritten kamyon gibi giden bir otomobilse, kamyon gibi giden otomobilse, kamyon zaten öyle gitmesi lazım. Ama öyleyse de ona da hipotiroidi. Yani ortadan gitmek lazım. Vücut her zaman dengeyi sever.
0: Çok güzel bir benzetme yaptınız. Daha çok böyle halsizlik, yorgunluk, günlük hayatın temposuna adapte olamama, hafıza problemleri, hatırlayamama, üşüme, kabızlık, uyku artışı, cilt kuruluğu, saç dökülmesi falan gibi birçok şikayet yaşıyorlar hipotiroidisi gelişen kişiler. Dolayısıyla burada yani Hashimoto'yu ikiye ayırmak lazım. Birincisi, yani evet, otoimmün bir hastalık var, bir tahribat, bir saldırı var. Bu noktada tiroid fonksiyon testleri henüz bozulmamış olabilir. Çünkü vücut zaten bununla başa çıkmaktadır. Bu tamiri günlük bazda gerçekleştirmektedir. Ama belli bir süre sonra tiroid bezi yavaşladığında ortaya, biraz önce sizin de anlattığınız hipotiroidi, yani tiroid bezinin yavaş çalışma senaryosu çıkar. İşte o zaman kişiler bundan bir şikayet hissederek doktora gelmeye başlıyorlar. Biz de zaten işe bu zamanda müdahale etmeye başlıyoruz. Yaptığımız müdahalede tiroidin vücuda yetemeyen hormon düzeylerini dışarıdan sentetik hormon takviyesiyle tamamlamak. Aslında yaptığımız şey Hashimoto da bu.
2: Genetik yatkınlık önemli midir? Diyelim anne babamızda var, bizde de bu hastalık ortaya çıkabilir mi?
0: Genetik kuvvetli burada. Tabii ben genetik dediğimde hastalar bazen diyorlar ki ya benim annemde babamda yok, ama genetik dediğimiz kavram aslında genlerimizle miras taşıdığımız şeylerdir. Yani her zaman genlerimize taşıdığımız şey açığa çıkmayabilir. Anne babanız da açığa çıkmamış olabilir. Çünkü burada işin bir kısmı genetik, bir kısmı da henüz tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz çevresel faktörler. Mesela bazı virüsler, aşırı stres, aşırı iyoda maruz kalmak, radyasyona maruz kalmak gibi, bunlar teorik, yani ispatlanmış şeyler değil ama bazı tetikleyiciler genlerinizde taşıdığınız bu yatkınlığın açığa çıkmasına sebep oluyor. Yani vücut bu sefer bağışıklık sistemi bir şekilde kendine karşı çalışmaya başlıyor. Hashimoto tiroiditinde olduğu gibi. Ek bir bilgisi, otoimmün hastalıklar genelde birlikte görülen hastalıklardır. Yani otoimmün bir hastalık taşıyorsanız, Hashimoto olsun, bir başka otoimmün hastalık barındırma ihtimaliniz de yüksektir. Mesela bunlar arasında çölyak hastalığı da var, tip 1 diyabet de var, vitiligo da var, iltihaplı romatizmalar da var. O yüzden bu hastalıkları taşıyan kişilerde bizim Hashimoto'yu görme ihtimalimiz de daha yüksek oluyor. Dolayısıyla genetik önemli.
1: Son zamanlarda otoimmün hastalıkların arttığını gözlemlediniz mi hocam?
0: Evet hocam, kesinlikle öyle. Otoimmün hastalıklar artıyor. Tabii burada artış acaba çevre, çünkü çok negatif bir çevresel ortamda yaşıyoruz artık. Gittikçe de kötüye gidiyor. Kimyasal bozucular vesilesiyle. Ama acaba bizim farkındalığımız mı arttı? Tanı koyma ihtimalimiz mi arttı, yoksa gerçekten insidansı mı arttı? Bunu bilmiyorum.
1: Benim iki senaryom var. Yani bilimsel araştırmalardan da gördüğüm kadarıyla iki senaryom var. Bir, bağışıklığı kuvvetlendirelim saçmalığı. Ben buna
0: Doğru.
1: saçmalık diyorum.
0: Çok doğru.
1: Yani bağışıklık her zaman dengede olması lazım. Bağışıklık, çünkü bağışıklık hücreleri diyelim kuvvetlendirdiniz, zarar verdiniz. Yani içerideki askerleri kendi elemanlarını öldürmeye zorladınız. Yani vücudumuzda gereksiz bir şekilde oradaki askerlere bir şeyler silah verirsek o problem çıkarır. Yani güçlendirmemek lazım, dengede tutmak lazım. İkincisi de Covid sonrası arttığını görüyorum. Bak, Covid aşıları demiyorum. Özellikle Covid diyorum. Çünkü Covid dendiğinde herkesin Covid aşısı bunları artırdı mı geliyor. Covid diyorum. Covid'den sonra da artırdığına dair ilk Covid zamanında bir cerrahpaşanın bir araştırması vardı. Hashimoto tiroidi ile ilgili biraz artış sağlandığı ile ilgili, o da şimdi aklıma geldi. O tür bir şeyler var. Ama bu muhtemelen yani multifaktöriyel dediğimiz hepsi bir de karışık olabilir. Ama bu özellikle bağışıklık kuvvetlendirme saçmalığı otoimmün hastalıklara yol açtığını özellikle bence araştırmalarda beni destekliyor. Vurgulamamız lazım diye düşünüyorum.
0: Çok doğru bir yere temas ettiniz hocam. Gerçekten kimse olaya böyle bakmıyor. Bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi tehlikeli bir silahtır. Aynen dediğiniz gibi gereksiz yere silahlandırmamak gerekiyor. Nereye saldıracağını bilemeyebilir çünkü. Ama Covid'den sonra aynen dediğiniz gibi, üstelik Türkiye'den de yapılan çok değerli dünya literatürüne yayınlanmış çalışmalar var. Otoimmün tiroid hastalıkları, Hashimoto da bunların içerisinde, Graves hastalığı da bunların içerisinde. Bunların sıklıklarının arttığı ile ilgili. Çünkü Türkiye hem tiroid hastalıklarının iyi bilindiği, iyi manipüle edildiği bir bölge olduğu için bizim hekimler olarak farkındalığımız yüksek, insidansımız da yüksek. Dünya literatürüne bu konuda çok katkıda bulunmuş yazılarımız var. Covid sonrasında bu işin arttığı da doğru.
1: Çünkü hekimlerin de hakikaten tiroide özel bir ilgisi var, Türk hekimlerinin.
0: Evet.
1: Bir hastalık geldiğinde bir TSH'na falan da bir baktır deriz. Bir
0: Tabii.
1: T3, T4 bir TSH'na baktır diye. Ben bir hemoglobin A1C'yi önemserim. Diyabetle ilgili, insülin direnciyle ilgili falan. Bir de mesela TSH'sını önemserim. Bir baktır derim. Estetik olmasına rağmen birçoğunda laboratuvar bulgularına bakarım.
2: Hashimoto hastalığı daha çok kadınlarda mı görülür?
0: Evet, çünkü otoimmün hastalıkların tamamı kadınlarda daha çok görülür. Yani sadece Hashimoto özgü değil, bu da otoimmün bir hastalık olduğu için kadınlarda çok daha yüksek. Bunun sebebi çok iyi bilinmiyor ama yani hem östrojenin bu anlamda bir negatif etkisi var, hem de X kromozomla, yani kadın olmanın getirdiği genetik faktörlerden mütevellit. Evet, otoimmün hastalıklar biraz daha sık görülüyor.
2: Hep kadınlar dezavantajlı hocam.
1: Yok, kalp hastalıkları.
2: Osteoporozda da
1: Hayır efendim.
2: konuşuyoruz, menopozu konuşuyoruz.
1: Kalp
2: Neden böyle?
1: hastalıkları.
2: Erkekler mi daha
1: Evet. 50
2: dezavantajlı?
1: yaşında, yani mesela kadınlar menopoza girene kadar kalp hastalıkları konusunda avantaj yok. Evet, kalp hastalıkları da en çok öndüren hastalıklar. Yani bize en ağırını zaten yüklemişler hanımefendi. Yani sizle eşitliğimiz 60 yaşından sonra falan başlıyor kalp hastalıklarında. Östrojen çekilmesinden bir 5-10 yıl sonra eşit hale geliyoruz. Ama sonra sizde daha fazla arttığına dair de araştırmalar var. Osteoporozu geçtiğimiz programda konuşurken işte osteoporoz kadın hastalığı, kalp hastalıkları erkek hastalığı diye yanlış bir algı var. Bu böyle olmaması lazım. Mesela kalp hastalıkları araştırmalarında kadınlar geri planda hep tutulmuştur. Bilimsel araştırmalarda da dahil olmak üzere. Bu da son zamanlarda, son 10 yıldır bilim camiasının bir eksikliği olarak düşünülüyor. Ama evet, otoimmün hastalıklar konusunda biraz
0: Şanssızız biraz.
1: haklısınız.
2: Peki merak ediyorum, Haşimat tamamen iyileşen bir hastalık mıdır?
0: Şöyle bakmak lazım olaya. Yani bu genetik kodlu ve çevresel uyarılarla açığa çıkan bu otoimmün yanlış yanıtın düzeltilmesi mümkün değil. Yani bizim tedaviden anladığımız Haşimato'nun ortadan kaldırılması değil. Ama bu tahribat sonucu ortaya çıkan hormon eksikliğini biz son derece başarılı bir şekilde yerine koyabiliyoruz. Bu anlamda tamamen tedavi etmiyoruz ama son derece iyi bir şekilde yönetebiliyoruz.
1: Hocam peki Hashimoto veya tiroidle iyot, bu
0: Evet.
1: ikisi mesela son zamanlarda iyot içenler falan var. İyot, ligosol içenler
0: Aynen.
1: falan var. Bu konu çok şehir efsaneleri falan da muhtemelen vardır ama yani bunun Hashimoto veya tiroid hastalıklarıyla iyot arasında ne gibi ilişki var? Almalı mıyız, almamalı mıyız, ne yapmalıyız?
0: Hocam şöyle, tiroidle iyot arasında böyle U şeklinde bir ilişki var. Bilmem anlatabildim mi? Yani hani azı da zarar, fazlası da zarar. Çok orta bir yol bulmak gerekiyor bununla ilgili. Azı neden zarar? Yani eğer iyot yetersizliğimiz söz konusuysa, iyot tiroid hormonunun üretimi için temel ham madde. Yani iyot olmazsa tiroid hormonu üretemiyoruz. Dolayısıyla eğer beslenme tarzımız itibariyle iyottan fakir bir beslenmeye sahipsek, o zaman tiroid hormonu üretmekte sıkıntı yaşarız. Hani nasıl olabilir böyle bir şey?
1: Hangi beslenme tarzı? Mesela bölgeler Karadeniz'de farklı veya Anadolu Anadolu'da
0: Şöyle,
1: farklı mı?
0: Türkiye bu coğrafya ile ilgili bir şey hocam. Yani iyot belli coğrafyalarda toprakta bulunan bir şey olduğu için belli coğrafyalarda doğal olarak daha zengindir. Bazı coğrafyalarda biraz daha fakirdir. Türkiye iyodun toprak olarak biraz daha fakir olduğu bir coğrafya. Dolayısıyla iyodun bir şekilde takviye edilmesi lazım. Bu takviyenin de şu anda hani ulusal sağlık politikası itibariyle yolu tuzların iyotlanması. Dolayısıyla şu fabrikadan aldığımız rafine tuzlar iyotlanmış tuzlardır ve bunun amacı da iyot eksikliğinin önlenmesidir. Çünkü iyot eksikliği tüm dünyada tiroid hormonlarının az çalışması, az üretilmesi nedeniyle önlenebilir zeka geriliğinin en önemli sebeplerinden biridir. Gelişmemiş toplumlar için böyle. Yani Türkiye artık iyotla ilgili problemini neredeyse çözmüş durumda. Ve buradaki rolü de oynayan şey bu iyotlanmış tuzlar. Ama son zamanlarda siz de biliyorsunuz böyle bir şey trendi var, işte kaya tuzu, Himalaya tuzu kullanalım vesaire. Hani rafine tuz doğal değil, fabrikasyon tarzında bir uzaklaşma olmaya başladı. Tabii bu iyot davranışını biraz değiştirdi. İyot alımını biraz değiştirdi Türk toplumunda. Çünkü kaya tuzu dediğiniz şey, Himalaya tuzu dediğiniz şey iyotlanmış değil. Dolayısıyla iyot eksiği noktasına gelmeye başladık yavaş yavaş. Bu istemediğimiz bir şey tiroid açısından. Ha, karşılığında işte damla mı alalım, Lugol solüsyonu mu alalım, iyodu
1: Yani
0: alalım mı?
1: şunu bir
0: Hı-hı.
1: açıkla, bir daha tekrar
0: Tabii.
1: üzerinden geçeyim hocam. Çünkü kaya tuzu iyidir, iyotlu tuz kötüdür, o rafine tuz kötüdür diye mi insanlarda bir algı var?
0: Aynen.
1: Her şeyin doğalı iyi değildir. Mesela kaya tuzu eğer denizin derinliklerinden bir takım şeyler, radyoaktif maddeler içeren kaya tuzları bile var. Tamam. Diğer konularda mesela zengin bir takım besinler de var. Mineraller de var. Ama radyoaktif bir mineral de alabilirsiniz kaya tuzu alıyorken. Doğal olan iyidir, yanlış. Yani bu, yani doğal olan zehir de doğal bir şekilde olabilir. Yani o anlamda iyot ve biz sodyum almak isteriz. Yani tuzdan kasıt sodyumdur. Sodyum, potasyum. Yani hücreleri neredeyse hemen hemen çalışma mekanizmalarının %90'ı sodyum içeri, potasyum dışarı falan şeklindedir. Yani bunları almadığınız zaman, çünkü kaya tuzunun sodyum içeriği, iyot içeriğini benim çok bilgim yok. Ama sodyum içeriğinin çok iyi olmadığını biliyorum. Ama diğer metallerle ilgili ağır metalleri de barındırdığına dair de zaten birçok araştırma var. Yani o yüzden iyotlu mesela rafine una ben karşıyım arkadaş, ama rafine tuza karşı değilim. Rafine tuz iyi bir şeydir. Sodyum alırsın, iyodunu alırsın. Kaya tuzunda ne alacağım belli değil. Buyurun
0: Çok
1: hocam.
0: önemli bir uyarı yaptınız hocam. Gerçekten çok yerinde bir uyarıydı. Kesinlikle katılıyorum ve bizim son 20 yıl içerisinde Türkiye'nin iyot yeterli yetersizlik statüsü anlamında aldığımız yolun tamamı da bu rafine tuzlarla olmuş oldu bugüne kadar. Ama şimdi dediğim gibi son zamanlarda bu doğal trendi yüzünden işte her doğalı aynı kefeye koymamak lazım, değişmeye başladı. Ha, şimdi bir de aksi bir trend var son zamanlarda. Böyle iyodun faydaları ile ilgili orada da bir aşırıya kaçma durumu söz konusu. Aynen D vitaminlerinde olduğu gibi. Orada da normalde vücutta esasında vücudun içine içilmemesi gereken, yani cilt yüzeyi için kullanılması gereken Lugol gibi dezenfektan rolü olan bazı şeylere, ki bir damlasında çok yüksek miktarda iyot içeriyor, vücuda böyle damla damla almak gibi bir trend ortaya çıkmaya başladı. Şimdi iyodu bu kadar çok aldığınız zaman da tiroid bezi bu sefer olması gerekenden fazla hormon üretebiliyor. Bazı yatkın kişilerle de olması gerekenden az da üretebiliyor. Yani normal çalışmakta olan ve hayatının geri kalanını normal geçirecek bir tiroid bezi az veya çok çalışır duruma gelebiliyor bu Lugol'lerle birlikte. Biz çok sık görüyoruz bunu poliklinikte. Bazen hiç anlam veremiyoruz. Nereden çıktı bu tiroid testlerindeki bozukluk? Bu işte zehirli guatr ortaya çıkmış, tiroidi yavaş çalışıyor. Nereden çıktı bu dediğimiz şeylerin altından genelde hep bu yüksek doz iyot kullanımları çıkıyor.
1: Orada mekanizma şey mi hocam? Anlamak için soruyorum. Mesela testosteron, çocuklar testosteron ilacı kullanıyorlar. İleride testosteronları azalıyor. Çünkü dışarıdan testosteron alınca vücut diyor ki senin çok fazla üretmene gerek yok. Dışarıda var. dışarıdan geliyor. O yüzden testosteron üretimini azaltıyor. İyotta da öyle bir şey mi
0: Evet.
1: var?

0: Adaptif yani vücut her zaman mevcut durumu statüyü korumak ister. Yani dışarıdan çok verdiğiniz şeye bir dakika ben buna alışık değilim. Bununla başa çıkmak için bir takım mekanizmalar geliştireyim ki bu dışarıdan gelen fazlalık bana zarar vermesin diye düşünür mesela. Veya bazen bazı hastalıklar yatıyorsa altında zaten hastalık olduğundan dolayı aa ne güzel bir sürü iyot geldi. Ben de zaten iyot gelsin de çok çalışayım diye bekliyordum deyip daha da fazla çalışmaya başlar. İşte otonomiye yatkın tiroid bezlerinden bahsediyorum. Dolayısıyla farklı yanıtlar görebiliyoruz. Ama bunların hepsi esasında vücudun kendi dinamiklerini korumaya çalışması ile ilgili durumlar.
1: Hocam siz iyot iyot diyorsunuz, denizler deyince aklıma hemen şu geliyor. Sadece iyot değil, magnezyum, fosfor, hep balık yesek sanki, değil mi? İçinde her şey var gibi, çok faydalı derler ya.
2: 10 numara 5 yıldız olur. Deniz ürünleri, etin kırmızısını da seviyorum. Bir tavuk çok sevmiyorum. Yani tavuk da çok güzeldir bu arada. Benim orada anormalliğime bakmasın dinleyiciler. Ama hep balık yeseniz zaten çok çok daha iyi olur zaten. D vitamini de alırsın balıktan. Yani omega 3 de alırsın. Bir sürü takviye almana gerek kalmaz. Ya bakıyorum takviyelere yatırılan paralar kuru yemişle balığa yatırılsa. Şimdi hocam kuru yemiş pahalı diyorlar. Ya arkadaş senin aldığın buzdolabındaki kolalar ucuz mu? Veya o şekerli o bisküviler bilmem saçma sapan şeyler ucuz mu?
1: Bir de protein barlar var.
2: Tamamen saçmalık. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hep protein son 5-10 yıldır protein saçmalığı böyle bir bizde hocam bu program denge programı. Ne proteini överiz, ne şekeri yeriz, bir şeyi şeytanlaştırmayız. Hepsinin denge içinde olmasını sağlarız. Ama son zamanlarda ben lifli gıdalar. Yani geleceğin beslenmesini tamamen lifli gıdalar üzerinden. Lifli gıdalarda dediğimiz arkadaş işte siz meyvede, sebzede var.
0: Evet.
2: Kahvede var. Kahve sever olarak söylüyorum. Kahvenin lif oranını duyduğumda çok şaşırmıştım
0: Evet.
2: çünkü. Onlar da var. Onlardan almak lazım. Ama İyot kullanımı var değil mi Hashimoto tiroidinde veya böyle bir Hashimoto varsa nasıl bir tedavi
0: Şöyle
2: beslenmenin
0: yani iyot
2: dışında?
0: konusunda normalde biz biraz önce bahsettiğimiz husustan devam edeyim. Yani biz Türk toplumu olarak biraz da tuzlu yemeği seven bir toplumuz. Yani o yüzden normalde hani ortalama 5 gram falan hani günlük tuz almamız gerek. Türkiye'nin ortalaması 15 gramlarda. Neredeyse önerilenin 3 katı. Yani dolayısıyla biz eğer rafine tüketiyorsak bazen hastalar şeyi soruyorlar. İşte tuzlarda ışık görüyor, bozuluyormuş, içinde iyot kalmıyormuş falan. Hani öyle de alınıyor mu? İşte biz zaten 3 kat fazlasını alıyoruz ya. Biz normalde almamız gereken iyodu tuzla alıyoruz zaten. Ama eğer biraz önce konuştuğumuz gibi hayat tercihleri itibariyle eğer iyotsuz tuz kullanıyorsak vesaire o zaman İyot almanın bir mantığı olabilir. Onun da dozu belli zaten. 150 mikrogramdır. Piyasada böyle damlalar var. Bir damlası 150 mikrogram olan. Eğer hani bu şekilde bir yol izlenecekse dozu bu. Kesinlikle konsantre iyot solüsyonları değil. Onların çünkü zararlı olduğunu vurgulamak istiyorum özellikle.
1: Sayın Değertekin, son 2 dakikamız son olarak Hashimoto hastası biri şu anda bizleri dinliyorsa ona ne tavsiye edersiniz? Son mesajınız ne olur?
0: Öncelikle korkmamasını rica ediyorum. Çünkü bu hastalıkla ilgili korku bazen hastalığın kendisinden daha büyük oluyor. Hashimoto korkulacak bir hastalık değil. Ama yönetilmesi gereken ve takip edilmesi gereken bir hastalık. Bu noktada eğer hormon düzeylerinizde bir problem yoksa takibe gitmeyi ihmal etmeyeceksiniz. Hormon kullanıyorsanız da bu hormon kullanımı vücut için gerekli ve geri dönüşü olmayan bir kullanımdır çoğu zaman. O zaman da kullanmakta olduğunuz ilacı da sabahları düzenli ve ihmal etmeden almak gerekiyor. Çünkü bu şey gibi değil. Yani böyle hani arada bir ağrı kesici almak falan gibi değil. İhmale geldiği zaman bu sefer fonksiyonlara ve vücuda ve hayat kalitesine yansıyor bu düzensizlik. O yüzden ilaç kullanmamız gerekiyorsa da bu konuda bir disiplin göstermemiz lazım.
1: Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Yani Hashimoto hocamın dediği gibi öyle neredeyse çok fazla kişide görülen bir hastalık haline geldi. Yani tiroid hormonu gerçekten vücut için anormal, önemli. Yani biraz daha geri kaldığımızı düşünüyorum tıp camiası olarak orada. Öyle bir konu. Ama beslenmeyle yani tedavi eden doktorun yazdıkları ilaçlarla bunu yönetmeleri lazım. Çok zor bir hastalık değil.
1: Hashimoto hastalığı nedir, ne değildir? Tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir? Hepsini uzman konuğumuz sayesinde konuştuk. Siz değerli dinleyicilerimize faydalı olmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ceyla Değertekin'e. Bu hafta da bizlerle beraberdi. Kıymetli vaktini bizlere ayırdı. Sağ olun, var olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabiliriz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT

0: 1 dakika.
1: Uzayın derinliklerinde görünmez halde milyonlarca kara delik vardır. Güneşten daha ağır dev yıldızlar ölürken kara delikleri oluşturur. Ölmekte olan yıldızın milyarlarca ton ağırlığındaki malzemesi artan kütle çekim kuvvetiyle merkezindeki küçücük bir hacme sıkışır. Saniyeden daha az bir zamanda çökerek kara deliği oluşturur. Kara deliklerin çekim gücü sınırsızdır. Yakınlarındaki yıldızları, gezegenleri içlerine çekerek yok ederler. Uzaktaki ışığı bükebilir, yakınındakileri ise yutarlar. Bazı gök adaların merkezinde güneşten 140 milyon kat daha büyük dev kara delikler vardır. Kara deliklerin kenar bölgelerine olay ufku denir. Burası çekim kuvvetinin sınırsızca arttığı, zamanın durduğu noktadır. Buraya yaklaşan bir cismi izleyebilme şansımız olsaydı önce yavaşladığını, sonra da tamamen durduğunu görürdük. Orada kısa zamanda gerçekleşen her şey bize çok yavaş görünürdü. Oysa algılayabildiğimiz zamanla oradaki zamanı anlayabilmemiz asla mümkün değildir.
0: Bir dakika.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Ve efendim bir kısa ayrılığın ardından tekrar birlikteyiz. Bugün 18 Ağustos 2026 ve günlerden salı yayın kumanda masasında Fatih İnce, mikrofonda ben Burak Pekcan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Güzel Korel'le başladık sevgili dostlar. Evet, kısa bir aranın ardından bir tatil arasının, yıllık izin arasının ardından tekrar birlikteyiz dostlar. Sesimizin ulaştığı yerlere, dünyanın dört bir yanına kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Tam da şu anda aynı frekansta yeniden buluştuk, şehrin koşturmacası. Günün yorgunluğu bir kenarda, biz yine birbirimizin sesine, sohbetine, sığınağına kavuştuk dostlar. Tatil bitti, kapılar açıldı, çaylar demlendi ve canlı yayın akşamın adresi başladı. Adresimiz belli efendim. Facebook sayfasında TRT akşamın adresi. Oraya isteklerinizi, mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bekliyorum efendim, bir müzik daha dinleyelim, sonra yazdığınız o güzel mesajları okuyacağım.

Ve efendim işte o en keyifli an, dostlardan gelen güzel mesajlar. Selamlar Burak Bey efendim, hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Uzun bir aradan sonra tekrar programa dahil oluyorum. Teknik Masa'ya ve dostlara selamlar diyor. Sağ olun efendim, siz de tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz İlkay Karabiber. Sağlık sorunlarınız vardı ben izne ayrılmadan önce, o yüzden pek fazla sayfamıza yazamıyordunuz. Geçmiş olsun, demek ki artık daha iyisiniz. Çok sevindim efendim mesajınızı gördüğüme. Bir de isteğiniz var, onu birazdan yerine getireceğiz elbette. Zehra Kayan Fırıncı İsviçre Möhlin'den sesleniyor. Hayırlı akşamlar dostlar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz değerli sunucumuz demiş. Hoş buldum efendim. Siz de hoş geldiniz. Teknik Masa en derin sevgiler, selamlar Möhlin'den. Güzel bir şarkı çalarsanız sevinirim demişler. Sizin için de bir Zeki Müren şarkısı hazırladım. Yakup Bey'e de çok sevgiler, saygılar. İlyas Aydın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım uyarısını yapmış. Ormanları yakmayalım uyarısı yine var. Orman Beyliköy'e Tokat'tan selamlar gönderiyor İlyas Aydın. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi demiş. Tabii ki efendim, tabii ki. Ve sevgili Ahmet Can Ankara'dan sesleniyor. Neler söylemiş bakalım. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Hoş geldiniz radyomuza. Hafta sonu İstanbul'daydım. Bugün Ankara'da. İnsanoğlu kuş misali Zekai Tunca, Aziz İstanbul. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan demişler. Onu da dinleyeceğiz efendim. Gürcan Üsbal Mersin'den sesleniyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Burak Bey hoş geldiniz. Dinlemekte olan tüm dostları rahmetle andığımız Volkan

Memleketime de benden selamlar olsun İbrahim Kaçar'a, Yunus Emre köyüne de efendim. Evet dostlar, şimdilik görebildiğim mesajlar böyle. Eklenirse onları da birazdan okurum. O zaman ilk isteğimize başlayalım. Sevgili İlkay Karabiber seslenmişti bizlere Avdan Köyü Akören Konya'dan. Eşi Fatma Hanım teknik masa ve dostları armağan ediyor. Samime Sanay mikrofonda.

Erdoğan Berker'in bu hüzzam şarkısını istemişti. Sevgili İlkay Karabiber, eşi Fatma Hanımefendi ve bütün dostlara, bizlere armağan etmişti. Gel yine Ceylan Gözlüm, Samime Sanayi dinledik efendim. Bu arada hatırlatayım, şu anda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilme turunda son şansını kullanıyor Fenerbahçe Olimpik Lyon karşısında. 1-0, affedersiniz, maç 0-0 devam ediyor herhalde. Allah söyletti, 1-0 öne geçecek Fenerbahçe'mize şimdiden başarılar diliyoruz efendim. Fransız temsilcisi önünde İstanbul'da ilk maçta başarılı bir sonuç alıp ikinci maça inşallah işi bırakmaz Fenerbahçe'miz diyelim. TRT ekranlarından da karşılaşmayı dostlar belki takip ediyordur. Evet, Zehra Kayhan Fruncu selamlarını göndermişti bize. Sütçe Möhlin'den bir şarkı çalarsanız çok sevinirim. Seven ve sevilenler, ayrıca eşim Yakup için çok teşekkür ederim diyorlardı. Buyursunlar efendim, Zeki Müren'i de saygıyla, rahmetle anarak dinleyelim.

İsviçre Möhlin'den Zehra Kayan Fruncu ve Yakup Bey için ayrıca seven ve sevilenler için dinledik efendim Sanat Güneşimizden. Sesimde şarkısı Aşkın Ne Kadar da Güzel bir şarkıdır efendim. Yine güzel şarkılardan bir istek var sevgili Ahmet Can Ankara'dan yazmıştı. Hafta sonu İstanbul'daydım. Bugün Ankara'da insanoğlu kuş misal ediyor. İnanın öyle. Sonucunuz da o şekilde hafta sonu başka yerlerdeydi. Zeki Aytuncan'ın güzel de bir fotoğrafını paylaşmış bizimle. Ankara ne demişti? Kolay gelsin diyordu. Değerli Zeki Aytunca bir mekanda söylerken maşallah diyor, evet 80 yaşının üstünde Zeki Aytunca'ya sağlıklı uzun ömürler dileyelim. Hala elinde mikrofon görüyorum fotoğrafta. Evet dostlar, sevgili Ahmet Can için Zeki Aytunca'dan dinleyelim. Aziz İstanbul.

Ankara'dan Ahmet Can içindi. Teşekkür ederim Burak Bey demiş. Eksik olmayın efendim. Sağ olun. Zekai Tuncay'ı dinledik. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul. Bu arada bir teşekkür de İlkay Karabiber'den gelmiş. Burak Bey çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şükürler olsun kavuşturan Allah tüm hastalarımıza şifalar versin inşallah diyor. Amin efendim. Amin. Şarkıyı dinledim. Tüm dostlara teknik masaya hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgiler, selamlar, saygılarımla diyor Akören Konya'dan. Saygılar bizden size efendim. Ve Gürcan Hüsbal Mersin'den yazmıştı. İyi akşamları, yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Dinlemekte olan tüm dostlara rahmetle andığımız Volkan Konak'tan Magosa Limanı çalarsanız memnun olurum diyorlardı. Saygıyla anıyoruz efendim. Buyurun.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık? İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlar.

Mersin'den sevgili Gürcan Hüsbal'ın isteğiydi efendim. Volkan Konağı da saygıyla rahmetle andık. Hikayesi çok duygulandıran bir türkü. Teşekkür ediyorum Burak Bey demiş Gürcan Bey de. Eksik olmayın efendim, sağ olun. Fatih Tirsi, merhaba Burak Bey, hoş geldiniz diyor sizi. Bu akşam Meryem Han Ayaş yolu üzerinden selamlıyorum demişler. Selamlar olsun efendim, selamlar olsun değerli radyo dostumuza. Hoş geldiniz Ankara'mıza, sefalar getirdiniz. Evet dostlar, galiba şu ana kadar gelen istekleri tamamladık. Biraz da benim listemden müzikler dinleyelim.

Belki söz öneri dinledik sevgili dostlar. Sevil neşelen, sevme yanarsın dedi söylediği güzel şarkıda. Ve efendim az önce Fenerbahçe maçından bahsetmiştim ama ne yazık ki Olimpik Lyon Fenerbahçe karşısında 1-0 önde. Takımımıza başarılar diliyoruz bundan sonraki dakikalarda. Ve Erol Evgin'le devam edelim.

Evet dostlar, güzel şarkılar, türkülerle bu akşam da sizlerle birlikteydik. Son iki müziğimizle artık bu akşam da sizlere veda edeceğim ama şöyle bir bakayım efendim dostlar, neler söylemişlerdi, neler yazmışlardı. Elinize yüreğinize sağlık efendim, sesimize ortak olan nefesimize sağlık sevgili dostlar. İlk günden bizi yalnız bırakmadınız, akşamın adresini yine canlandırdınız. Eryaman Ayaş yolunda direksiyon sallayan Fatih Tirsi dostumuzdan, Eskişehir Yunus Emre köyünden selam gönderen İbrahim Kaçar'a, Möhlin'den eşi Yakup Bey'in bizlerle olan Zehra Kayan Fırıncı'dan, Akören Konya'dan dualarıyla içimizi ısıtan İlkay Karabiber'e kadar hepinize kucak dolusu sevgiler dostlar. Tokat Orman Beyli köyünden ses veren İlyas Aydın dostumuz her zaman olduğu gibi kamu spotlarını paylaştı bizimle. Yeşil vatanımızı koruyalım, yangınlara geçit vermeyelim efendim. Ve ekledi. Yollarda sevdiklerimiz bizi bekliyor, trafik kurallarına uyalım. Bu güzel uyarılara tabii ki biz de canı gönülden katılıyoruz. Gürcan Üsbal, Ahmet Can ve mesajıyla sohbetimize renk katan tüm gönül dostlarımıza, yayında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım Fatih İnce'ye sonsuz teşekkürler efendim. Yarın akşam saat 22'de şarkıların gizli hikayelerinde yeniden buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, doğayı, sevdiklerinizi koruyun. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Dalgaları Beklerken 4. Bölüm. Yazan Selçuk Şahin, yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Rona Nurşen Girgin Koç, Altan Ali İpin, Neslihan Adviye Öztürk, Edip Nurtekin Odabaşı, Rüstem Bülent Türkmen.
1: Güzel bir sahil kasabasında geleceğe umutla bakan iki ailenin kaderi aynıdır. Alayolları çiftliğinde Rona Hanım, oğlu Altan ve gelini Nursel'le ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşamaya başlamıştır. Hayal dünyasında yaşayan Altan, bir türlü geçinemediği karısı Nursel'den ayrılmayı planlarken, komşu çiftliğin sahibi Cevdet Bey'in güzel kızı Neslihan'a aşık olur. Genç kız karşılık vermese de Altan, tutku haline gelen aşkından vazgeçmeye niyetli değildir. Neslihan'ın ağabeyi Harun ise ayrıldığı nişanlısı Çiğdem tarafından tehdit edilmeye başlayınca ailenin huzuru kaçar. Harun, kardeşiyle kasabaya giderken Çiğdem tarafından öldürülmek istenir. Cevdet Bey, Çiğdem'in böylesine öfkeli oluşuna bir anlam veremez. Harun'dan gerçeği öğrenmek ister ama genç adamın konuşmaya niyeti yoktur.
2: Geleceğinize çok sevindim. Birkaç arkadaşım da gelecek. Evet. Evet, güzel bir gece olacak. Saat 9'da görüşürüz. Hoşça kalın.
3: Kiminle konuşuyordun Altan?
2: Bir arkadaşımla.
3: Ha, şu küçük kız arkadaşın mı?
2: Anne, lütfen bırak bunları. Ben özgür bir insanım. İstediğimle konuşurum.
3: Nursel de seninle geliyor mu?
2: Erkek arkadaşlarımın arasında Nursel'in işine.
3: Yalan söylüyorsun. Neslihan'la buluşacağını biliyorum.
2: Kiminle istersen buluşurum. Sana hesap verecek değilim.
3: Ah, gel bakalım Rüstem Efendi.
4: İyi sabahlar Rona Hanım.
3: İyi sabahlar.
4: Sizi rahatsız ediyorum. Sabahın bu saatinde vereceğim iyi bir haber değil.
3: Ne oldu?
4: İşçiler işi bıraktı. Paramızı almadan çalışmayız diyorlar.
3: Olacağı buydu. Evet Altan Bey, bakalım ne yapacaksınız?
2: Bırakırlarsa bıraksınlar.
3: Ekinleri sen mi kaldıracaksın?
2: Çiftliğin bir kısmını satmaktan başka çaremiz yok anne. Bunu sen de biliyorsun. Paramız yok. Hala neden direniyorsun?
3: Bankadan kredi alacağım.
2: Hangi banka bize kredi verir? Aldığımız kredileri krediyle ödemeye kalkarsam batağa gireriz.
3: Ben ne yaptığımı biliyorum oğlum.
4: Bu yıl ürün pek iyi değil Rona Hanım. Geçen yılın

0: yarısı kadar ürünümüz var.
1: Bir çare bulacağım Rüstem Efendi. Gidip işçilerle konuş, paralarını alacaklar. Bana biraz zaman tanısınlar.
0: Söyledim ama dinlemiyorlar. Ben işinize karışmış gibi olmayayım ama Altan Bey'in dediğinden başka bir çıkar yolumuz yoktur.
1: Oh, acele etmeyin. Topraklarımızı satmak en son çaremiz.
2: Nereye kadar direneceksin anne? İçinde bulunduğumuz durumu görmüyor musun?
1: Biraz daha bekleyelim. Belki bir mucize olur. Peki, sağ ol Rüstem Efendi. Dediklerimi unutma.
0: Elimden geleni yaparım Rona Hanım.
2: Anne, lütfen inat etmeyi bırak. Bu işin içinden çıkamayız. Oh. Toprakların bir kısmını satıp borçları ödeyelim.
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biraz düşünmeliyim oğlum.
2: İstediğin kadar düşün anne. Nasıl olsa bir çare bulamayıp sonunda benim dediğime geleceksin. Ben gidiyorum.
1: Güle güle sevgili oğlum. Eğlenmene bak. Bakalım çiftliği kaybettiğin zamanda böyle elenebilecek misin?

0: tekneme gelmeyeceğini sandım.
1: Bir dost olarak her zaman yanında olduğumu söylemiştim Artan.
0: Sadece dostluk demek.
1: Eğer özgür biri olsaydın durum daha farklı olurdu.
0: Ben her zaman özgürüm. Ay ışığında görünen şu dalgalara bak. Görüyor musun? Hı hı. Nasıl da özgürce oradan oraya gidip geliyorlar. Onları engelleyecek hiçbir şey yok. Ben de tıpkı onlar gibiyim.
1: Değilsin.
0: Özgür olduğuma kimseyi inandıramıyorum.
1: Eğer bir başkasıyla berabersen özgür değilsin.
0: O zaman bir başkasını hayatından çıkartırsın.
1: Bu o kadar kolay değil. İnsanları gardırobundaki eski bir elbise gibi fırlatıp atamaz.
0: Evli olunca bir başkasını sevemez miyim?
1: Bu haksızlık olur. Seninle yaşamını paylaşan birine ihanet etmeye hakkın yok.
0: Yaşam çok kısa Neslihan.
1: Karın için de öyle.
0: Evliliğin yaşamımı değiştireceğini sanmıştım. Yanılmışım. Şimdi ise geriye dönmeye çalışıyorum.
1: Hayallerinle yaşadığını söylemiştin.
0: Evet. Çocukluğumdan beri böyle yaşamaktan mutlu oluyorum.
1: Bence yanılıyorsun. Sen hiç mutlu olmadın.
0: Hayallerim hariç söylediklerin doğru.
1: Her zaman hayallerle yaşanmaz. Bu çevrendeki insanlara da mutsuzluk verir.
0: Mutsuz olan kendi yoluna gider.
1: Bu kadar basit değil Altan. Sen ne istediğini bilmiyorsun.
0: Ne istediğimi biliyorum. Seni istiyorum. Eğer seninle evli olsaydım her şey çok başka olurdu.
1: Bunun imkansız olduğunu biliyorsun.
0: İmkansız diye bir şey yoktur. Önemli olan istemektir. Seni ilk gördüğüm gün işte hayallerimin kadını karşımda duruyor dedim. Neslihan, Tanrı aşkına hayallerimi yok etme. Nursel'den hemen ayrılırım. Sanırım o da benimle evlendiği için pişman.
1: Bu konuları açmayacağımızı sanıyordum.
0: Başka seçeneğim yok Neslihan. Ya sen ya da hiç kimse.
1: Bak, bunu yapmaya hakkımız yok. Bir arkadaş olarak mükemmel biri olabilirsin Altan. Ama iyi bir eş olacağını sanmıyorum.
0: Yanılıyorsun. Eğer sevdiğin biriyle yaşamını paylaşıyorsan mutlu olmaman için hiçbir neden yoktur.
1: Bence Nursel'le mutlu olmaya çalışmalısın.
0: Bunu denedim.
1: Evleneli 3 ay oldu diyorsun. Bu kadar kısa zamanda insan birbirini tanıyamaz ki. Biraz sabretmelisin.
0: Ben seni istiyorum.
1: Bunun imkansız olduğunu söyledim.
0: Evli olduğum için beni reddediyorsun. Pekala. Nursel'den hemen ayrılacağım.
1: Sakın bunu yapma. Seninle asla beraber olamam.
0: Olacaksın Neslihan. Bu yaşamımın sonu olsa bile olacaksın.
1: Beni korkutuyorsun.
0: Yo, benden korkma. Sana asla zarar vermem. Çünkü seni çok seviyorum.
1: Bu uzun zamandır duymadığım bir söz.
0: Şimdiye kadar hiç kimse söylemedi mi?
1: Evet, öyle de diyebilirsin. Birkaç arkadaşım oldu. Hepsi de bir bulut gibi geçip gitti. Anlayacağın ciddi bir ilişkim olmadı.
0: Hiç aşık oldun mu?
1: Hayır. Ama aşık olmayı çok

0: Aa, sabahtan beri neredeydin?
1: İşlerim vardı anne.
0: İş demek. Şuna tekne gezintisi diyelim. Yeni arkadaşlarınla eğleniyor olmalısın.
1: Öyle diyebilirsin. Anne, bana karışmaktan ne zaman vazgeçeceksin?
0: Adam olduğun zaman. Bu kadar sorunumuz varken sen eğlencene bakıyorsun. Bankalar kredi vermiyor. İşçiler paralarını alamadıkları için bugün işi
1: E
0: bırakıyorlar.
1: bıraksınlar. Yeni işçi bulmak kolay.
0: Hangi parayla yeni işçi bulacaksın? Aklını başına topla oğlum. Her şeyimizi kaybediyoruz.
1: Dediğime geliyorsun anne. Tek çaremiz toprakların bir kısmını satmak.
0: Satamayız Altan. Hisseli toprağı kimse almaz.
1: Belki alacak biri bulunur.
0: Bu çözüm değil.
1: Peki çözüm nedir?
0: Aa, bunu bilebilseydim bugünlere gelmezdik. Her şey öylesine kötü ki. Oh, ne yapacağız bilmiyorum.
1: Toprağı satmaktan başka çıkar yolumuz yok. Kasabaya yerleşmeye gelen birinden söz ediyorlar. Arazi arıyormuş.
0: Çiftliğin tapusu ikimizin üzerine. Burası imara açık bölge değil. Toprağımızı satın alan bizim ortağımız olacak. Buna kimse razı olmaz.
1: E bakarsın biri çıkar anne. Ben yarın kasabaya inip durumu bir araştırayım.
0: Oğlum, bu çiftlik ikimiz için de anılarla dolu. Bir karış toprağını bile satmak beni çok üzüyor. Baban buraya çok emek verdi. Senin çocukluğun, gençliğin burada geçti.
1: Anılarla yaşayamayız anne.
0: Eğer sen biraz gayret gösterseydin, her şey başka olurdu.
1: 2 yıldır kuraklık çekiyoruz. Bunun için beni suçlayamazsın.
0: Sulama kanallarını zamanında yaptırabilirdin. O zaman iyi ürün alabilirdik.
1: Bunu Rüstem Efendi mi
0: Kimin
1: söylüyor?
0: söylediği önemli değil.
1: Şu lanet bunaktan kurtulamadık.
0: Böyle konuşma. Rüstem Efendi'nin bu çiftliğe çok emeği var.
1: Ondan nefret
0: Sen
1: ediyorum.
0: her şeyden nefret ediyorsun. Çiftlikten, benden, karından.
1: Ben böyle işe yaramazın biriysem neden, neden benden kurtulmuyorsun ha?
0: Artık gerçekleri görmelisin Altan. Of, ne kadar güzel bir hayatımız vardı. Sana neler oluyor?
1: Ben hep aynıyım. Değişen sensin.
0: Değiştim. Çünkü sana kızgınız. Nursel'le mutlu olmak için evlendin, değil mi? Oysa şimdi karına cehennem hayatı yaşatıyorsun.
1: Onu sevmiyorum anne.
0: Bunu evlenirken düşünecektin. Nursel için deli oluyordun. Sana evlenmeden önce iyi düşünmeni söylemiştim. Hiçbir zaman evliliğe hazır olmadığını biliyordum. Çünkü sen sorumsuz birisin oğlum.
1: Nursel'i sevmediğim için beni suçlayamazsın.
0: Bir zamanlar karına aşıktın. Şimdi ne oldu? Ha, yoksa başka biri mi var?
1: Belki vardır.
0: Aa, aa, aa. Yoksa yeni komşularımızın kızı mı? Aa, adı neydi onun?
1: Anne, bu konuyu kapatsan iyi
0: Dur
1: olacak.
0: dur dur dur dur. Adını hatırlamaya çalış. Aa, Neslihan. Neslihan. Evet. Evet Neslihan. Şimdi de o kızın mı başını yakacaksın? Ne o? Niye cevap vermiyorsun? Ha?
1: Anne, anne, neden beni anlamak istemiyorsun? Nursel'le hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Beraber paylaştığımız hiçbir şey yok.
0: Bunu kendine sormalısın. Genç bir kadının bütün gününü denizde seninle geçirmesini bekleyemezsin. Biraz da sen karına uymaya çalış. Evlendiğinizden beri onu 2 defa kasabaya götürdün. O da genç bir kadın. Eğlenmek, gezmek ister. Bunu seninle paylaşmak istiyor oğlum.
1: Benim isteklerim ne olacak?
0: Nursel'i bu konuda hiç suçlayamazsın. Sana ayak uydurmaya çalışıyor. Ama seni mutlu etmek imkansız.
1: Nursel'den nasıl olsa bir gün ayrılacağım.
0: Eğer ayrılırsan çok pişman olursun. Yeni bulduğun biri için değmez.
1: Ben kimseyi bulmadım.
0: Pekala, bunları unutalım. Şimdi yapacak başka işlerimiz var. Arazi arayan biri var demiştin. Onu bulup buraya getir.
1: Hani toprağın satılması seni üzüyordu?
0: Başka çaremiz yok. Çiftliğin hepsini kaybetmektense bir kısmını kaybetmek daha iyidir. Umarım her şey istediğimiz gibi olur.

0: Çiftliğin hisseli olması beni düşündürüyor.
1: Ah, biz sorun çıkaracak insanlar değiliz Edip Bey. Üstelik topraklarımız çok geniş.
0: Eğer kendi arazimi çitle çevirmeme izin verirseniz bunu düşünebilirim.
1: Ama daha çiftliği görmediniz.
0: Size güveniyorum. Nedendir bilmem ama ilk kez karşılaştığımız halde size karşı bir yakınlık hissettim.
1: Ben de öyle.
0: Kasabada gittiğim bütün emlakçılar çiftliğinizin güzelliğinden söz ediyor.
1: Gerçekten bu çevrenin en güzel çiftliğidir.
0: Peki neden çiftliğin bir kısmını satıyorsunuz?
1: Buna maddi sorunlar diyebilirsiniz. Bu yıl çok kurak bir mevsim yaşadık. İstediğimiz ürünü alamadık. Banka borçlarının vadesi geldi.
0: Desenize zor günler geçiriyorsunuz.
1: Öyle diyebilirsiniz. Gerçi biraz beklesek sorunları çözebilirdik ama annem bu konuda çok telaşlı. Onun için satmak zorundayız. Özel bir soru soracağım.
0: Evet.
1: Çiftliğin satılık olduğunu kim söyledi?
0: Emlakçılardan duydum.
1: Çok garip. Çiftliğin bir kısmını satabileceğimi birkaç yakın arkadaşıma söylemiştim yalnızca.
0: Burası küçük bir kasaba. Her şey çok çabuk duyulur.
1: Kasaba insanları oldukça dedikoducu. Rahat hareket edemiyorsunuz. Sizi bu kasabaya çeken güzelliği olmalı.
0: Öyle de diyebilirsiniz. Hem kaşım burada.
1: Kardeşiniz mi?
0: Daha doğrusu abim. Çiftliğinize komşu oluyor.
1: Cevdet Bey mi?
0: Evet. Sanırım onları tanıyorsunuz.
1: Tanımaz olur muyum? Harun'la iyi bir arkadaşlığımız var.
0: Ailem beni pek sevmez. Yıllarca sorunlar yaşadık. Umarım burada tekrar eski güzel günlerimize kavuşuruz.
1: Hadi, isterseniz gidip çiftliğe bakalım.
0: Ben de bunu söyleyecektim. Çiftliği görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu.

0: Anne, seni Edip Bey'le tanıştım.
1: Ah, Edip.
2: Ronan.
0: Aman tanrım, siz birbirinizi tanıyorsunuz.
1: Ah, Edip Bey eski bir arkadaşım Altan.
0: Öyle mi? Buyurun, buyurun, buyurun. İçeri girelim.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle. Müzik

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda esinti programı sona erdi.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İbren Olgun. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Hürmüz'deki son durumu ele aldı. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Türk-Amerikan Toplumu Kongre üyelerine F-35 satışının sonuçlandırılması ve yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkleri temsil eden 7 büyük çatı kuruluşu 50'den fazla Amerikalı Kongre üyesine mutabakat metni gönderdi. Metinde Türkiye'nin NATO için hayati önemde müttefik oluşundan da bahsedildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomide 23,5 senede katledilen mesafeye dikkati çekti. Türkiye milli gelirini dolar bazında 6 kat, ihracatını ise 8 kat arttırmayı başardı dedi. Bolat, Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel geçmiş olsun mesajı paylaşırken, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir ifadesini kullandı. Yeni Parti Milletvekili Cemal Engenyurtunoğlu, Alptürk Engenyurt, halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir kararı verildi. Karar üzerine Denizolgun'un mezarı açılacak, ölüm nedenine ilişkin adli inceleme yapılacak. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İstanbul ve Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Edirne'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yaptı, otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de bir kafeye insansız hava aracıyla saldırdı. Biri çocuk, 6 Filistinli öldü, 12'den fazla kişi yaralandı. İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail ordusu Ramallah kentinin güneyindeki Amari mülteci kampına baskın düzenledi. Biri çocuk, 2 Filistinli yaralandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yaptığı füze saldırısında da 10 kişi hayatını kaybetti. Savaşın şiddeti diplomatik görüşmeye de yansıdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Belçikalı mevkidaşı Kiev'de bir sığınakta görüştü. Haberleri dinlediniz.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'le yarım saat boyunca sizdeyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan fakat hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Merhaba Mehmet Kancı, bugün gündemimizde neler var, dinleyicilerimizi neler bekliyor?
2: Selamlar Miray Önsal ve dinleyicilerimize de selamlar dünyanın her yerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu'na ulaşanlara. Şimdi anormal hava olayları yine gündemimizin ilk sırasında. Birazdan bahsedeceğimiz olaylar belki televizyon haberlerinde 25-30 saniyelik kısa haberler olarak geçiyor ama üzerine çok düşünülmesi gereken vakalarla karşı karşıyayız. Yani bu iklim değişikliği giderek daha tehlikeli bir hal alıyor gayet açık bir şekilde ve dünyadan depremler var. Geçen hafta konuşmuştuk hatırlıyorsan 7 büyüklüğünün üzerindeki depremler giderek sıklaşıyor demiştik. Endonezya'da bir deprem daha oldu. Ve tabii ki teknolojiyle çocukların ilişkileri, gençlerin ilişkisi ve Ebola salgını artık neredeyse 3 aydır herhalde her programımızda temel başlıklardan biri haline geldi. Ebola salgınındaki son gelişmeleri de aktaracağız dinleyicilerimize.
1: Şimdi iklimle başlayalım o zaman. Amerika Birleşik Devletleri'nde şiddetli fırtına ve sel vardı. Indiana'da 7 can kaybı var. Şimdi aşırı sıcaklardan sonra bu hafta fırtına ve selin arttığını görüyoruz. Dünyanın evet. farklı yerlerinden işte Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. Hawaii'de görüyoruz, Indiana'da görüyoruz.
2: Güney Kore'de görüyoruz.
1: Bugün yine vardı. Pakistan'da yine sel vardı, Hindistan'da aynı şekilde. Hatta Pakistan'da 159 kişi hayatını kaybetti bu sel ve buna bağlı afetlerle birlikte. Hakikaten böyle enteresan bir noktaya doğru gidiyor dünya, özellikle iklim konusunda. Çünkü öngöremiyoruz belli ki.
2: Evet, mesela yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde 7 can kaybı olması gerçekten anormal bir durum. Keza hafta sonunda Japonya'da başkent Tokyo'nun doğusundaki Chiba eyaletindeki bu mesela yağışın geleceğini de öngörememişler. 8 kişi hayatını kaybetti. 24 saatte 360 milimetreden fazla yağış kaydedilmiş.
1: Zaten benzeri görülmemiş bir yağış olarak da yetkililer tarafından nitelendirilmiş.
2: Güney Kore uzun bir süredir kuraklıkla mücadele ediyordu. Orada da yarımadanın güneydoğusu 900 milimetreyi aşan cumartesi gününden bu yana yağış kaydedilmiş. Burada can kaybı yok ancak Güney Kore'de ciddi ekonomik kayıplar var bu sel felaketleri nedeniyle. Bir de tabii ki bu bazı yerlerde bu kuraklık ve yüksek sıcaklıklara bağlı yangınlar da durdurulamaz şekilde devam ediyor.
1: Şimdi yangınlara geçmeden hemen yağışlardan söz ediyorken Peru'nun başkenti Lima'dan da yine görüntüler vardı. Yani otobüslerin böyle neredeyse tamamen işte alt geçitlerde suyun içine girdiği görüntüler var. Costa Rica'da yine evini su basanlar, işte selde mahsur kalanlar teknelerle tahliye ediliyor, kurtarılıyor. Yani çok çarpıcı. Dünyanın pek çok yerinde işte Asya'da, Amerika'da böyle yağışlarla ilgili görüntüler gelmeye başladı. Ama bir yandan da dediğiniz gibi kuraklık var. Evet. Özellikle Avrupa'da yine bunu görüyoruz. Almanya'da çok büyük bir orman yangını vardı. Almanya'nın Kuzeyren-Vestfalia eyaletinde Hürtgenwald orman yangınında da durum büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yaklaşık 300 hektarlık alanı etkiledi bu yangın ve yaklaşık 2000 kişi de tahliye edildi. Ve evleri neredeyse 200-300 metre kadar da yaklaşmıştı alevler, onu da belirtelim. Yangın eyalet tarihinin en büyük orman yangını olarak da nitelendirildi. Belçika'da yine kayıtlara geçen en büyük orman yangını 5. gününde devam ediyor. Burada da yani etkilenen alan 2700 hektarı aştı. Böylelikle 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü felaketi de geride bıraktı alan, etkilenen alan açısından.
2: Tabii. Yani Belçika'daki orman yangınını söndürebilmek için Avrupa'nın her yerinden helikopterler, yangın söndürme uçakları bu ülkeye geldi. Ancak dediğin gibi 5 gündür yangın durdurulamıyor ve buradaki yangından çıkan o yangının dumanı Çevre ülkelerdeki hava kalitesini ciddi şekilde azaltmış durumda. Bir de tabii ki Belçika, Almanya ve Fransa'daki orman yangınlarının bir başka tehlikeli boyutu daha var. Niye bu kadar uzun süre devam edebiliyor bu yangınlar? Çünkü 19. yüzyıldan bu yana, neredeyse Napolyon savaşlarından bu yana, savaşlara sahne olmuş alanlarda yaşanıyor bu yangınlar.
1: Yani ve mühimmat mı var tabii orada?
2: Tabii ki buralarda işte 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda gömülü kalmış, hatta depolanmış veya patlamamış mühimmatlar, hı hı, hem orman yangınlarının şiddetlenmesine yol açıyor, hem de Almanya'nın bazı yerlerindeki orman yangınlarında itfaiye ekipleri o bölgelere giremiyor bile. Çünkü
1: müdahaleyi güçleştiriyor.
2: Tabii, çünkü o bölgelerde patlamamış mühimmatın olduğu biliniyor veya izi kaybedilmiş mühimmatın olduğu biliniyor. Dolayısıyla itfaiye ekipleri o ormanların derinliklerine hiç yaklaşmamayı tercih ediyorlar. Bu da yangınların öngörülemez bir süre devam etmesine yol açıyor. Yani şimdi bu kuraklık o kadar değişik katmanlardaki tehlikeleri ortaya çıkardı ki,
1: evet,
2: yani bu zincirleme bir reaksiyona yol açıyor. İşte geçen hafta konuşmuştuk. Avrupa Birliği'nin bu yıl için beklediği ekonomik büyüme ortadan kalkmış vaziyette. Belki şu anda eksiye doğru gidiyor Avrupa Birliği'nin büyümesi. Bu aşırı sıcakların yarattığı iş gücü kaybı ve diğer kayıplar nedeniyle.
1: Şimdi nedenlerine odaklandığımızda, evet, kuraklıklar belki daha kırılgan hale getiriyor ormanları yangın konusunda ve elbette buna yönelik tedbirler de alınıyor. Mesela işte Türkiye'de ne yapılıyor? Milli parklara girişler yasaklanıyor, işte mangal yakmalar yasaklanıyor vesaire. Nitekim aslında ne kadar doğru bir uygulama olduğunu da görüyoruz gelen haberlerle birlikte. Çünkü Girit'te, Yunanistan'ın Girit adasında 35 yaşındaki İsrailli bir turist kaldığı villada yaktığı mangalın orman yangına neden olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Cuma akşamı meydana gelmiş bu yangın ve bir köye yaklaşmış.
2: Evet.
1: Dolayısıyla hem oradaki bitki örtüsünün de tutuşmaya çok meyilli olması, işte kuraklıkla birlikte de yine daha da böyle o alevleri artırabilecek nitelikte olması da aynı zamanda rüzgarla da birlikte o kuru bitki örtüsünü tutuşturdu. Değerlendiriliyor o mangal küllerinin, işte mangaldan geriye kalan şey.
2: Üstelik bak, burada İsrailli turiste villayı kiraya veren villanın sahibi, yüksek yangın riski nedeniyle mangal yakmanın yasak olduğu konusunda burada da yasak varmış.
1: Evet.
2: Bu turistleri hem sözlü olarak hem yazılı olarak uyarmasına rağmen bu olay yaşanmış. Yani gerek Kıbrıs'ta gerek Girit'te İsrailliler gittikleri her yere zarar olmaya devam ediyorlar.
1: Şimdi burada ben hani taksirle, ya da şöyle söyleyelim, çünkü çok hukuki kalacak ama hani bilinçsizce yapılan bir şey olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çünkü kundaklama gibi bir şey bu yani.
2: Tabii,
1: hani
2: neredeyse
1: bu kadar uyarı geliyor, bu kadar
2: evet,
1: ikaz ediliyorsunuz hem yazılı hem sözlü. Yani bunu bile bile artık yapmanın da bir manası var mı bilemiyorum. Hani burada
2: tabii,
1: işte
2: bir kastınız olması
1: bir
2: lazım
1: olması
2: bu adada yaşayan
1: kesinlikle
2: insanlara. Bu arada şunu da ekleyeyim, tabii biz burada notlarımız arasına dahil etmedik ama son bir haftadır dikkatimi çekiyor ajanslardan gelen haberler. Atina çevresinde neredeyse her gün bir yangın çıkıyor.
1: Evet.
2: Yunanistan'ın da yani,
1: doğru,
2: durumu diğer
1: biraz
2: Avrupa ülkelerinden çok farklı değil.
1: Kesinlikle. Bir yandan da Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda şiddetli yağışlar sele yol açtı.
2: Evet.
1: Burada da yine bölgede çok fazla ev hasar gördü. İşte köprüler yine hasar gördü, zarar gördü. Caddeler böyle selle kaplandı.
2: Bu tabii sellerin, kuraklık sonrası gelen yağışın etkisiyle meydana gelen sellerin altyapıda yol açtığı zarar da yani kolay kolay altından kalkılamayacak boyutlara ulaşıyor giderek.
1: Evet.
2: Yani ülkeler gayri safi milli hasılalarının ciddi bir kısmını hem kuraklıkla mücadeleye harcıyor hem de arkasından gelen bu sellerde doğal zararı karşılamaya,
1: evet,
2: harcıyorlar.
1: O hasar onarımı için.
2: Tabii 1976 yılında mesela, dün ilginç bir haber karşıma çıktı. Fransa bugünkü kadar olmasa da iyi de 1976 yılında ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalmış ve o kuraklık sonucu büyükbaş hayvancılık tehlikeye düşmüş. Çünkü hayvanların yiyebileceği bir şey kalmamış. Bunun üzerine Fransız hükümeti orduda seferberlik ilan etmiş. Yani askerler silahlarını bırakıp ot biçmeye, işte sürülen tarlalardan arta kalan samanları toplayıp hayvanlara ulaştırmak için Fransız ordusu seferber olmuş. Yani
1: evet,
2: bundan 50 yıl önce de mesela Fransa'nın bu konuda ilginç bir tecrübesi var.
1: Ama yine çözümcül davranılmış.
2: Tabii.
1: Güvenlik dediğimizde işte sadece bunun askeri ayağı olmadığını, aynı zamanda gıda ayağı olduğunu da tekrar,
2: tabii,
1: görmüş oluyoruz belki bu örnekle de. İngiltere

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Dilimizde bazı sözcükler var ki hayatımızın başından sonuna kadar hemen her gün kullanırız da çok fazla önemsemeyiz. İşte bunlardan biri. Kan grubu, mobilya grubu, medya grubu, baskı grubu, oturma grubu, yürüyüş grubu, kadın grubu gibi tamlamalarda yer alan grup sözü. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, küme, takım olarak tanımlanan grup, genellikle aynı amaç için bir araya gelen kişilerce oluşturulur. Havaalanında A milli voleybol takımını görmüşseniz, grup halinde bulunduklarını da fark edersiniz.

0: ettiğiniz, voleybolcuların yanına gittiğinizde kendi aralarında smaç, asansör, arkadan kısa, balans, el hücumu, çift vuruş gibi sözleri duyarsınız. Anlamlarını bilmeseniz de bu sözlerin voleybolda kullanıldığını anlarsınız. Bu terimlerin ne olduğunu bilmiyorsanız voleybolcularla kolay kolay iletişim kuramazsınız. Aynı grup içinde uzun süreli birlikteliği sürdürebilmenin en önemli yolu grup terimlerini iyi bilmek ve o terimleri doğru kullanmaktır. Voleybolculardan oluşan grupla sohbet etmeniz için voleybol kültürünün sözel özelliklerini de bilmeniz gerekir. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü olan küme de gruptur. Örneğin, üçgenler kümesinde ikizkenar, eşkenar ve dik üçgenler bulunur. Sesler içinde gruplar oluşturulmuştur. Bir koroda erkek sesleri bir grupta, kadın sesleri ayrı grupta, çocuk sesleri başka bir grupta toplanır. Erkek sesleri bas, bariton, tenor olarak sıralanır. Bu sesler de ikinci derecede gruplara ayrılır. En kalın erkek sesi olan bas, kalın bas ya da bas profort, orta bas ya da bas buffo ve yüksek bas olarak üç gruptur. Bas sesi oldukça az rastlanıyor. Bu sesleri koronun içinde derhal fark edersiniz. Konuşurken çıkardığımız A, E, I gibi seslere, yani ünlülere vokal denir. Vokal sesler her biri birbirinin tersi iki kavramla nitelenen üç ayrı grupta incelenir. Bu gruplar kalın ince, düz yuvarlak, dar geniş olarak ağzımızdan altı şekilde çıkar. B, C, Ç gibi ünsüzlerse konsonlar adıyla gruplanır. Dilimizdeki 21 ünsüz ya da konson, B gibi yumuşak, P gibi sert, S ve Ş gibi sürekli, D ve T gibi süreksiz de olabilir. Yumuşak seslere ötümlü, sert seslere ötümsüz de denir ve bunlar ünsüzler ya da sessizler grubunda yer alır. Kutlamalarda ve törenlerde gösteri yapan halk oyunları ekipleri de birer gruptur. Mehter takımı grup halinde maçlarını söyler. Bir törende folklor grubu 15 ülkeden yerel motifler sergileyecek diye bir anons duyabilirsiniz. Törene katılan her ekip aynı zamanda bir gruptur. Kategori sözü de grupları anlatır. Kategori daha çok araştırmalarda yapılan gruplamalarda geçer. Örneğin televizyon seyretme oranı ile ilgili araştırmalarda kadınlar ve erkekler kategorisi diye yazar. Daha sonra da yaş gruplarına göre sıralama yapılır. Bu konuda yapılan bir araştırmada şöyle deniliyor. Kadınlar erkeklere oranla daha fazla zamanı televizyon karşısında geçiriyor. Veriler analiz edildiğinde 35-44 ve 55-64 yaş grupları günde 4 saati televizyon karşısında geçiren gruplar olarak ortaya çıkmaktadır. Grup sözü askerlikte de sık kullanılır. Askerlikteki tanımı da şöyle: çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta. Türk ordusunda harekat grubu, yürüyüş grubu, savunma grubu, komuta grubu gibi kavramları her zaman duyabiliriz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün Türkiye'de modern sporun tohumlarını atan, bedeni terbiye etmeyi vatan borcu bilen ve idman kelimesini bu topraklara kazandıran gerçek bir öncüden Selim Sırrı Tarcan'dan söz edeceğiz. Selim Sırrı Tarcan'ın hikayesi, İkinci Meşrutiyet'in ilanından hemen sonra İsveç'e gidip orada modern jimnastik ve beden eğitimi usullerini yerinde öğrenmesiyle başlar. Türkiye'ye döndüğünde zihninde sadece spor hareketleri değil, bir felsefe de vardır. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. O dönemde spor sadece güreş ya da at binmekten ibarettir. Selim Sırrı ilk olarak voleybolu, basketbolu ve modern jimnastiği bütün ülkeye tanıtır. 1908 yılında

0: ise Milli Olimpiyat Cemiyeti'ni kurar ve bu ülkenin kısıtlı sayıdaki sporcusunu dünya arenasının en büyük spor etkinliklerine hazırlar. Selim Sırrı Tarcan, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Atatürk'ün güvendiği yol arkadaşlarından biri olur ve sporun okullara girmesini de sağlar. Spor ahlaktır düsturunu her daim savunur. Profesyonelliğin paradan ziyade karakter meselesi olduğunu sıkça vurgular. 1957 yılında hayata gözlerini yumduğunda arkasında modern stadyumlar, eğitimli beden eğitimi öğretmenleri ve olimpiyat meşalesini taşıyan gençlik bırakır. Selim Sırrı Tarcan, Türk sporunun sadece geçmişi değil, daima ilham alınması gereken o asil ve disiplinli spor adamlarından biri olarak tarihteki yerini alır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ören, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü bir şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı